gördü, katıldı ona. 6 yük şeker vardı hayvanların sırtında. Kafile ile beraber çölde yol alırlarken, müridin develeri kayboluverdi birden. Şeker yüklü develer arandı, bulunmadı. Kafile uzaklaştı. Mürit çaresiz kaldı. Kalmayınca çaresi, bağırıp dedi şöyle: "Ey Gavs! Develer gitti. Sen bana yardım eyle." İşte tam bu sırada bir tepe üzerinde beyaz elbise giyen gördü nurlu bir kimse. Kolunu kaldırıyor, sonra da indiriyor. Devesi kaybolana bir şeyler gösteriyor. Mürit koştu yanına, kaldı nefes nefese. Tepeye çıktı ama yok idi hiçbir kimse. Nurlu zat yoktu ama develerini buldu. Şükretti Yaradan'a. Sevinci pek sonsuzdu. Geylani'nin duası. O Gavs'ın zamanında evliyadan birisi kovuldu makamından. Kalmamıştı neşesi. Tekrar kavuşmak için kaybettiği makama evliyaya uğradı. Talep eyledi dua. Hepsi de şöyle dedi: "Üzgünsün biliyoruz. Duamız reddolundu. Kahırdan ölüyoruz. Derde çare istersen fayda yok bizden sana. Koşmalısın seyyide. Bekleme, sığın ona." Makamından kovulan geldi sığındı Gavs'a. O da tam teveccühle dua etti Allah'a. Gavs'a gayipten ses geldi. "Dua etti evliya, kabul etmedim asla. Sen de eyleme dua." Seccadesini aldı, bu nidayı duyunca hemen dışarı çıkmış, yönelmişti sahraya. Daha ilk adımında bir nida daha duydu: "Senin için affettim 1000 kimseyi ve onu." Gavs bir adım daha atınca o sahrada gaybtan bir ses işitti: 2000 kişi daha." 3. adımında aynı nidayı duydu: "Senin için affettim 3000 kişi ve onu." Gavs-ı Azam rahattı. Duası oldu kabul. Şükreyledi Allah'a. Olmuştu makbul bir kul. 70 yerde iftar. Ramazan-ı Şerif'te ayrı ayrı çok kişi Geylani'yi iftara davet eylemiş idi. Her birinin maksadı yüce evliya ile evini zinetledi, bereket artsın diye. O gönüller sultanı kimseyi kıramadı. İftar eylemek için 70 eve uğradı. Hafsalaya sığmayan bu eşsiz kerametle çalkalanmıştı Bağdat. İnkar etmek nafile. Hizmetçisinden biri şaştı söylenenlere. Dergâhında bulunan müride dedi şöyle: "Şaşarım aklınıza. Şeyh burada yaptı iftar. Hiçbir yere gitmedi. Şahitlerim bile var." Sözleri duyan seyyid: "Kimseye etme bühtan. Doğruyu söylüyorlar. Katmıyorlar bir yalan. İftar vakti yemeği 70 evde yedim ben. Bu ihsan Allah'tandır. Bir şey gelmez elimden." Gavs izni. Birini veli yapmak Hak Teâlâ dilerse, böyle olacak şahıs götürülür Resûle. Huzura götürülen şahıs için peygamber, "Seyyid Abdülkadir'e götürün" diye söyler. O şahıs hemen Gavs'ın götürülür yanına. Şayet layık olursa velayet makamına. İsmini Muhammedî defterine o yazar. Mührü ile mühürler, vermez o şahsa zarar. Böyle olan kimseyi peygambere arz eder. Mühürlü olan belge Resul'den de tasdik yer. Velayetin hilati
ona tertip edilir. Tasdikten sonra tekrar Gavs eline verilir. Gavs mübarek eliyle veli olana verir. Şehadet aleminde herkesçe o sevilir. Ta kıyamete kadar böyle sürüp gidecek. Gavs'tan beraat almayan asla değildir gerçek. Her asır ve zamanda feyz alınır kalbinden. Resûle varmak için izin gerek elinden. O asrının bir teki, o gönüller sultanı, evliya arasında yücedir onun şanı. Hanbelî mezhebi. Bir mezhepte bulunan başka yere giderse, acaba caiz midir diye geldi kalbine. Resûlullah'ı gördü o gece rüyasında. Ahmet bin Hanbel dahi vardı onun yanında. İmam Ahmet bin Hanbel dedi, ya Resûlallah, zulmetteyken cihan seni gönderdi Allah. Ey gönüller sultanı, söyle Abdülkadir'e, bu zayıf ihtiyarı etsin hemen himaye. Resul tebessüm etti. Sevgili Abdülkadir, imamın ricasını hemen yerine getir. Resulün emriyle mezhebi değiştirdi. Uyandığı vakitte hemen oldu Hanbelî. Halbuki o gün için Hanbelî mescidinde bir fert dahi yok idi, imamdan başka kimse. Abdülkadir Geylani mescide yönelince, müritleri de geldi, yer kalmadı içeride. Şöyle derler raviler, eğer Gavs gelmeseydi, Hanbelî mezhebinin sonu da gelecekti. İmam-ı Ahmed'i ziyaret. Abdülkadir Geylani ashabıyla beraber Ahmet İbni Hanbel'i ziyarete geldiler. Kabrin başında durup okudular Kur'an'dan. Amin diyenler ise hepsi de evliyadan. Huşu içindeyken Ahmet bin Hanbel kalktı. Geldi Gavs'ın yanına. Elinde gömlek vardı. Gömlek Gavs'a verildi. Pek ürkmüştü evliya. Her ikisi sarıldı birbirinin boynuna. İmam Ahmet söyledi, ey Seyyid Abdülkadir, tarikat ilmi senin, bunu herkese bildir. Miskin zümresi. İmam-ı Azam ile Abdülkadir Geylani, ruhani buluşunca ona şöyle söyledi. Ey Seyyid Abdülkadir, sebep nedir acaba? Hanbelî mezhebini tercih eyledin bana. Ceddin Cafer Sadık'tan feyz aldım biliyorsun. Hanbelî'yi seçmene sebep ne? Ne diyorsun? Geylani şöyle dedi. Sebep ikidir buna. Mezhebi pek zayıftı. Bu yüzden gittim ona. İkincisi muhtaçtı. Ben de oldum çok muhtaç. Ceddim Resulullah da olmak istedi muhtaç. Resulullah buyurdu, ya Rabbi, beni eyle, miskin olarak öldür, zümresiyle haşreyle. Şeyh Ahmet. Şeyh Ahmet, abdestini çeşmeden alıyordu. Kadiri niçin üstün, kalbinden geçiyordu. Diğer tarikatlardan daha çok rağbet gören, kadiriler olmuştur. Acaba ne sebepten? Bu düşünce geçince Şeyh Ahmed'in kalbinden Ebu İshak Şirazi şöyle söyledi hemen. Seyyid Abdülkadir'in 12 sıfatı var. Ondan başka kimsede bulunmaz bu sıfatlar. Deniz mürekkep olsa, ağaçlar olsa kalem, cin melek katip olsa yazılmaz şahit alem. Bunları duyan Ahmet hiç kararı kalmadı. Muhabbet ızdırabı yüreğini dağladı. Şeyh Ahmet şöyle dedi. Ehlullah kumandanı, Seyyid Abdülkadir'dir, çok azdır anlayanı.
en büyük

dileğimdir tarikatına girmek, ona hizmet anında bu dünyayı terk etmek. Bağdat yolunu tuttu fazla muhabbetinden. Bu maksatla çıkmıştı Arabistan çölünden. Bir dağın yamacında soğuk bir pınar vardı. Orada konaklayıp dinlendi, abdest aldı. Namazı kılar kılmaz gözünü uyku aldı. Yakaza halindeyken seyit başucundaydı. Kırmızı güzel bir taç elinde tutuyordu. Yeşil sarıklı eli onu büyülüyordu. Şeyh Ahmet kalktı yerden, karşıladı edeple. Titremeye başladı Gavs'ı burada görmekle. Mübarek elleriyle tacı başına koydu. Sonra da etrafına sarığı sarıyordu. Oğlum Ahmet, unutma, Allah adamısın sen. Bu kelamı deyince kayboluverdi birden. Baktı sarık başında, şükretti Allah'ına. Bağdat'a gitmeyerek döndü şeyhin yanına. Hali daha başkaydı. Önceki hali neydi? Yükseldi balalara, olmuştu büyük veli. Şeyhi her gelişinde onu kabul ederdi. Onunla neşelenir, ona şunu söylerdi. Ey Ahmet! Taç ve sarık senin için bereket. Vasıtasız feyz aldın, kaplamaz seni zulmet. Gavs'ın feyzi, nimetiyle sen mümtaz oldun. Başın evliya ile benliğinden kurtuldun. Şeyhi giyerdi daim ona verilenleri. Allah'a şükrederdi, asla kusur etmezdi. Bazen şöyle söylerdi. Ey Ahmet! Abdülkadir seni mahbub eyledi. Bunun sebebi nedir? Dervişin yemeğini elzem idi pişirmek. Bunun için odunu lazım dağdan getirmek. Bu maksat için Ahmet hemen yollandı dağa. Kuru odun topladı, sonra koyuldu yola. Odunların hepsi de havalanıp yükseldi. Şeyh Ahmet yürüyünce odunlar da gelirdi. Bütün bu olup biten Geylani sayesinde Şeyh Ahmet'e verildi bütün insanlar bile. Resulullah'a hürmeti. Abdülkadir Geylani minberde vaaz ederken alt basamağa kadar aşağı indi birden. En alt basamaktaydı, mütevazi şekilde. Ellerini bağladı, bekledi durdu öyle. Bir müddet zaman geçti. Sonra çıktı minbere. Eski yerinde durdu, tekrar başladı söze. Cemaatten birisi, ne oldu diye sordu. Ceddim Resul-i Ekrem şimdi teşrif buyurdu. Minbere oturunca, hürmet olsun diyerek, alt basamağa indim. İşin aslı bu, gerçek. Gitmeye başlayınca, işaret etti bana. Bu yüzden tekrar çıktım ve başladım vaaza. İksirli bakışı. Seyyid Abdülkadir'in bakışları başkaydı. Bir canlıya bakışı ne muhteşem olaydı. İksirli bakışlarla gönüller cezbederdi. Âlem-i şehadette benzeri görülmezdi. 700 erkek ile 500 tane kadını Abdülkadir Geylani bir araya topladı. İksirli bakışları yöneltince onlara, bakır olan kalpleri çevrilmişti altına. Onun bakışlarıyla bu kadar fazla insan kavuşmuştu Allah'a. Olur mu ona bühtan? Ya Rab, bizleri de bakışına bend eyle. Bir şey gelmiyor elden, sevenlerinden eyle. Tabi mürid. Gönüller tabibinin dindar müridi vardı. Muhabbetinde fani, itikadı sağlamdı. Ayrıldı bu dünyadan, onun da vakti doldu. Yakınları yıkadı, sonra kabre konuldu. Rabbin kimdir dediler, münker nekir gelerek.
onların heybetinden elde mi titrememek? Fakat o dindar mürit onlara aldırmadı. Mütevazi tavırla şunları sıraladı. Abdülkadir'den sorun. Rabbin kimdir sormayın. Ancak onu bilirim. Kusuruma bakmayın. Ondan başka bir şeyi bilmiyorum asla ben. Melekler hayret etti böyle söylemesinden. Sonra Hakk'a yönelip anlattılar okulu. Derhal Cenab-ı Mevla meleklere buyurdu. O kula azap edin. Beni bilmiyor neden? Onu ben halkeyledim. Hiç korkmuyor mu benden? Hemen Gavs peydahlandı. Allah'ı bilirim ben. Siz ne istiyorsunuz sevgili müridimden? Allahü Teala'yı bu mürit diyemedi. İslam'ı, Resulünü asla söyleyemedi. Bütün bunlara rağmen mürit beni biliyor. O bana tabi oldu. O beni çok seviyor. Bana tabi olana vermeyin zarar asla. Ricamı dinleyerek yalvarınız Allah'a. Melekler Hakk'a dönüp durumu arz ettiler. Seyyid Abdülkadir'in sözünü naklettiler. Hak Teâlâ emretti. Azap ediniz ona. Emre uyan melekler geldi mürit yanına. Abdülkadir Geylani onları karşıladı. Ellerinde bulunan tokmaklarını aldı. Şöyle dedi onlara, hiçbir kaygı duymadan, yanaşmayın müride, Allah aşkıyla yanan. İçimde bir volkan var, bir şeyle kıyaslanmaz. Yakarım o ateşle, cennet cehennem kalmaz. Seyyid Abdülkadir'den melek bunları duydu. Birden mecalsiz kaldı, belki de korkuyordu. Birbirine şaşkınca dönerek bakıştılar. Abdülkadir sözünden pek fazla şaşırdılar. Evet, Abdülkadir'dir Hakk'ın sevgili kulu. O böyle nasıl söyler? Şaştık kaldık doğrusu. Bu hususta melekler derin düşüncedeyken Hak'tan bir nida geldi. Müridi affettim ben. Ona azap etmeyin. O mahbubum müridi. Bizden ikram görmüştür. Seyyid de sevinmeli. Onun fesahatı. Abdülkadir Geylani gördü Resulullah'ı. Sene 521, Şevval'in 16'sı. Resulullah buyurdu, niçin konuşmuyorsun? İnsanları irşattan geride kalıyorsun. Abdülkadir Geylani pek utangaç bir yüzle, fasihlerin yanında ilgilenmezler benle. Resulullah buyurdu, aç ağzını iyice. Seyyid ağzını açtı, tükürdü 7 kere. Sonra şöyle söyledi, konuş sen insanlarla. Yönelt onları daim Rabbin nurlu yoluna. Öğle namazı kıldı, pek çok insanlar gördü. Birden nutku tutuldu, ziyadece üzüldü. Allah arslanı Ali duruyordu önünde. İşte şu cemaate bir şeyler söylesene. Abdülkadir Geylani, nutkum tutuldu benim. Hiç takatim kalmadı. Nasıl kelam ederim? 6 kere tükürdü Allah arslanı Ali. Resul'e edebinden bir tükrük noksan etti. Abdülkadir Geylani vaaz etmeye başladı. Bir başkaydı sohbeti, herkes ona koşardı. Merhaba Metin Dağ. Şeyh Hammad'ın yanında Gavs'tan bahsedilince, Hammad onun hakkında müride dedi şöyle. 2 sancağı gördüm başının üzerinde. Direkler uzuyordu melekût zirvesine. Ufuklar üzerinde Sıddık diye çağıran bir şahıs görmüş idim. Katmam asla hiç yalan. Abdülkadir Geylani daha genç yaştayken Şeyh Hammad'a gelince ayağa kalktı birden. Şeyhliğine bakmadan hürmetle karşıladı. Gönüllerin sultanı
işte tam karşıdaydı. Merhaba ey Metin Dağ, sarsılmaz tepesin sen. Aşıkların tabibi sensin, tasdik ettim ben. Köpeğin arslanı öldürmesi. Şeyh Ahmet Zindegani biniyordu arslana. Evliyayı dolaşır, kalırdı yanlarında. Kimin evinde kalsa bir inek verilirdi. Arslan onu yiyerek doyar eğlenirdi. Bir gün Bağdat'a geldi. Gavs'ın evine indi. İmama anlattılar. Şuydu onun adeti. Şeyh Ahmet kimde kalsa arslanı bir inek yer. Bu adeti terk etmez. Her zaman böyle gider. Siz ne emrederseniz biz de onu yaparız. Şayet istiyorsanız arslanına bakarız. Abdülkadir Geylani şöyle dedi onlara. Su dolabı çeviren öküzü verin ona. Bu emir üzerine öküzü götürdüler. Küçük bir köpeği de yakınında gördüler. Arslana yaklaşınca köpek geçerek öne, ona hırsla saldırdı, aldırmadı haline. Köpek-arslan dövüşü çok kısa zaman sürdü. Zafer köpeğin oldu, o arslanı öldürdü. Küçücük bir köpeğin arslanı öldürmesi imkansız bir olaydı, anlaşılmaz sebebi. Şeyh Ahmet Zindegani hemen geldi huzura, Gavs'ın elini öptü, tövbe etti Allah'a. Gavs'ın bereketi. Ebu Muhammed Şaver şöyle diyor bizlere. Gavs'a kavuşmak için gitmiştim ziyarete. Huzurunda çok kaldım. Bir bir kalktı perdeler. Sohbetsiz kul olamaz, onsuz olamaz kalpler. Ayrılık vakti geldi. Gönlüm kavruluyordu. Tavrımdan ahlakımı şüphesiz anlıyordu. Ayrılık yaklaşınca doğru geldi yanıma. İnsan denen nesneden sakın hiçbir şey alma. İki parmaklarını sonra ağzıma soktu. Emmelisin bunları diye bana buyurdu. Mübarek parmakları sonuna kadar emdim. Anlayışım çoğaldı. Pek kendimden emindim. Hiçbir şey yemeyerek Mısır'a kadar gittim. Kuvvetim daha arttı. Bir damla su içmedim. Seyyid Ahmet Rufai. Seyyid Ahmet Rufai sohbete gelenlere Gavs'ı ziyaret edin derdi kendilerine. Kimseyi ayırmadan söylerdi herkese. Akraba sohbet etti. Uydu onun emrine. Bir kimse gitseydi doğru Bağdat şehrine uğramasını ister Seyyid Abdülkadir'e. Şayet o anda vefat etmişse Abdülkadir, o zaman kabri için ziyaret emri verir. Vasiyeti. Abdülkadir Geylani, Abdülrezzak oğluna şöyle vasiyet etti. Uymalıyız tüm buna. Ey oğlum! Hiç unutma bütün Müslümanlara, Allah yardım eylesin, beni asla unutma. Korkmalısın Allah'tan, daim itaat eyle. Emir ve yasaklara uy, asla terk eyleme. Bizim tarikatımız kitap, sünnet üzere bina edildiğinden uyulmalıdır şeyhe. Yolumuzda olanlar katlanmalı ezaya. Cömert ehlinden olup bakmasınlar dünyaya. Her daim ve her zaman dervişlerle beraber ol ki batıl yanında olurlar sana rehber. İyi geçinmelisin İslam kardeşlerinle. Nasihatı terk etme, konuş küçük büyükle. Husumetin din için olmalıdır bilesin. Başka husumetlerse boş şeylerdir göresin. Fakirlik hakikati senin gibi olana muhtaç olmaman lazım. Bunu çok iyi anla. Zenginlik hakikati senin gibi olandan bir şey istememendir. Kaçınmalısın bundan. Oğlum, tasavvuf haldir.
asla o söz değildir. Söz

ile olur diyen bizden biri değildir. Allah'tan başkasına hiç ihtiyaç duymayan, güler yüz esirgeme bir derviş görmüş olsan. Tasavvuf 8 haslet, hepsi bağlı Resûl'e. Bu hasletlere uyup yüksel sen nebilere. Zenginlerle sohbetin ona değer vermemek, fakirlerle görüşmen bunun tam tersi gerek. İşine gelmeyince sebebe dil uzatma. Allahü Teala'nın rızasından hiç sapma. İhtiyaçlarını da görmemezlik eyleme. Dostlarından dolayı bunları reddeyleme. Allah adamlarının huzuruna varınca alçak gönüllülüğü sakın elden bırakma. Kötülükten arınan tertemiz kalbin olsun. Nefsini öldürürsen dünyadan kurtulursun. Allahü Teala'ya en yakın olan kimse güzel ahlaklı olur. Huzur dolar kalbine. En üstün amel ise Allah'tan başkasına kalbin yönelmemesi lazımdır. İnan bana. Ey oğlum, dinle beni. İki şey yeter sana. Hak dostuyla sohbet et, hürmet et evliyaya. Allahü Teala'dan başka şeye ihtiyaç duymayan fakir olur. Zannetme olur muhtaç. Eğer sen akranına galebe eyler isen, zayıflık alameti budur, inan gerçekten. Şayet senden üstüne galebe eyler isen, övünç vesilesidir. Sakın böyle şeylerden. Tasavvuf ve fakirlik iki değerli şeydir. Şaka, ciddiyetsizlik karıştırma, lekedir. Vasiyetim sadece bil ki sana değildir. Müridimden duyanlar aynı senin gibidir. Vefat zamanı. Gönüller Sultanı'nın vefatı yaklaşınca, o zamanki hadise sığmıyor aklımıza. Güneş batmak üzere. Azrail geldi Hak'tan. Elinde ferman vardı. Sakındı önce Gavs'tan. Fermanı hemen verdi oğlu Abdülvahhab'a. Oğlu pek çok ağladı. Gidildi babasına. Bundan 7 gün önce Seyyid Abdülkadir'e asli vatana dönmek bildirildi biline. Gavs-ı Azam sevindi. Nefsini etti azat. Seveni için aldı kıyamette şefaat. Vefat edeceği an dedi oğullarına, yanımdan uzaklaşın, buluştum başkasıyla. Yanımda sizden başka misafirler de vardır. Onlara yer açınız, burada rahmet vardır. Gelen misafirleri edebi gözeterek, sıkıştırmayın asla, bunu söylemem gerek. Allahü Teala'dan temennim şudur bilin, beni ve talebemi o mağfiret eylesin. Allah'ımdan dilerim tövbemi kabul etsin. Sizinkini de aynı, benden ayrı etmesin. Bu ve bunlara benzer yaptı durdu dualar. Kıymetin bilmeyenler bu duadan ne anlar? Uzattı ellerini dedi, tövbe ediniz. Geliyorum diyenin saflarına giriniz. Sekaret halindeyken sormasın bana kimse. Ben Allah'ın ilminde geçerim halden hale. Gavs son zamanlarında evladı Abdülcebbar, babacığım, bedenin acır mı diye sorar. Abdülkadir Geylani, acı dolu uzuvlar. Yalnız kalpte elem yok. Can hakkı daim arar. Oğlu Şeyh Abdülaziz, hastalığın nasıldır? İns, cin ve melek bile bilemezler nasıldır. Hak Teâlâ'nın ilmi hükmüyle nakıs olmaz. Hüküm değişir daim, ilim buna hiç uymaz. Dilediğini siler Hak Teâlâ elbette. Dilediğini yazar, bir şey diyemez kimse. Ümmül kitap ondadır, ona sual olunmaz. Kullara sual vardır,
bundan hiç kurtulunmaz. Kullara ölüm ile Allah'tır galip olan, her ayıp ve kusurdan münezzehtir her zaman. Allah Allah diyerek ruhunu teslim etti, cihanı zulmet bastı, mahluk sesini kesti. Güzel sözleri. Bir kimse ki her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, uç halinden ayrılır, nefsten kurtulabilir. Bizim üzerimize sinek asla konamaz. Çünkü ne pekmez ne bal üzerimde bulunmaz. Bana çok kere öyle ağırlıklar gelirdi. Eğer ondan bir parça dağa düşse erirdi. Mümin olan bir kişi ömür boyu bir defa medresemden geçerse mükafat verir Hüda. Böyle olan bir kimse vefat ettiği zaman azabı çok hafifler, ikram görür Hüda'dan. Nimetin sahibini bilmek şükrün esası. Bunu idrak etmeyen avamın maskarası. Ağlaman onun için olursa durma ağla. Varsa ağlayabilen zararı olmaz kula. Dünyayı eline al. Onu tam kalpten çıkar. Böyle yaptığın zaman vermez sana bir zarar. Allah için haline sabredebilen fakir, şükreden bir zenginden daha çok değerlidir. Halktan cefa görürsen ve ona sabredersen, iyi huylu olursun, başka şey gelmez elden. Onu andığın zaman sen onu seviyorsun. O seni anıyorsa sevilenden olursun. Doğruya tabi olun, bid'atlara dalmayın. Daim itaat edin, hiç muhalif olmayın. Belaya sabrediniz, asla siz sızlanmayın. Yerde sabit kalınız, ayrılıp dağılmayın. Sabırla bekleyiniz, hiç ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahla sakın kirletmeyiniz. Özü kirleten kişi çıkamaz yükseklere. Hak'tan uzaklaşanlar giremez gönüllere. Bana mürid olanlar nefsini terk etmeli. Nefsini teslim edip mülkünden çekilmeli. Kalp kapında bulunan kapıcısı olmalı. Ona girecek girsin, müdahil olmamalı. Kalpten ne çıkacaksa sadece Allah bilir. Bırak kendi haline, böyle yapan sevilir. Bana tabi olanlar Hak'tan daim korkmalı. Allah affeder diye hiç emin olmamalı. Bir işe başlar iken çok iyi incelemeli. Böyle yapan sonunda olamaz düşünceli. Sende bir hal görülse, bilmeyesin kendinden. Tesirli sözün olsa, kaçmalısın nefsinden. Padişah sarayına gönlünün arzusuyla giden kimse olmayasın. Şeytan bekler pusuda. Beni seven müminler, aza razı olanlar. Rab nasıl hükmederse şükürde bulunsunlar. Bu bapta münakaşa, şikayet hiç olamaz. Böyle yapan kimseler helak olur, anlamaz.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken

bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmının yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış, olanları pür dikkatle izliyordu.

derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor, bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün beni de bulacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun, gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin

heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. "Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim," diyordum. Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. "Çünkü sen dünyadayken gafildin," diyorlardı. "Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil, ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar
O göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken beş vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendimden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde beş vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. Beş vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki, caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki, benim çektiklerim
ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi. İnsanların en üstünü Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzin de gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünde yiyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim.

belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti, zenginlik verdi, beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim, şımardım, tevazu yaptım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi hak katında perişan. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim, burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar

insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan, günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum. Günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim İbretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de

Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım, ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim, beni affet. Beni affet.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

روحي القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın

Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin cihana merhaba dediği günlerin içerisindeyiz elhamdülillah. Rebiyül evvel ayı bir yönüyle ikinci bir Ramazan coşkusu bizlere yaşatmalıdır. Beyhaki'de geçen bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, dedem Abdülmuttalip benim akikamı kesmiş, ben de her yıl Kur'an'ın akikasını kesiyorum. İki kurbanla sallallahu aleyhi ve sellem şükür adına adımlar atar hayatı boyunca. Bir tarafta konuşan Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarafta da Allah'ın yazılı ayetlerle bize şeriatini vaaz ettiği Kur'an-ı Kerim'imiz ve iki heyecanı biz hep bir arada yaşarız Rebiülevvel ayında. Kandil var mıdır, kutlamak bidat midir, değil midir? O işin ayrı bir boyutu. Halen o noktada da olmadığımız kanaatindeyim ben. Şu anda caddelerin, sokakların halini görünce peygamberi anlatmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını yansıtmak adına elde avuçta olan her fırsatı meşru bir biçimde değerlendirme noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Bugün yüreklerde peygamber aşkına ait izler her geçen gün silinirken, çocuklarımızın, nesillerimizin, gençlerimizin, ihtiyarlarımızın dünyalarına her geçen gün farklı şeyler empoze edilirken, böyle gün ve geceleri bizim birer fırsat bilip insanlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, ashab-ı kiram efendilerimizi, Kur'an'ın hakikatlerini, eksik ne varsa toplumda giderme adına adımlar atmamız gerekir ve bu geceleri böylece ihya etmemiz gerekir. Onun için benim sizden talebim o yönde olsun. Şu günleri fırsat bilin. Varsa etrafınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o dirilten mesajlarıyla arasına mesafe koyanlar, bu mesafeyi ne adına koyuyorlarsa, insanlara bir adım atın, bir tebessüm, hediye edeceğiniz bir kitap, davet edip konuşabileceğiniz bir meclis, neyse bu vesileleri zorlayarak emri bil maruf ve nehyi anil münker adına görevlerimizi yapalım. İnternetin başına geçip ona buna mesaj atmak kolay, Ama biz bir kez daha tebliğin asli hali olan hayatın içinden örnekleri üretmek ve bunları yapmak zorundayız. İnşallah Rabbim bu manada bizlerin güç ve gayretini arttırsın, aşkımızı arttırsın, sevdamızı arttırsın, bizi huzursuz etsin bu manada. Dert, yüreğimize dert gibi gelip otursun. Nasıl ki Hazreti Musab'ın uykuları kaçmıştıysa Yesrib'de, inşallah bizim de uykularımız kaçsın. İnşallah insanlığın şu anki hali yüreğimizde bir yangına dönüşsün ve bizler de bu çağın itfaiyecileri olarak önce yüreğimizdeki o yangını, sonradaki etrafımızdaki yangını söndürme adına gayret içerisinde olalım. Rabbim şu güzel günlerin hatırına bize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, zor bir meseleyi konuşacağız. Gerçekten belki de ben anlatırken, siz anlarken beraberce zorlanabileceğimiz bir meseleyi anlamaya çalışacağız. Bu kadar zor mu gerçekten İslam'a ait bazı meseleleri bu çağın insanı olarak anlamak, belli şeyleri kavramak adına içimizde oluşan tepkiler makul mü? Bu işin ayrı bir boyutu. Ama öyle bir hale gelmişiz ki bu modern zamanların Müslümanları olarak, her şeyi yıprattığımız gibi kulluğumuzun iki önemli esasını da yıpratmışız. Nedir o iki önemli esas? Gaybe iman meselesini zedelemişiz. Müslümanın olmazsa olmaz vasfı olan teslimiyet kametine gölge düşürmüşüz. Dikkat buyurun bu iki kavrama. Gaybe iman meselesini zedelemişiz. Allah belli meseleler için gayb demiş. Perdeyi üstüne çekmiş, bir miktar bize vaaz etmiş, bir miktar açıklamış. Buradan sonrası için kurcalamayın demiş. Kurcalarsanız altında kalırsınız demiş. Bu kadarıyla yetinin ve bunları kabul edin demiş. Ama yok, biz halen ne, neden, niçin, niye böyle değil, böyle olsa olmaz mı, acaba biz yanlış mı anlıyoruz, şu şekilde anlaşılamaz mı deyip farklı farklı şeyler söylüyoruz. Mesela ben bir ara kafaya takmıştım, ben de o arızalı tiplerdenim herhalde. İnsanlar sorunca bizde de hastalık oluyor. Dedim ki kendi kendime, acaba sahabi hanımlar hiç cennette erkeğe huri var da bize niye yok, bize ne var sorusunu sormuşlar mı? Vallahi cevap yok. Sahabe hanımlarının böyle bir gündemi de yok. Yani sorsalar, gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu meselede bir şey söyleseler, girmez mi kaynaklarımıza, neler girmiş, o da girer. Ama sormuyor. Neden? Çünkü sahabi hanımlarının şöyle bir derdi var. Hele biz bir cennete gidelim de Allah her şeyi adaletle yaptığı gibi onu da adaletle yapacaktır ve bize de vaat ettiği neler varsa verecektir. Dolayısıyla ben şimdi oraya gitme adına, orayı elde etme adına gayret içerisinde olmam gerekir. Orada kazanacaklarım ayrı bir bahis konusudur ve o oranın meselesidir. Ama gelin bu çağın insanlarına inanılmaz şeyler soruyoruz. İnanılmaz şeyleri sorguluyoruz. İnanılmaz şeyler aklımıza geliyor. 14 asırdır Müslümanların aklına gelmeyen meseleler bugün bizim meselelerimiz olmuş. Ve bizler bunları kurcalıyoruz. Kurcaladıkça da altında kalıyoruz. Dikkat buyurun, İsrail oğullarının felakete sürüklenmelerinin en önemli sebeplerinden biri üzerlerine vazife olmayan meseleleri irdelemeleriydi. Ve gelin şu anda ümmeti Muhammed'in durumuna, üzerimize vazife olmayan meseleleri irdeleyen bir hale geldik. İşin bir başka daha boyutu var. Şimdi biz şeriate ait bazı meseleleri konuşurken sanki bütün dünya bizden müteşekkil. Hepimiz Nasreddin Hoca olmuşuz. Allah ondan razı olsun. O büyük bir alim, bize bir hikmet veriyor ama biz onun rolünü başka yerlerde kullanıyoruz.
4: ayağımızı bastığımız yeri dünyanın merkezi, biz de dünyanın merkezinde oturan insan olarak kendimizi görüyoruz. Hoca Nasreddin böyle görüyordu biliyorsunuz. Bütün meselelere kendi dünyamızdan bakıyoruz. Kendi dünyamızdan bakarak meselelerin tamamını anlamaya çalışıyoruz. Ama dünya bizden müteşekkil değil ki. Şu anki dünyanın 7 milyarından bir ferdiz biz. Yaşadığımız zemin de 7 milyar insanın yaşadığı zeminden bir zemin. Ne biz dünyanın merkezindeyiz, ne de dünya bizden müteşekkil. Ve şu anda film devam ediyor. İnsanlık tarihinin filmi devam ediyor. O film nereye varacak? 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra insanlık nelerle karşılaşacak? Ne gibi olaylarla insanlık muhatap olacak? Acaba erkeklerin sayısı artacak mı, azalacak mı? Acaba şimdi anlamadığımız cariyelik meselesi 100 yıl sonra ortaya çıkacak bir meseleden dolayı insanların önüne açılacak bir kapı mı olacak, bilmiyoruz. Hal böyleyken eğer biz kalkıp da kendimizin konumumuza uygun meseleleri konuşup dertlerimizi tartışacakken başka meseleler üzerinde mesai tüketip şu an için bize ameli anlamda değeri olmayan ve ameli anlamda bir sorumluluk katmayan birçok meseleyi irdeleyen, kurcalayan bir hale geldik. Dolayısıyla eğer bir tedavi başlatacaksak başlatacağımız iki önemli alandır. Gaybe iman meselesini bir kez daha bir müminin dünyasında olabilecek şekilde anlayıp tesis etmek ve yine bir müminin dünyasında olacak şekliyle teslimiyet kametini bir kez daha korumak ve inşa etmek. Bakın aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin üzerinden sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne bir kulak verin. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, benim söylediklerime hevalarını tabi kılmayan, bütün arzularıyla teslim olmayan biri tam anlamıyla iman etmiş olamaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dilden çıkarıyor işi, arzuya, hevaya ulaştırıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyecek. Şuranda şüphe duymayacaksın, şuranda. Buranda zaten duymazsın, korkarsın millet duymasın diye. Buranda duymayacaksın. Ta yüreğinin bilmem kaçıncı kapalı kapısının ardından bile sadakallah ve sadaka Resulullah diyeceksin. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın burada söylediği Kur'an'da da söyleniyor. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi artık kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. İş bitmiştir. Kur'an söylüyor bunu. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Ahzab suresinin 51. ayeti. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, Kitabullah'a davet edildikleri değil, Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, Allah'a davet edildiklerine de değil, dikkat buyurun, Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, bilmiyorum bunlar ne söylüyor bize, bir şeyler söylüyor, ben anladığınız için söylemiyorum. Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik. Bundan başka bir şey söylemez mümin adam. İşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl kurtuluşa eren bunlardır. Bu da Nur suresinin 51. ayeti. Allah bu müminlerden etsin bizi. Peki hocam ne diyorsun, hiç kurcalamayalım mı? Yani hiç mi işin hikmet boyutunu irdelemeyelim? Hayır, ben bunu demek istemiyorum. Defaatle size derslerde söylediğim bir şey var. İbadetlerde üç şey aranır. Maslahat, illet, hikmet. Maslahat o ibadetin yararıdır. İllet o ibadetin gayesidir. Hikmet o illet o ibadetin sebebidir. Hikmet o ibadetin gayesidir. maslahat yarara, illet sebebe, hikmet gayeye muttalidir. Ve mümin bunu sorgular. Elde ettiğini de elde eder ama elde ettiğinin nihai görüş olmadığını söyler. Ben böyle zannediyorum. Elde ettiğim bu, falanca alim bu meselede şu noktaya gelmiş. Bunları söyler ama bu tektir demez bir mümin. Ben ulaştım, ben gayeyi elde ettim, tespit ettim demez. Çünkü bizim şu anki aklımız, izanımız, irfanımız bu işin tamamını anlayabilecek bir seviyede değildir. Biz bugün 21. asrın Müslümanlarıyız. Bir parçasını anlarız. Aradan bir müddet geçer. 23. asrın Müslümanları gelir. Bir parça daha o işin üzerine bina ederler. 51. asır olur dünya, insanlık. Onlar da bir şey ekler. Ve sahih İslam geleneği böyle oluşur. Zaten gelen nedir? Gelir. Her gelenden bir eklenir, olur gelenek. Ve sahih İslam geleneği kuşaktan kuşağa böyle oluşur. Dolayısıyla burada biz meselenin hikmet boyutunun üstünü örtmeden, bu işi anlamaya çalışarak, gayret ederek bir şeyler yapmak zorundayız. Ama nihai anlamda bu konuda şudur diyebileceğimiz bir nokta yoktur. Şimdi bu meselenin mukaddimesi. Daha bugün işimiz çok. Saati de görmüyorum. Siz de unutun. Sabaha kadar buradayız. Bu meseleyi bugün çözeceğiz Allah'ın izniyle. Gelin şimdi çok evlilik meselesine. Yani bir erkeğin birden fazla kadınla evlenme meselesine. Tersi var mı? Tersi yok. Soruyorlar mı neden yok? Soruyorlar. Neden yok diye soranlara cevap veriyorlar mı hocalarımız? Veriyorlar. Peki verdikleri cevaplar karşı tarafı ikna ediyor mu? Etmiyor. Her soru başka bir soru, başka bir cevapla geliyor. Diyorsun ki kadına, bu erkeğe has, kadına yok. Niye diyor, kadın da evlenebilir. Diyorsun ki nesil karışır. Diyor ki test diye bir şey var şimdi, kimden olduğu anlaşılır. Diyorsun ki kadının fizyolojisi uygun değil. Diyor ki benim için uygun. Ne desen cevap var, ne desen. Ne diyeceksin orada? Cevap belli aslında. Allah böyle dedi, nokta. İster inan, ister inanma. Yani sen Allah dedi sözünün ötesinde bir şey arıyorsan, ben sana ne desem sen zaten arayacaksın. Onun için gereği yok artık ondan sonra meseleyi irdelemenin. Allah böyle vaaz etti ve bu işi böylece beyan etti. İş bitmiştir. İster inan, ister inanma. Biz kimsenin kalbini zorla bu manada bir şeye ikna etmek zorunda değiliz ki. O sorular sorulmaya başladı mı sonu gelmiyor çünkü. Bu meseleyi de bilerek şimdi çok evlilik meselesinin Kur'an'daki en önemli hükmü vaaz eden ayetini beraberce okuyalım. Nisa suresinin 3. ayeti. Ve in khiftum ella tuksidu fil yetame fenkihu ma tabe lekum minen nisai musna ve sulase ve ruba. Ve in khiftum ella ta'dilu fevahideten ev ma meleket eymanukum. Zalike edna elle te'ulu. Ayet açık bir biçimde bize hükmü beyan ediyor. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz, yani elinizin altındaki cariyelerle yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Ayet açık da anlaşılması ve hayata taşınması gerçekten rehbersiz olur mu? Bunu da bu vesileyle anlayacağız. Ayet yetim kızlardan, yetim kadınlardan bahsediyor. Burada hüküm hususi olarak gelmesi hükmün umumiliğine aykırı olabilir mi meselesine de bir cevap var. Elbette ki olamaz. Çünkü tefsir usulünde bir kaide vardır. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine, yani genelliğine aykırı değildir. Yetimlerden bahsetse de bu umumu kasteden bir şeydir. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları da bu çerçevededir. Ayet üzerinde durulması gereken çok meseleler var. Ama ben özellikle 3 mesele üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi, evlenilecek kadınların sayısı belirtilirken bildiğimiz şekliyle sayı söylemez. İsneyn selase erba demez. Yani 2, 3, 4 demez. Nedir? Musna ve sulase ve ruba. İkişer, üçer, dörder. Niye böyledir? İşte orada müfessirlerimizin arasında bir ihtilaf var. Şimdi kadınlarımız 4 meselesine takılmıştılar ama bazı müfessirlere göre burada sayı farklı. 2 artı 3 artı 4'tür. Yani 9'dur. 9 kadına kadar evlenebilirsiniz demişler bazı müfessirler. Buradan da bir delil var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından Efendimiz bir nikah altında 9 kadını tutmuştur. Dolayısıyla Efendimiz de yaptığı için bir sıkıntı yok. Peki doğru mu? Elbette ki değil. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem bir nikah altında 9 hanımı tuttu. Ama o ona mahsus bir haldi. Başkaları belki o ayetin delil olarak getirilmesine dair aykırı şeyler söyleyebilirler ama birçok müfessirimize göre bu mesele Allah Resulüne mahsus bir haldi. Bunun delili de Ahzab suresinin 50. ayetidir. İkinci bir görüş, o daha da işi ileriye götürür. Der ki burada ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder söyleniyor. O halde 2 artı 2, 3 artı 3, 4 artı 4'tür. Yani bir erkek 18 tane hanımla evlenebilir derler. Buna da yine bazı dilsel deliller getirilir. Buradaki bu görüş sahiplerinin kim olduğunu fazlaca aktararak zihinlerinizi meşgul etmeyeyim ama Fahrettin Razi'nin ayetin tefsiri babında Tefsirul Kebir'ine baktığınız zaman çok daha detaylı bilgileri göreceksiniz. Üçüncü görüş şudur ki bizim kabul ettiğimiz de odur. Türkçe üzerinden örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Bir avuç cevizi şuraya saçsak ve ben desem ki arkadaşlar ikişer ikişer ya da üçer üçer ya da dörder dörder alın desem ne yaparsınız? En fazla 4 tane alırsınız. Dolayısıyla orada Arapçadaki kullanımdaki mana da böyledir. Söylenen şey 4'le sınırlandırılmasıdır. Ama bunu ben dilden bir delil getirerek çözerim. Karşı taraftaki insan da dilden bir delil getirerek benim bu iddiamı çürütebilir. O halde bize ikinci bir kaynak lazım. O nedir? O sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıdır. Şimdi anlıyor musunuz Kur'an'la sünnet bütünlüğünü? Bazı arkadaşlar bu sözü duyunca elektrik çarpmışa dönüyor. Söz İmam-ı Şafii'nin diye bilinir. İmam-ı Şafii'nin dilinde var rahmetullahi aleyh. Ama ondan yıllarca önce İmam Evzai söylüyor o sözü. Sözün şeyi şudur. Der ki İmam Evzai, sünnetin Kur'an'a ihtiyacı mı, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı mı fazladır? Bu soruyu sorduğunuz zaman Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha fazladır.
2: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak ol.

0: Mikot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
9: Haşa bu sünneti ya da onların ifadesiyle beşerin sözlerini Allah'ın kelamının önüne geçirmek değildir. Bunu hiçbir aklı başında Müslüman söylemez zaten. Buradaki mana budur işte. Siz bazen sünnetin yardımı olmazsa eğer Allah'ın kitabında gerçek manada maksat nedir anlayamazsınız. Sünnet ancak o manada imdadınıza yetişir. Sallallahu aleyhi ve sellem tebyin eder, açıklamakla kalmaz, talim eder. Yani o ayetlerin hayata nasıl aktarılacağı yönünde en güzel açıklamaları, en güzel beyanları, en güzel fiili örneklikleri ortaya koyar. Bakın İmam Şatibi ne diyor? Allah kendisinden ebeden razı olsun. Muvafakat sahibi o büyük insan. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. Sözü bir daha tekrar ediyorum. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. İmam Şatibi ki usul alanında inanılmaz derecede önemli şeyler bizim önümüze sermiş o güzel eseriyle ve bu konuda bize bir menheç, bir yol belirlemiş. Bu insan bu tarifi bize vererek Kur'an sünnet bütünlüğünü ortaya koyuyor. Biraz sonra detaylarını biraz anlatacağım meselenin. Sallallahu aleyhi ve sellem burada bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda dörtle sınırlandırıldığını işin söyler. Dörtten sonraki her evliliğin evlenilmesi ebediyen yasak olan bir kadınla evlenilmiş olarak görür. Sözü anladınız mı bilmiyorum, bir daha söylüyorum. Dörde kadar sınırlar, dörtten sonraki her evliliği evlenilmesi ebediyen haram olan bir kadınla evlilik olarak görür. Yani insanın haşa annesiyle, halasıyla, teyzesi

ile, kayınvalidesiyle evlilik meselesindeki hüküm neyse, beşinci bir kadınla, tabii ki aynı nikahta, yoksa dört tane, birini boşadı bir beşinciyi aldı, onu söylemiyoruz. Bir anda beş tane. Böyle bir evlilikte beşinci kadınla yaptığı evliliği, nikahı haram olarak nitelendirir. Çok net bir ifadeyle sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ihtilafa kapı açmadan bu konuyu söyler. Peki bu insanlar, bu beyanlar ortada durmasına rağmen niye 2 artı 3 artı 4 diyorlar ya da diğer türlü formüle ediyorlar? Sünneti dikkate almıyorlar azizim. Mesele o. Bu rivayetleri, söylenen bu şeylerin hepsini zayıf görüyor ya da bunların uydurulduğunu söylüyor. Bu konuda söylediğini söyleyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanlarını iptal ediyor. Ama biz tabii onlarla işimiz yok. Ayetteki birinci husus, sizin dikkatlerinizi çekmek istediğim birinci husus buydu. İkinci hususa gelin. İkinci hususta ayetten şunu anlıyoruz. Rabbimiz burada dört tane evlenin demiyor. Bir taneyle sınırlı tutun, birden fazla adım atmayın, bunu da demiyor. Ne bu konuda bir yasak var, ne bu konuda genel anlamda bizim anlayabileceğimiz manada bir teşvik var. Söylenen şu söz, şu: dörde kadar evlenebilirsiniz. Yani ancak dört tane evlenebilirsiniz. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki Kur'an konuşmadan önce, Kur'an'ın coğrafyasında o ilk muhataplar içerisinde dörtten fazla evlilik vardı. Bu çok ya yaygın bir şeydi. Çok evlilik yaygın mıydı, ona geleceğiz. Ama dörtten fazla evlilik vardı o günün coğrafyasında. Hal böyle olunca Kur'an bu ayetiyle bir sınır koydu. Dörtten fazla yok. Ayetten çok rahat bir biçimde bunu anlıyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellem çok evliliğe teşvik ediyor mu? Mesela sahabeyi evlenin, iki evlenin, üç evlenin, dört evlenin diye sahabeyi bu konuda teşvik ettiği var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Efendimiz açıkça evliliği teşvik etmiyor. Ama Efendimizin ısrarla üzerinde durduğu bir mesele vardır. O nedir? Neslin bereketidir. Evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Evlilik meselesinde kadın sayısının artması çocuk sayısını da arttıracağı için sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu manada söylüyor. Mesela bir hadis aktarayım size Ebu Davud'dan ve Nesai'den. Çok çocuk doğuran ve sevgisi çok olan kadınları nikahlayın. Zira ben kıyamet gününde diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Zaten hadisten de anlaşılıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neden böyle söylediğini. Demek ki çok evlenmenin o günkü dünyadaki en önemli teşvik sebebi neslin bereketi. Peki başka sebepleri var mı çok evlilik meselesinin? Elbette ki var. Onlardan birkaçına da değinelim. Bir tanesi, o günün dünyasında iletişimin en önemli vesilesinin evlilik olmasıdır. Bakın aziz kardeşlerim, kabileler kendi içlerinde yaşıyor. Dış dünya ile alakadar olmaları oldukça sınırlıdır. Hal böyle olunca bir vesile lazım ki karşı tarafla bir münasebet kurulsun. Haberleşme meselesinde inanılmaz derecede sıkıntılar var. O sıkıntıların giderilmesi adına da evlilik en önemli vesile. Hal böyle olunca sallallahu aleyhi ve sellem kendi evliliklerini de bu sebepten dolayı ziyadeleştiriyor. Sahabenin bazılarına da bu konuda teşvikte bulunuyor. Mesela Abdurrahman İbni Af'ı Kelp kabilesine gönderdiği zaman oranın kralının kızıyla evlenebilirsen evlen diyor. Abdurrahman İbni Af o gün evli. O evlilik üzerinden orayla bir bağ kurulacağı meselesinden dolayı böyle bir adım atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerine tekrardan dönersek, Efendimiz 25 yaşında
Hatice annemiz.

Peygamberimizle evleniyor. 25 yıl tek eşlidir sallallahu aleyhi ve sellem. Gençliğinin en zirve anlarında kendisinden 15 yaş büyük Hatice anamızla. İki evlilik yapmış Hatice annemiz Efendimiz'den önce. 3 tane de çocuğu var. Böyle bir kadınla Efendimiz 25 yıl evliliğini devam ettiriyor. Sonra yine kendinden yaşça büyük Sevda annemizle evleniyor. O günlerde Ayşe annemizle nişanlanıyor. Tek bakire olarak evlendiği annemizdir Hazreti Ayşe annemiz. Medine'ye geldikten sonra tebliğe vesile olsun diye, belli kabilelerle bağlar kurulsun diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam 12 evlilik daha yapıyor. Esma binti Numan'la da bu manada bir adım atıyor ama olmuyor. Onu da sayarsak 13, Hatice anamızla sayarsak sayı 14'tür. Kurduğu bütün evlilik bağlarına bakın. Genel anlamda bu manada adımlar görürsünüz. Yani iletişime bir vesile olsun. Mesela biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Amr İbni Sasa diye bilinen Arap'ın meşhur kabilesiyle evlilik üzerinden bağ kurma adına attığı adımlara şahit oluyoruz. Zeynep binti Huzeyme annemiz o kabiledendi. Zeynep binti Huzeyme 3 ay Allah ömür vermişti evlendikten sonra. Sadece peygamberimizin nikahının altında 3 ay kalmıştı. 3 ay sonra vefat edince Efendimizin aklında şu vardı. Biriyle daha o kabileden evlenmeliyim. Neden? Bağ kurmalı. Arap'ın en meşhur kabilesi evlilikle bağ kurmalı ki İslam'ın mesajları ulaşmalı. Bunun üzerine hicretin 7. yılı aynı kabileden olan ve anne bir kardeşi olan Meymune validemizle evlendi sallallahu aleyhi ve sellem. O kabileyle bağ kopmasın diye. Bakın hayatına, hayatındaki o evliliklerin kimliklerine, kabilelere, mensubiyetlerine bu manada çok önemli mesajlar görürsünüz. 7 tane Kureyş'in çeşitli ailelerinden, 7 tane de Kureyş dışındaki ailelerden 14 hanım Esma binti Numan'ı da sayarak. Kureyş'ten evlendiği hanımların içerisinde Haşim oğulları yok. Abdülmuttalip oğulları yok. Niye yok? O zaten kendi ailesi. Bağ kuruluyor ondan. Gerek yok. Daha da ilginci, Ensar'dan bir kadın yok. Medine'ye gidecek sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan birisiyle evlense daha iyi olmaz mıydı? Ensar getiriyor o teklifi. Sa'd bin Ubade, ya Resulallah herkesi şereflendirdin. Bizden de bir hanım alsan, biz de o şerefe nail olsak. Efendimizin cevabı şudur. Akabe'de verdiğiniz sözü unuttunuz mu? Neye söz vermiştiniz siz Akabe'de? Sizinle benim aramdaki tek pazarlık meselesi cennetti. Onun dışında hiçbir şeyi gündeme getirmeyeceksiniz ve bir daha da gündeme getirilmiyor. Dolayısıyla iletişimdir sallallahu aleyhi ve sellemin attığı adımlarda. Ve çok ilginçtir, gözden kaçan bir bilgiyi burada sizinle paylaşayım. Sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu evlilikler üzerinden kazandığı bacanak sayısı 32'dir. 32 tane bacanağı var Efendimizin. Bu sayıya baldızlarının ikinci, üçüncü evlilikleri dahil değil. Bazı baldızları mesela boşanıyor ya da kocası ölüyor, bir daha evleniyor, onları saymadım. Sadece ilk evliliklerinden oluşan bağ sayısı 32. O bacanaklar üzerinden de sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane Kureyş dışında, 7 tane de Kureyş'in içindeki ailelere İslam'ın mesajını ulaştırma adına bir zemin buluyor. Bu önemli bir bilgi. Dolayısıyla o günün dünyasında çok evlilik neden var sorusuna neslin bereketinin dışında vereceğimiz ikinci cevap bu. Üçüncüsü, belki anlamayacağız bunları ama o günün dünyası için önemli bir şey. Neslin kalitesini arttırmaya vesile olsun diye. Erkek tarafından olsun, kadın tarafından olsun. O günkü Arap'ta şöyle bir şey var. Diyor ki ben kızımı falanca aileye veririm, o aile iyidir. O aileden çocukları olsun, o aileden biriyle evlenince çocukları olsun. O aileden çocuklar şöyle iyidir, böyle iyidir. Bizim ailemize de o kan bir şekliyle sirayet etmiş olsun. Bakın mesela bizim İslam tarihinde Hazreti Hasan'ın, selam olsun ona, evlilikleri çok meşhurdur. Çok da fazla evlenmiştir.
Hatta bir gün Hazreti Ali şunu demek zorunda kalmıştır: Hasan'a kız vermesin.

kimse. Çünkü alıyor, boşuyor, bir daha evleniyor. Ama Hazreti Hasan'ın suçu değil. Millet Hazreti Hasan'ın yakasını bırakmıyor. İnsanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzettikleri için Hazreti Hasan'ı ve Ehli Beyt'ten olduğu için istiyorlar ki onların nesline de karışsın. Onun için bazı kaynaklarda 90 tane evlilik yapmış, 100 tane evlilik yapmış diye rivayet var. Ben tespit edebildiğim kadarıyla 14 isim tespit edebildim. Yani 14 evlilik yaptığına dair rivayet daha doğru gibi geliyor. Belki biraz daha detaylandırılmalı. Ne yapıyor insanlar? Neslin kalitesi artsın. Aynı şey diğer tarafta da geçerli. Mesela Ebu Leheb, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarına niye talip oldu? Peygamberimiz ahlaklı, Hatice anamız belli, böyle bir baba, böyle bir ana. Onların kızları benim çocuklarımın hanımları olsun diye nübüvvetten önce geldi, aday oldu onlara, onları istedi. Dolayısıyla neslin kalitesini arttırma adına da burada bir şey var. Üçüncüsü, sosyal ve siyasi bağları arttırmaya vesile olsun. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi kim? Dedesi kim? Uykularınız dağılsın. Onun babası kim? Haşim. Haşim'in Neccar oğullarıyla kurduğu bağ yıllar sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir imkana dönüşüyor. Bakın orada dedesinin babasının kurduğu evlilik bağı sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'de Neccar oğullarıyla bağ kurmasına en büyük vesile oluyor. Yine Efendimizin beşinci dedesi Kusay, Huzalılarla kurduğu evlilik bağı Kusay'ın Kabe'nin idaresini ele geçirmesi noktasında çok önemli bir vesile oluyor. Dolayısıyla sosyal ve siyasi bağları arttırmaya vesile olması. Dördüncüsü, erkeğin ihtiyacının meşru bir şekilde karşılanmasına vesile olmaz. Bunu belki anlamakta zorlanabiliriz. Belki kadınlarımız buna itiraz edebilirler ama böyle bir durum da söz konusu. Affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Allah şehvet dediğimiz o duyguyu her insana diğer duygular gibi eşit oranda vermeyebilir. O duygu insandan insana değişiklik arz edebilir. Nasıl ki insan içindeki duyguların oranı herkes için aynı eşit oranda olmadığı gibi şehvet için de aynı şey söz konusudur. Eğer bu manada potansiyel itibariyle fazla olan bir erkek varsa Allah bu konuda ona bir imkan açıyor. Ve bunu çok evlilik meselesinin önemli bir vesilesi olarak, sebeplerinden biri olarak karşımızda duruyor. Bu da işin dördüncü, beşinci boyutu. Altıncısı, gönlünü bir erkeğin başka bir kadına kaptırmaz. Olur mu? Olur. Olmaması gerekir belki ama oldu. Ne olacak? Kadının, evli bir kadının böyle bir duruma yeltenmesi binde bir ihtimalse erkek için bu yüzde birdir. Onun için yasa çok önceden konulmuş. Zinaya yaklaşmayın demiş. Varma oralara, mayınlı arazilerde gezme. Gezersen eğer ayağın kayabilir, gönlün kayabilir, başına iş açarsın. Onun için mayınlı arazilerde gezme. Ama oldu ki bu manada sen bir şey yaparsan, gönlünü kaptırırsan, yanlış bir noktaya gelirsen, bu işi nikahsız değil, nikahlı yapacaksın diyor. Evet, kadına zor mu? Zor. Büyük bir imtihan. Geçen ders, analarımız başımızın tacı. Analarımızın bile birbirleriyle olan münasebetlerini az bir şey anladık. Şimdi bu kadar asır sonra bu meseleyi bir kadının itirazsız bir biçimde anlayabilmesi zor. Ama bunu farklı bir biçimde değerlendirirse, nikahla ancak bu iş çözülmeli. Belki ben bugün bu dünyada yaşadığım şu zeminde zorlanacağım. El alem bana dil uzatacak, şunu söyleyecek, bunu söyleyecek ama ben kocamı yanlış şeylere sevk etmeyeceğim. Yanlış yollara düşürmeyeceğim. Nikahsız bir hayat sürmesine asla zemin hazırlamayacağım diyebilecek bir adım atması adına burada bir mesaj var.
böyle bir adımı atarken kadın kocasından koca

Ya kadından izin almak zorunda mıdır? Değildir. Ama gizli yapmak zorunda da değildir. İzin almaya gelse kimse izin vermez. Ama gizli de yapamaz. Çünkü o gizlilik de aile düzenini sarsan bir durum olarak karşımızda durduğu için o konuda da gerekli meselelerde itina göstermelidir. Bunu erkek penceresinden bakarak söyledik. Bir de kadın penceresinden bakalım o günün dünyasında. Mesela o günün dünyasında kadınlar ister bakire olsun ister dul olsun bir erkeğin evlilik akdinin altına girmelerini sosyal bir güvence olarak kabul ediyorlar. Bugün o yok ama o gün o var. Evlendi tamam, sosyal güvencesi tamam onun için. Dolayısıyla evlilik akdinin o günün zemininde nasıl algılandığını çok iyi anlamamız gerekir ki özellikle o günün kadınlarının sıkıntı çekmeden bu meseleye adım attıklarını daha iyi anlayabilelim. İkincisi, kadın dul kalmış, babaya ya da veliye yük olmaktansa evlilik akdi yaparak bir erkeğin ikinci, üçüncü, dördüncü kadını olmayı tercih ediyor. Eğer dul kadın çocukluysa çocuklarım sağda solda perişan olmasın. Evlenirken o evleneceğim erkekle şart koşarım çocuklarıma bakması noktasında ve böylelikle o sosyal zeminde çocuklarıma bir barınak bulurum adı altında adım atılıyor. Dolayısıyla kadınların dünyasından baktığımız zaman da sıkıntı yok. Şimdi daha meselelerimiz bitmedi. Geliyoruz. Asıl söyleyeceğimiz ayetten alacağımız üçüncü mesele şu. Nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Ayetin en önemli vurgusu adalet vurgusudur. Bu çok önemli bir vurgudur. Ne dedi Rabbimiz? Fe in khiftum ella ta'dilu fevahideten. Haksızlık yapmaktan, adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir hanım ile evlenin. Ma meleket eymanukum yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Zalike edna elle teulu bu adaletten ayrılmamanız için daha uygun olanıdır. Bu adalet meselesi o günkü insanların öyle bir hallere sebebiyet veriyor ki öyle bir hale düşmelerini bugün anlamadığımız için yanlış anlıyoruz. Bugün bir bilgiyi burada düzelteceğiz. Şimdi biz zannediyoruz ki Asr-ı Saadet'teki bütün erkekler en az dört evli. Böyle bir bilgi yok. Şimdi geleceğiz. O adalet meselesini ayet böyle söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de farklı bir biçimde o insanların nazarında tebyin edince erkeklerin büyük bir kısmı çok evliliği hiç düşünmüyorlar. Bakın Efendimiz ne diyor? Sahabenin o söze karşı karşılığı nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz adamın nikah altında iki kadın olur da aralarında adaletle riayet etmezse kıyamet günü yarısı düşmüş yani yarısı felçli bir biçimde meydana doğru yürüyecek. Yarısı felçli bir biçimde yürümekten eğer kendini korumak istiyorsa adalet üzere olmalı. Kolay mı peki bu? Kolay olmadığını Nisa suresinin 129. ayeti söylüyor zaten. Ne diyor ayet? Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. İstediğiniz kadar bunu yapmaya çalışın. Yapamazsınız. Bari birine tamamen kapılıp da diğerini askıya almayın. Burada ayetin söylediği sevgide adalettir. Eğer arayı düzeltir günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sevgide adalet yok. Mesela adamın iki tane hanımı var. Birine bir karşı sevgisi biraz daha farklı olabilir. Daha fazla sevebilir. Onu daha fazla sevse bile yansıtma adına, hukuk adına ilişkilerini kesinlikle adalet üzere yapmaktadır.
Peki kaç tane

tane baba yiğit adam çıkar. Sevgide adil olmayacak, hayatta adil olacak. Mümkün mü? Sevdiğine karşı eli de kayacak, dili de farklı kayacak. Bunun örneklerini görüyoruz etrafımızda. Dolayısıyla bu konuda adaleti sağlamak mümkün değil. İşte bunu düşünen, bu ızdırabın altında inleyen birisi adalet meselesini duyar duymaz illa vahideten sözüne ittiba edecek ve bir kadın bunun bile mesuliyetini, sorumluluğunu taşıyamıyorken ben nasıl 2-3 kadının mesuliyetini taşıyacağım noktasında kendisini değerlendirecektir. Şimdi bunların hepsi zihninizde dursun aziz kardeşlerim. İki soru soralım. Cahiliye döneminde çok eşlilik yaygın mıydı? İkinci soru, İslam döneminde bu yaygınlık aynı oranda devam etti mi? Soruya cevap vermeden de yeri gelmişken nicedir size söyleyeceğim. Şimdi geldi söz, onun için bir şey söyleyeyim. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Müslümanlar olarak kökleriyle, kaynaklarıyla, değerleriyle hesaplaşma noktasına getirdi birileri bizi. Köklerimizden ve sahih İslam geleneğinden istifade edeceğimiz yerde harp açmışız. Bütün değerlerimize, o değerlerimizle savaşıyoruz. Ama biz bir bu kaynaklara ön yargısız bir biçimde bir yaklaşabilsek ve gerçekten bu konuda nasıl büyük bir müktesebatımızın olduğunun farkına varsak, o büyük birikimin bize söyledikleri sözlerin, ulaştırdıkları bilgilerin hayatımızda ne kadar bize farklı bir biçimde fayda sağlayacağının farkına varsak inanın bambaşka bir halimiz olur. Ama öyle bir hale geldik ki biz sanki bizim geçmiş ulema işleri güçleri yoktu. Sarayda tabak affedersiniz yalayıcılarıydılar. Otoriteye teslim oldular. Emevi ise Emevi, Abbasi ise Abbasi. Vardı oturdular saraylarında. Otorite ne dedilerse otoritenin dediğini yaptılar. Onlar da otoriteyi memnun olan bir din, müdahil olan bir din değil. Farklı bir biçimde Allah'ın dininden ayrı bir din oluşturdular. Allah'tan korkar insan bunu söylerken. Bunu demek ne demek biliyor musunuz? 14 asır boyunca İslam sahih bir biçimde nesillere ulaşsın diye bütün insanların emeklerine el uzatmak demek. Bunu demek o kanları pahasına bu işi bize ulaştırma adına gayret içerisinde olan insanların hepsinin emeğini bir çırpıda silip süpürmek demektir. Allah aşkına bizim Kur'an bilgimiz İmam Bukhari'nin Kur'an bilgisi. Hangimizin Kur'an bilgisi daha fazla? Kaç tanemiz hareketsiz Kur'an'ı okuyabilir? Bırakın Kur'an'ı anlamayı, hareketsiz Kur'an okuyacak adam yok içimizde. Kalkmış biz İmam Bukhari'nin Kur'an anlayışını sorguluyoruz. Allah'tan korkar insan. Dolayısıyla bu konuda bizim değerlerimiz inanın inanılmaz bir müktesebat. Sadece meselenin ensap boyutuna dikkat çekeceğim. Çünkü oradan bir yere getireceğim sizi. Nesep bilimi, soy bilimi diyorlar biliyorsunuz bugün. Ensap ilmi, o kitaplar gerek direkt ensap adına yazılsın, gerek tabakat adına yazılsın. İnanın başka bir medeniyette olmayan bir müktesebat bize sunar. Açtığınız zaman o kitapları hangi dönemi okuyorsanız o dönemi sanki bir fotoğraf gibi önünüze serer. Ve öyle şeyler söyler ki şaşırır kalırsınız. Sadece meseleyi bir şekliyle anlamanız için, anlayabilmemiz için bir örnek olsun diye bu kitabı getirdim size. Bu kitap Ümmühatun Nebi isimli sallallahu aleyhi ve sellemin anneleri üzerine yazılmış bir kitap. İbni Habib'in kitabı. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Büyük bir alimimiz, büyük bir insandır o. Onun Muhabbar kitabı başlı başına bir güzellik. Munammak kitabı başlı başına bir güzellik. Bir de böyle bir güzelliği var. Şimdi bu kitapta tek bir derdi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annelerini bize anlatıyor. Annelerini anlatan kitap böyle bir kitap. Peki nasıl anlatıyor annelerini? Sadece bir pasaj okuyacağım size.
meselenin boyutunu anlamamız açısından örnek olsun diye. Diyor ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ummuhu Amine binti Vehb İbni Abdümenaf İbni Zühre İbni Kilab. Hazreti Amine'nin soy silsilesini verdi. Şimdi ne diyecek biliyor musunuz? Ve ummuha, kimin anası? Amine'nin anası. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin anneannesini verecek. Anneannesini söylüyor. Berre binti Abdul Uzza İbni Osman İbni Abdüddar İbni Kusay. Şimdi ummuha anasını verecek. Kimin anasını verecek? Berre'nin anasını verecek. Yani Amine annemizin ötesinde anasını verdi. Şimdi de Amine annemizin anneannesini verecek. Diyecek ki ummuha Ümmü Habib binti Esed İbni Abdülüzza İbni Kusay. Şimdi de onun annesini verecek ve 21 nesil boyunca bize böyle bir soy verecek. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Amine annemizi anlatırken onlarca isim hakkında bize bilgi verecek. Peki bunun 21 nesil boyunca devam ettiğini düşünün. Ta Efendimizin 21 kuşaktaki dedesi olan Adnan'ın anasına kadar sözü götürdüğünü düşünün. En az 1000 tane isim hakkında bilgi verecek. Böyle bir malumat var mı Allah aşkına? Biz bu malumatı anlamak, gayret etmek, üretmek, bu insanların ürettiği bilginin üzerine bilgi üretmek yerine düşmüşüz, birbirimizi yiyoruz. Birbirimizin üzerinde enerji tüketiyoruz. Geçmiş ulemadan değer çalıp kendi değerimizi arttırma adına gayret içerisine giriyoruz. Geçen de bir hocamız söylüyor. Yeni ona da bir bilgi ulaşmış. Moskova'da bir kütüphanede 30 bin tane İslami ilimlere ait el yazma kitap var. Ve daha o kitapların hiçbir tanesinin kapağı açılmamış. İş istiyor musun? Al sana iş. Var, git onunla uğraş. Çağın Muhammed Hamidullah'ı ol. Kütüphanelerde unutulmuş o eserleri gün yüzüne çıkar. İnsanlık sana dua etsin. Kapanmayacak bir amel defterinin sahibi ol. Sen ne istiyorsun Müslümanların canından? Niye Müslümanların değerleriyle uğraşıyorsun? Niye Müslümanların zihinlerini bullandıracak işler yapıyorsun? Al sana iş. İş mi istiyorsun? Bundan daha güzel bir iş yok. Dolayısıyla bizim böyle bir birikimimiz var aziz kardeşlerim. Ben özellikle buna dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi bu iki soruya da o birikimin üzerinden cevap vereceğim size. Çokça benden duydunuz, bir daha duyun. En temel tabakat ve sahabe hayatlarına dair kaynak niteliğindeki eserler. İbn Hacer'in El İsabesi. İbnül Esir'in Ustul Gabesi. İbn Abdilber'in El İstihabı. Zehebi'nin Tecridi. İsfahani'nin ya da diğer okuyuşuyla İsfahani'nin Marifetus Sahabesi. Zehebi'nin Siyer-u Alemun Nübelasını da sayabiliriz, onu saymıyorum. Niye saymıyorum? Onda başka bilgiler de var ama onun Siyer-u Alemun Nübela'da verdiği malumat zaten Tecrid'de var. Onun için onu ayrıca saymaya gerek yok. Bir de İbn Sad'ın Tabakat. Şimdi bu kitaplar üzerinden cahiliye döneminde çok evlilik yaygın mıydı? İslam döneminde bu yaygınlık devam etti mi? Bu iki soruya cevap bulalım. Birincisi, cahiliye döneminde çok evliliğin yaygın olup olmadığını kesin bir kanaatle, düşünceyle söyleyemiyoruz. Çünkü bunu tespit etmemiz çok daha yoğun bir çalışma istiyor. Ama şunu görüyoruz. 4'ten fazla evlenen epey insan var. Zaten ayetten de bunu anlıyoruz. O gelen ayet 4'te sınırlandırması toplum içerisinde bu işin bir şekliyle var olduğunu gösteriyor. Yaygınlık derecesini dediğim gibi bilemiyoruz. Birkaç örnek vereyim. Mesela Gaylen İbni Seleme. Bu zat Taifli, zengin, şair, kavminin ileri gelenlerinden biri. Ve Taif seferinin arkasından iman ediyor. Şair olduğu için Abdullah İbni Abbas
onun şiirlerine ve hikmet dolu sözlerine ait bazı şeyleri bize aktarıyor. Bu zat

Müslüman olmak için sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona sordu. Kaç evlisin? Biliyor demek ki Efendimiz onun halini. Ya Resulallah 10 kadınla evliyim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki 4 tanesini nikahının altında tut, 6 tanesini boşa. Ve anında Gaylan İbni Seleme bunu yapmıştır. Buna benzer bir rivayeti okuyoruz. Sizin çokça duyduğunuz bir isim Urve İbni Mesud. O da Taiflidir. Biliyorsunuz Hudeybiye zamanında Mekke müşriklerini temsilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuştu. O gün Arapların yaygın olan bir geleneğini orada işletti. Konuşurken Efendimizin sakalına elini uzattı. O anda yüzü kapalı bir sahabe Efendimiz çek o sakaldan o eli, bir daha uzatırsan o eli göremezsin dedi. O sözün sahibi hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir isimdi. Hazreti Ebu Bekir ve Mughire İbni Şube'ydi. Neden orada o tavır? Ashabın peygamber sevgisine ait bize çok önemli şeyler söyler. Sonraki yıllarda Allah nasip edecek Urve İbni Mesud'a çok iyi bir Müslüman olacak. O Müslüman oluş sürecinde de aynı hadiseyi görüyoruz. Geliyor peygamberimizin karşısına sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. 10 evli olduğunu öğrenince aynı şeyi söylüyor. Gidiyor 6 tanesini boşuyor. 4 tanesini nikah altında tutuyor. Boşarken de şuna dikkat ediyor. Hanımlarından bir tanesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan Meymune validemizin kız kardeşidir. Bunu boşamayayım peygamberle bacanaklığım gitmesin diye. Hani bacanaklara ait bir şey söyledim ya, o da onun için önemli bir şey. O da onu tutarak, diğer 3 hanımı da tutarak diğer 6 tanesini bırakıyor. Üçüncü isim yine bildiğiniz birisi Safvan İbni Ümeyye. Biliyorsunuz Ümeyye İbni Halef'in oğlu, çok mühim bir zat. O da 8 kadınla evli. Sallallahu aleyhi ve sellem ona da aynı şeyi söylüyor. O da Urve İbni Mesud gibi davranıyor. O 8 kadından bir tanesi Ümmü Habibi anamızın kız kardeşi. Yani Ebu Sufyan'ın kızının kızıyla evli Safvan İbni Ümeyye. Onu tutuyor peygamberle bacanaklık bağı kopmasın diye. 3 tane hanımı da tutuyor, diğer 4'ünü boşuyor. Haris İbni Kays 8 kadınla evli. Nevfel İbni Ümeyye 5 kadınla evli. Bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Burada cahiliye döneminde 4'ten fazla evliliğin olduğunu görüyoruz. Ancak bu sayıda sayı ne kadar genele kapsar, çok evlilik ne kadar o toplum içerisinde yaygın, ona dair bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi aziz kardeşlerim, İslam dönemindeki uygulamaya gelelim. Bu bilgi bizim için çok önemli. Bu adını andığım sahabi kaynaklarında epey sahabi efendimiz gerek erkek olsun gerek kadın olsun anlatılır. Mesela El İsabe'de anlatılan şahıs sayısı 12.304'tür. Evet, bunların tamamı sahabi değildir. 1551 tane de hanım hakkında bize bilgi verilir. İbnül Esir'in Usturgabesi'nde toplam anlatılan şahıs sayısı 7.711. Bunların 1023 tanesi hanım. İbn Abdilber'in El İstab'ında toplam geçen şahıs sayısı 4227. Bunların 402'si hanım. İsfahani'nin Marifetü's Sahabesi'nde toplam anlatılan şahıs sayısı 4235. Bunların 504'ü hanım. Zehebi'nin Tecrid'inde 8866. Bunların 1264'ü hanım. İbn Sad'ın Tabakatı'nda 5554, bunların 627'si hanım. Allah aşkına şunu fark ettiniz mi? Kadının adının olmadığı bir zeminde İslam o gün yaşayan bütün insanları kadın erkek ayırmadan böyle bir kayıt altına almış. Bu bilgi bambaşka bir bilgi. Şimdi biz bu bilgiler içerisinden aile yapılarını tespit edebiliyoruz. Kaç kişi evli? Kaç kişi kaç kadınla evli? Kaç kadın kaç erkekle evlenmiş? Kaç kadın

bir evlilikle sınırlandırmış işi. Kaç kadın boşanarak evlenmiş? Kaç kadının kaç çocuğu olmuş? Bunların hepsini bu bilgiler ışığında tespit edebiliyoruz. Bizim sadece alanımız olan meseleyle sınırlandıracağım ben meseleyi. Adını andığım kaynaklarda sayılan bu isimlerden 673 erkeğin 704 kadının evlilik bilgilerine rastlıyoruz. Sayıya dikkat edin. 673 erkek, 704 hanım. Peki bunlardan kaç tanesi kaç evli? Dikkat buyurun. 704 hanımdan 534'ü tek erkekle evli. İslam döneminden bahsediyorum size. Ve miladi 6. asırdan bahsediyorum. 704 hanımdan 534'ü tek erkekle evli. Orana vursak oran nedir? 75,8'dir. Erkekler penceresinden bakalım meseleye. 673 erkekten 542'si tek eşlidir. Oran nedir? 80,5. Peki çok eşli 2, 3, 4, 6, 129'dur. Oran 19,1'dir. Peki niye asr-ı saadet deyince aklınıza hemen çok eşlilik geliyor? Böyle bir bilginin doğru olmadığını şimdi anladınız mı? Adalet meselesinin sahabe dünyasındaki yerini bu sayının üzerinden anladınız mı? Mesele asr-ı saadette böyle. Bir şey daha bizim için önemli. Osmanlı'yı da değerlendirelim. Ben size sorayım. Osmanlı'da çok eşlilik oranı takriben kaç? Bir sayı söyleyin. %30, %20, %10, sadece %5. Yapılmış somut bir araştırma vereceğim şimdi size. Bize daha yakın bir zamandan. 1670-1698 arasında Bursa özelinde yapılmış bir çalışma. 717 aile üzerinde yapılıyor çalışma. 658'i tek eşli, oran 91,8. İki eşli olanlar 56, oran 7,8. Üç eşli sadece bir kişi, iki eşli de sadece iki kişi. Bursa özelinde de bu. Öyleyse eğer şimdi elimize alsak bir mikrofon, sokağa çıksak, sıradan bir insana sorsak, desek ki arkadaş, şeriat deyince ne anlıyorsun? Ne diyecek? 10 kişiden 8 kişinin diyeceğini söyleyeyim, isterseniz test edin. İki kişi belki demeyebilir ama 10 kişiden 8'i diyecek ki şeriat el kesmek, şeriat çok kadınla evlenmek. O insanların suçu mu, bizim suçumuz mu? Biz şeriatın Allah'ın sistemi olduğunu şimdiye kadar doğru bir biçimde bu insanlara anlattık mı anlatmadık mı sorgusunu burada kendimize sormak zorundayız. Şeriat İslam'ın hukuk sistemidir ve o sistem Allah sistemidir. O sistemin her parçasına kurban olunur. Allah en adil bir biçimde en ince ayrıntısına kadar o sistemi oluşturmuştur. Aileden ferde, fertten topluma, toplumdan devlete. Sen bunu anlatmamışsın. Şeriat deyince başka şeyler insanların zihnine birileri nakşetmiş. Sen de ona malzeme verecek işler yapmışsın. Elbette ki adam kalkacak da şeriatı kötü gösterecek ve aklına şeriat deyince başka şeyler gelecek. İşte aziz kardeşlerim, çok eşlilik meselesi, asr-ı saadetteki durumu bu. Bizim halimiz bu. Şimdi burada ben dört tane pencere açacağım. O dört pencereye de dört tane mesaj vereceğim. Sözlerimi de nihayete erdireceğim. Dört pencere, dört muhataba. Erkeğe, kadına, topluma ve devlete. Dört tarafa da sözümüz var bu ders üzerinden. Birinci söz erkeğe, yani sizlere. Dikkat buyurun, bakın. Ne söyleyeceğim size? Bir, bu meseleyi alay konusu haline getirme. Suistimal etme. Kadının hassas olduğu bu konuyu ele ayağa düşürme ve vefayı hiçbir zaman hayal

hayatından çıkarma. İki erkek bir bakıyorsun yan yana geliyorlar. 10 dakika sonra söz geldi bunun üzerine. Bir tane evlenmiş, onun dört dörtlük hakkını ödemiş. Ona gerekli olan her şeyi yapmış. Şimdi beyefendi ikincisini konuşuyor. Gidiyor eve, bir de bunu alay konusu olarak hanımına anlatıyor. Ve o hanım eğer cahil birisi ise, eğer bu meselenin özünü bilmiyorsa, ben helal melal tanımam diyor. Ayeti de hükmü de inkar edecek bir duruma geliyor. Kıymetli kardeşlerim, elinizi ayağınızı öpeyim. Öyle yapmadığınızı biliyorum ama bir kez daha söylüyorum. Sizin şahsınızda sesimizi şu anda dinleyen herkese söylüyorum. Şeriatimizin hiçbir meselesi alay konusu olmaz. Olmamalı da. Hiçbir mesele. Mesela hocalar çok yer. Vallahi bu bile Allah'ı gadaplandıran bir şeydir. O makamın bir yeri vardır. Niye bu meseleyi alay konusu yapıyorsun? Hafızdan konu açılıyor. Hafızları anlatırken söz iki kelimeden sonra adamların göbeğine geliyor. E sende de var aynı şey. Niye sen kendine bakmıyorsun da falancalara dil uzatıyorsun? Çünkü o konuda hassasiyetlerimiz zayıflamış bizim. Burada bu meselenin alay konusu edilmeyeceğini bil. Hanımı kızdırmak için konuşuyorum. E konuş, melekler de yazıyor. Hanım ne söylüyorsa onları yazıyor, seninkini de yazıyor. Orada verirsin hesabını. Mesele alay konusu edilmeyecek kadar ciddi bir meseledir. Sebeplerini söyledik. İhtiyaç meselesi ayrı, ihtiyaç olmaz ayrı ama bu mesele alay konusu olmaz. Burada bir şey daha var. Suistimal etme. Anla sen ne olduğunu. Kadının hassas olduğu bu konuyu ele ayağa düşürme. Bunu da anla ama şunu da anla. Vefayı hiçbir zaman hayatından çıkarma. Vefayı hayatından çıkarma. Senin peygamberin öyleydi. Öyleyse eğer sen bu manada gereken adımları at. Şimdi diyebilirsin, söylüyorsun da. İşte diyorsun ki peygamberimiz de evlenmiş işte bu kadar hanımla, niye biz evlenmeyelim? Tamam, eyvallah. Senin peygamberin hiçbir sabah namazını evinde kılmadı. Var mısın o sünneti de yapmaya? Yap, onu da yap. Onu yap, onu söylemeye hakkın olsun. Ama bir şeyi geri bırakıp da işine geleni din adına öne sürersen belki birilerini kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın haşa. Bunları iyi bilelim. Ve bu vefa meselesini eşler arasında çok önemli bir mesele olarak zihninizde tutun. Nasıl tutun biliyor musunuz? Yola çıktınız. Hiçbir şeyin yoktu senin. O kadın sana gönlünü verdiği, Allah adına namusunu, ırzını sana emanet etti. Aradan bir müddet geçti, cepler doldu, paralar geldi. Şan, şöhret, makam, mevki, arabalar değişti, evler değişti. E sıra neye geldi? Sıra ona geldi. İşte o noktada vefayı düşün. Bana o zamanlar el kol kanat geren o eşime karşı tavrım böyle mi olmalı noktasında düşün. Sen erkek olarak bunu düşün, ben kadına şimdi getireceğim sözü. Ama erkek olarak senin aklında bunlar olsun. Bunları bil ve buna göre hareket et. Şeriatin hiçbir şeyinin alay konusu olmayacağına dair sana Kur'an'dan iki tane ayet emanet ediyorum. Bunları da ne olur oku. Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetleri. Bu ayetlerin sebebi nüzulünü de Taberi'den oku. Şeriatin alay konusu edilmeyecek hiçbir meselesinin olmadığını iyice anla ve bu konuda Rabbimizin ne kadar hassas olduğunu bil, ona göre hareket et erkek olarak. Gelin kadına verilen mesaja. Ne diyeceğiz kadınlarımıza? Bu meseleyi inkar etme. İleri geri konuşma. Haklarını iyice öğren. İşin başında ipleri sıkı tut. Allah'ın sınırlarına riayet et. El alemi düşündüğün kadar kocanın ahiretini de düşün. Bir daha tekrar ediyorum. Bu meseleyi inkar etme. Şunu deme cahiller gibi. Haşa, Allah helal saysa da ben haram sayarım. Diyor mu bunu kadınlar? Ne yazık ki bu kadınların sözü. Allah helal saysa da ben haram sayarım diyor. Dünyayı ayağa kaldırarak eşini nikah

silahsızlığa mahkum ediyor. Böyle bir duruma girmiş kadın, erkek. Dünyayı ayağa kaldırıyor. El duymasın, el görmesin diye üstü kapanıyor meselenin. Ama diğer tarafta başka şeyler dönüyor. Ben onları söylemeye bile şimdi burada anmak istemiyorum ama siz anlayın. İşte bunlara dikkat çekiyor buradaki mesaj. Bu meseleyi inkar etme. İleri geri konuşma. Haklarını iyice öğren. İşin başında ipleri sıkı tut. Dedim değil mi nikah dersinde? De ki benim üzerime evlenmeyeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızları için nikahta koştuğu o şartı sen de koş. Allah sana bu hakkı vermiş. Benim üzerime evlenmeyeceksin de bunu ve şart olarak koy ortaya. Allah'ın sınırlarına riayet et. El alemi düşündüğün kadar kocanın ahiretinde düşün. Ben hanımlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Eğer böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmışlarsa, eğer imtihanlarını Allah bu alandan vermişse, onlara tavsiyem Tahrim suresinin ilk ayetlerini kendilerine nazil oluyormuş gibi okumalarıdır. Bakın Tahrim suresini geçen ders başka bir vesileyle okuduk biz. Hatırladınız mı bilmiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın helal kıldığını haram saydı ve ayetler indi. Orada biz zannediyoruz ki mesele sadece Efendimizin o meselesiyle alakalıydı. Ama Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an bir mesele üzerine iner, bin meseleyi çözer. Kadınlarımız eksene kendilerini alarak sanki işlerine bu iş gelmiş gibi bu ayetleri bir okusunlar. Bakın o ayetler neler söyleyecek. Dolayısıyla burada kadınlarımıza da verilmiş çok önemli mesajlar var. Üçüncüsü topluma verilen mesaj. Hepimiz bir toplumda yaşıyoruz. Etrafımızda bu manada adım atanlar olabilir. İki evlenmiş, üç evlenmiş olabilir. Böyle ailelerle, erkeklerle ya da kadınlarla, yani bir erkeğin ikinci hanımı olan kadınla karşılaştıklarında kadınların tavrı ne olmalı? Bizim öyle erkeklere karşı tavrımız ne olmalı? Mesaj ona geliyor topluma derken bunu bilelim ki meseleyi anlayalım. Bu meseleyi kınama ve mizah konusu yapmayın. Bu meseleyi kınamayın ve mizah konusu yapmayın. Evlenenleri dışlamayın. Allah'ın verdiği bir hakkı hangi örf, hangi gelenek ortadan kaldıracakmış bunu iyice düşünün. Topluma da buradan önemli bir mesaj var. Ve etraflarında böyle şeylere şahit olan insanlara, erkek olsun kadın olsun, benim tavsiyem Maide suresinin 87. ayetini bu çerçeveden okumalarıdır. Bu ayeti bu çerçeveden okuduğunuz zaman o ayet de size başka şeyler söyleyecek. Çoğunluğumuz Hanefiyiz. Hanefi fıkhının da en önemli kitaplarından bir tanesidir El Hidaye. Hidayenin de en önemli şerhidir Fethul Kadir. Oradan bir fetva okuyacağım şimdi size. Bakın Fethul Kadir'deki fetva ne diyor? Bir adamı çok eşlilikten veya çok cariye almasından dolayı kınayanın küfründen korkulur. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Bir adamı çok eşlilikten veya çok cariye almasından dolayı kınayanın küfründen korkulur. Neden? Allah vermiş o ruhsatı ona, adam da kullanmış. Senin ne işin var sen adamı kınıyorsun? Kınarsan eğer böyle bir karşılık var, bunu bil. Bil ve Maide suresinin 87. ayetini de bu çerçeveden oku. Şimdi sıra geldi devlete mesaj vermeye. Bunu da söylemek durumundayız ki mesele tam anlamıyla yerine otursun. Bu meseleyi magazinin konusu olmaktan çıkar devlet baba. Bu konudaki yasakları kaldır. Zinayı suç say. Nikahı teşvik et. Ve oluşabilecek mağduriyetleri önle. Bir daha söylüyorum bunu. Bu meseleyi magazinin konusu olmaktan çıkar. Bu konudaki yasakları kaldır. Zinayı suç say, nikahı teşvik et ve oluşabilecek mağduriyetleri önle.

0: Allah aşkına bu nasıl mantıktır? Bir adam nikahsız birlikteliğinin sayısı sınırsız olsun. Diyelim ki 10 tane ne diyorlar ona? Metresi olsun. Bu bizim devletimizde de ve cahil toplumumuzda da erkeklik. Ama adam iki evlenirse bunun adı gericilik. Sizsiniz asıl gerici olan. İslam söylediğini söylüyor. Adamlar ne zannediyor biliyor musunuz? Bu verileri bilmediği için eğer diyor devlet bunu yasal bir zemine taşırsa bütün erkekler 2-3 evlenecek. Vallahi böyle bir şey olmaz. Olmaz. En başta aklı başında bir Müslüman yapmaz. O adalet meselesinden dolayı. Ve bu işi suistimal edenlerin ise önleri kapanır. Bugün bu işi suistimal ettiği için yuvalar yıkılıyor. Aileler yıkılıyor ve nikahsızlık toplum içinde yaygınlaşıyor. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Nikahlar birbirine karışıyor, nesiller birbirine karışıyor. Çok tehlikeli bir noktaya doğru toplum gidiyor. Devlet bu manada önlem almalı, zinayı suç saymalı, nikah meselesinde Allah ne diyorsa onu kabul etmeli ve onun gereğini yapmalı. Bu konuda adımları atmalı ki toplum nezdinde de tarih nezdinde de sorumlu olmasın. Ben buradan devlet yetkililerine de şunu söylüyorum. Maide suresinin 44, 45, 47. ayetleri de sizin. Okuyun, gereğini nasıl düşünürseniz düşünün. Allah'ın dediği bu artık size kalmış. Allah bizi hak karşısında konuşanlardan etmesin. Haksızlık karşısında susanlardan da etmesin. Allah bizi haklarını, hukukunu koruyan, hakları kendine doğru çeviren değil. Allah nasıl belirlemişse, peygamberi nasıl belirlemişse o ölçüde belirleyen ve gereğini de o ölçüde yapanlardan etsin. Hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı da batıl olarak bilip ondan da içtinap etmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Gidiyor.
1: Sinop'a kaçta otobüs var acaba?
2: Gece 2:30'da hanımefendi.
1: Çok geç. Daha önce yok muydu?
2: Maalesef. İstiyor musunuz bilet abla?
1: Bilmem.

0: ki çok geç kalkıyor. Neyse almayayım, vazgeçtim.
1: Tamam ablacığım, siz bilirsiniz.
2: Hadi bakalım.
3: Şampurta! Vurma ya abi! Sizden yürü abi! Gel abi! Gel abi! Hadi abi! Atla!
2: Hadi.
0: En iyisi eve dönmek. Yine köyüme geri dönmek kısmet olmadı. Hey, ne yapıyorsun? Bırak çantamı!
1: Vay namussuz kızın çantasını kaptı kaçtı ya.
4: Koş yetişin, yakalayın ya, yakalayın ya.
1: Bakın gençten birisi yakaladı hırsızı galiba.
4: Ağlamayın bayan, ağlamayın, çantanızı kurtardı o genç ya.
1: Kaçtı hırsız bak ya.
5: Buyurun çantanızı.
4: Çantasını kurtardı ya.
0: Şükürler olsun, param pulum her şeyim bu çantanın içindeydi.
5: Ama ne yazık ki o namussuzu kaçırdım elinden.
0: Çok teşekkür ederim. Çantamı kurtardınız ya, size nasıl teşekkür etsem azdır.
5: Estağfurullah. Teşekküre gerek yok. Siz iyi misiniz? Size zarar vermedi ya o hırsız.
0: Birden çok korktum. Öyle ani oldu ki çantamı kapıp kaçıverdi.
5: Her tarafınız titriyor. Gelin şu çay bahçesinde oturalım biraz. Bir bardak su içersiniz. Size iyi gelir.
0: Peki, olur.
5: Buyurun, oturun.
0: Teşekkür ederim.
5: Benim adım Murat.
0: Benimki de Şükran.
5: Kusura bakmayın ama bu saatte otobüs garı sizin gibi yalnız bir hanım için çok tehlikelidir. Ne arıyordunuz burada?
0: Bilet almaya gelmiştim. Gündüzleri çalışıyorum, ancak bu saatte gelebildim.
5: Peki sizin kimseniz yok mu? Yani bir başınıza mı yaşıyorsunuz bu korkunç şehirde?
0: Evet. Ama ben kimseden korkmam. Erkek gibiyimdir. Daha bugüne kadar hiçbir erkek elini elime bile değdirememiştir.
5: Tamam tamam, kızmayın. Benim kastettiğim, siz istediğiniz kadar namuslu ve dürüst olun. Ama İstanbul'un hali malum. Nüfus neredeyse 20 milyona ulaşıyor. İçinde sapı, serserisi, bin türlü insanı var. Yani siz istemeseniz bile onlar size zarar verebilirler.
0: Biliyorum ama ne yapabilirim ki? Gelmişim bir kere bu şehre. Çaresiz yaşamaya alışacağım. Hem de çalışacağım.
5: Bu şehirde yaşamaya mecbur musunuz?
0: 4 yıl önce okumak için geldim buraya. Ama olmadı, başarılı olamadım. Bunun üzerine bir iş bulup çalışmaya başladım.
5: Peki ya aileniz? Yani onlar sizin okumayı bırakıp çalışmaya başladığınızı biliyor mu?
0: Hayır, hayır, söylemedim. Daha doğrusu söylemeye cesaret edemedim. Çünkü onlar benim okuduğumu doktor olarak köyüme geri döneceğimi sanıyorlar. Bu yüzden hayallerini yıkmak istemedim.
5: Belki haklısınız ama yine de bu yalanı sonsuza kadar sürdüremezsiniz. Önünde sonunda aileniz hakikati anlayacaktır.
0: Biliyorum. Bu yüzden de aylardır kendi kendimle mücadele ediyorum. Her gece yatarken ertesi sabah bu uğursuz şehri terk edip köyüme gitmeye karar veriyorum ama uyandığım zaman bu fikrimden vazgeçiyorum. Bu akşam da bu saatte otobüsün kalkmadığını bile bile geldim buraya. Amacım kendi kendimi aldatmaktır.
5: Peki köyünüze otobüs kaçta varmış?
0: Sabaha karşı 2:30'da. Son otobüs de saat 7'deymiş. Oysa insan bir yere gitmek istese saatin ne önemi var ki? Ha akşamüstü ha gece yarısından sonra. İstediği otobüse binmelidir, öyle değil mi?
5: Evet, sizi anlıyorum. Ama yine de sizin gibi genç, güzel ve yalnız bir kızın İstanbul gibi bir bataklıkta yaşaması çok zor. Ne yapıp yapıp terk edin bu şehri Şükran Hanım. Ailenizi hayal kırıklığına uğratsanız bile terk edin bu şehri.
0: Biliyorum ama bunun için yeteri kadar güçlü hissetmiyorum kendimi. Yanımda biri olsaydı, elimi tutsaydı, bana cesaret verseydi, inanın dönerdim köyüme.
5: Nerelisiniz?
0: Sinopluyum.
5: Sinoplu mu?
0: Hı? Neden şaşırdınız öyle?
5: Şey, ben de Sinopluyum da. Neresinden?
0: Bürnük köyünden ya sen?
5: Bürnük mü? Ben de Çulhalı köyündenim. Bilir misiniz Çulhalı köyünü?
0: Bilmez olur muyum? 2 köy arası 1 saat mesafedir.
5: Olacak şey değil. Tesadüfün bu kadarına da pes doğrusu.
0: Gecenin bu saatinde hemşeride çıktık seninle.
5: Öyle. Bak şimdi Şükran. Madem hemşeriyiz, beni dinle ve derhal bu şehri... Gel hemen sana bir bilet alalım.
0: Ne, bir dakika. Anladığım kadarıyla bu şehirden sen de memnun değilsin, öyle değil mi?
5: Öyle.
0: O halde neden sen de köyüne geri dönmüyorsun?
5: Ben...
0: Hadi birlikte dönelim.
5: Hayır, ben dönemem. Ayrılamam. Eğer Allah seni dün karşıma çıkarsaydı, belki olurdu. Birlikte dönerdik ama şimdi artık çok geç.
0: Neden? Geri dönmeni engelleyen bir şey mi var?
5: Var ya.
0: Yoksa bir kız arkadaşın falan olmasın?
5: Hayır, sandığın gibi değil hemşerim. Ben suçluyum.
0: Ne? Suçlu musun? Nasıl yani?
5: Hırsızlık yaptım.
0: Hırsızlık mı? Aman Allah'ım, kimi soydun?
5: Bu sabah zengin birinin evine çilingir olarak girmiştim. Adama anahtar yaparken fazladan bir tane de kendime yaptım.
0: Sonra da gidip adamın evini soydun ha, öyle mi?
5: Evet.
0: Ama neden? Neden yaptın bunu Murat?
5: Bilmiyorum. Daha önce birinin evini soyacağımı hiç düşünmemiştim. Kapıyı açıp da içeri girince, içi para dolu bir kasa görünce soygun düşüncesine kapıldım.
0: Anahtarcı mısın sen?
5: Evet, yani işçi olarak çalışıyorum. Boğaz Tokluğuna. 3 yıl önce geldim bu şehre. Gelirken amacım burada çalışıp zengin olmak, sonra da köyüme geri dönmekti. Ama gördüm ki ne zengin olmak ne de insan gibi yaşamak kolay değil burada.
0: Mahsuru yoksa anlatır mısın bana?
5: Daha çok yeni. 1-2 saat oluyor. Rahmi Bey'in evine gittim. Baktım ışıkları yanıyor. Hemen girmedim. Yarım saat sonra bir kadınla evden çıktı. Ben de hemen arkasından eve girdim. Sonra da kasayı açıp içindeki paraları aldım.
0: Kaç para aldın o kasanın içinden?
5: 500 milyon lira.
0: Ne? 500 milyon mu? Peki ne yaptın bu paraları?
5: Burada yanımda. Şu tahta valizin içinde hepsi.
0: Peki buraya otobüs garına neden geldin? Yoksa köyüne mi dönecektin ha?
5: Buraya gelirken niyetim oydu. Ama sonra düşündüm. Adam evine geri döndüğünde kasasının soyulduğunu görecek ve polise haber verecekti. Polis de küçük bir soruşturmadan sonra bu işi benim yaptığımı anlayacaktı.
0: Sana bir şey sormak istiyorum Murat.
5: Sor.
0: Gerçekten köyüne geri dönmeyi istiyor musun?
5: İstemez olur muyum?
0: Köyünün dağlarını, kırlarını, koyunlarını, insanlarını özlemedin mi? Ananın tandır ekmeğini, saf sütünü, tereyağını.
5: İnan, hırsızlık yapmasaydım bir gün bile durmazdım bu şehirde. Ama dedim ya, artık köyüme geri dönüş için çok geç Şükran. Oraya anamın dizlerinin dibine hırsız olarak dönemem.
0: Hayır, hiçbir şey için geç değildir Murat. İnsanların doğru yolu seçmesi için hiçbir zaman geç olmamıştır.
5: Bak ne diyeceğim, sen geç Şükran. Sen daha henüz her şeyini, iffetini, faziletlerini, insanlığını kaybetmedin. Benim gibi lekelebilir değilsin.
0: Olmaz, gitmem.
5: Hazır buraya gelmişsin. Gel biletini alalım. Seni otobüsüne bindireyim. Hatta istersen otobüsün kalkıncaya kadar beklerim seni.
0: Daha önce de söyledim sana Murat. Köyüme geri dönecek kadar güçlü değilim. Gerçi gitmeyi çok istiyorum ama bunu bir şartla gerçekleştirebilirim.
5: Nedir o?
0: Ya birlikte döneriz ya da...
5: Ben seninle gidemem Şükran, anlamıyor musun? Ben bir hırsızım. Sabah olduğunda polis kıskıvrak yakalar beni.
0: Dinle. O adamın neydi adı, Rahmi miydi, ne demiştin? Bak, onun evini soyalı 1-2 saat kadar oldu demiştin, öyle değil mi?
5: Evet.
0: Adam dışarı çıktı demiştin, yanında da bir kadınla beraber. Yani bu demektir ki adam 3-4 saatten önce evine dönmeyecek. Yani şu anda paraların çalındığını kimse bilmiyor Murat. Hadi gel, hemen o eve gidelim, paraları yerine koyalım.
5: Bir dakika, yani...
0: Yani evet, böylece sen Rahmi Bey'in evine girmemiş ve paraları da çalmamış olursun. Çalmadığın bir para içinde kimse seni suçlayamaz artık, öyle değil mi?
5: Sahi bu hiç aklıma gelmemişti. Paraları yerine koyarsam kimse bana hırsız diyemez değil mi?
0: Ortada şikayetçi olmazsa ne diye desinler ki?
5: Doğru.
0: Hadi hemen o eve gidelim. Evin anahtarları hala sende mi?
5: Bende.
0: Hadi o zaman çabuk olalım.
5: Bir dakika. Ya adam vaktinden önce eve geri dönmüşse?
0: Eğer bir hanımla evden çıktıysa kolay kolay geri dönmez. Ya yemeğe, ya misafirliğe, ya da bir eğlence yerine gitmişlerdir. Hadi Murat, konuşarak çok vakit kaybettik.
5: Tamam Şükran.

0: İşte evini soyduğum adamın sokağı burası Şükran. Bak şu apartmanın giriş katı.
1: Daha gelmemiş galiba. Baksana daire kapkaranlık.
0: İnşallah gelmemiştir.
1: Hadi hemen içeri girelim. Sen de anahtarı çıkar.
0: Bir dakika. Sen beni burada bekle.
1: Olmaz. Birbirimizden ayrılmayalım ne olur. Ayrılırsak birbirimizi kaybedebiliriz. Bu şehir tekrar bizi ele geçirip kemirmeye başlar. Ben de senin eve geleceğim.
0: Saçmalama. Sen burada kapının önünde dur. Bakarsın adam evdedir. Sonra seni de suç ortağı diye yakalarlar.
1: Peki ama çok dikkatli ol. Eğer adam evdeyse sakın içeri girip de kendini tehlikeye atma.
0: Tamam, merak etme. Şükran, Şükran.
1: Ne var, ne oldu?
0: Çabuk, çabuk uzaklaşalım buradan.
1: Sakin
0: çabuk.
1: Ol, sakin ol Murat. Neler oluyor, nedir bu halin?
0: Sonra
1: niye
0: anlatırım.
1: Kaçacağız?
0: Sonra anlatırım. Şimdi hemen buradan uzaklaşmalıyız. Şükran, yukarıda. Yukarıda korkunç bir şey oldu.
1: Allah aşkına yukarıda ne oldu anlatsana Murat.
0: Onu Rahmi Bey'i öldürmüşler. Yukarıda halının üstünde yatarken buldum onu.
1: Ne? Yani o paralarını çaldığın adam mı öldürülmüş?
0: Evet evet iyice baktım. Rahmi Bey'di yerde yatan. Hiç nefes almıyordu. Kanlar içindeydi.
1: Aman Allah'ım.
0: İşler şimdi iyice karıştı Şükran. Mahvoldum. Şimdi de beni cinayet işlemekle suçlayacaklar.
1: Saçmalama onu sen öldürmedin ki.
0: Evet ama bunu nasıl ispat edebiliriz ki?
1: Hay Allah kafam iyice karıştı.
0: Bak ben en iyisi polise gidip her şeyi anlatayım.
1: İyi ama sana inanmazlar ki. Az önce sen de öyle söylemedin mi?
0: Başka ne yapabilirim ki Şükran? Eğer kaçarsam bu sefer suçu tamamıyla yüklenmiş olmaz mıyım?
1: Orası öyle ya.
0: Bak seninle tanışalı 1-2 saat oldu. İyi kızsın, güzel kızsın, mert kızsın.
1: Bırak bu lafları da ne yapacaksak onu söyle.
0: Benim ne yapacağım önemli değil. Senin ne yapman önemli. Bir an evvel otobüs garına git ve köyüne bir otobüs bileti al ve hemen ailenin yanına dön. Şükran yapabileceğin en doğru şey de bu zaten.
1: Hayır ben sensiz hiçbir yere gitmem Murat. Lütfen kolumu iteklemeyi bırakır mısın sen?
0: Anlamıyor musun Şükran? Senin gitmeni istiyorum.
1: Hiçbir yere gitmiyorum. Madem Rahmi Bey seni öldürmedin o zaman sen temize çıkıncaya kadar senin yanından ayrılmayacağım Murat.
0: Delirmişsin sen. Adamı öldüreni ikimiz nasıl bulabiliriz ki? Bu polisin işi Şükran.
1: Ortada senin gibi ayan beyan bir suçlu varken polis başka bir katil aramaz. Hadi, hadi benimle gel.
0: Nereye?
1: Şu Rahmi Bey'in evine. Bir kere de ben göreyim içerisini. Belki işimize yarar bir delil, bir ipucu falan buluruz.

0: İşte salon burası.
1: Aman Allah'ım. Zavallı adam, bak bak, hala göğsünde kan lekeleri var.
0: Sanırım tabancayla öldürmüşler.
1: Adamı belki de para için öldürmüşlerdir. Ha, ne dersin? Sen kasayı açtığında bir şeyin farkına vardın mı? Yani kasadan herhangi bir şey çalınmış mıydı acaba?
0: Ne bileyim. Rahmi Bey'i böyle ölmüş görünce hemen kasayı açıp çaldığım paraları içine koyup senin yanına indim.
1: Şu kasayı aç da içine bakalım.
0: Peki. Buyur bak, az önce benim koyduğum paralar işte. Mücevherler, bazı evraklar, kağıtlar filan.
1: Bir de cesedin üzerine arayalım.
0: Ona dokunma.
1: Bağırma. Üzerine arıyorum. Belki ceplerinde işimize yarar bir şey buluruz. Bak, biraz bozuk para, bir sinema bileti, kart vizit, bir de fotoğraf.
0: Ne fotoğrafı?
1: Ne bileyim, bir kadına ait.
0: Bakayım. Ama ben resimdeki kadını tanıyorum. Bu kadın bu gece Rahmi Bey'le gezmeye giden kadındı.
1: Ver bakayım şu resmi. Bak, arkasında kadının adı da yazılı. Suzan'mış.
0: Herhalde zavallı adamın nişanlısıdır. Eğer araştırmanı bitirdiysen gidelim buradan Şükran. Bir cesetle aynı odada bulunmak hiç hoşuma gitmiyor.
1: Sanki senin gitmiyor da benim gidiyor mu Murat? Hem acele etme. Bak, en azından senin Rahmi Bey'in bu gece dışarı çıktığı kadının kim olduğunu tespit ettik. Bu resmen bir ipucudur.
0: İyi de bu ipucu bizi nereye götürür ki Şükran? Biz ne polisiz ne de dedektif.
1: Bir de odayı araştırıp bakalım. Aa, bak, küllükte yarısı içilmiş, sonra da söndürülmüş bir puro var.
0: Olabilir. Rahmi Bey'indir belki.
1: Rahmi Bey'in olacağını sanmam. Zira onun iç cebinde bir paket sigara buldum. Herhalde sigara içen birisi puroda içmez.
0: İçeceğini sanmam. Sigara tiryakisi puro kullanmaz. Yani ben de sigara içiyorum ama puro kullanmam.
1: Böylece bir ipucu daha bulduk. Demek ki Rahmi Bey'i öldüren katil puro kullanıyormuş.
0: Doğru, aferin be.
1: Katilin yalnız puro içtiğini değil, aynı zamanda Rahmi Bey'i tanıdığını da tespit ettik.
0: Nasıl yani?
1: Çok basit. Katil kapıyı çalmış, Rahmi Bey onu içeri davet etmiş. Oturup sohbet etmişler. Bu arada katil purosunu da içmiş. Ama sonradan ne olmuşsa katil Rahmi Bey'i öldürmüş.
0: Doğru ya. Rahmi Bey'i tanımayan bir katil elinde puro ile içeri girip de cinayet işleyemez.
1: Araştırmamızı sürdürelim. Aa, bak, bir kibrit kutusu.
0: Ne özelliği var ki?
1: Mis gibi bir parfüm kokuyor. Demek ki kibrit bir kadına ait.
0: Dur bir dakika. Puro içen bir adamdan sonra şimdi de kimliği meçhul bir kadınla mı karıştı bu cinayete?
1: Durum onu gösteriyor Murat. Puro içen bir adamla bir kadın bu gece Rahmi Bey'i ziyarete gelmişler ve sonra da öldürmüşler.
0: Diyelim ki öyle. O adamla kadın Rahmi Bey'i öldürdüler. İyi de bunun bize faydası ne Şükran? Katil puro içen adamsa adı soyadı ne? O esans kokan kibritin sahibi kadın katilin yardakçısıysa adı soyadı ne?
1: Acele etme, daha işin başındayız Murat. Allah kısmet ederse onları da öğreneceğiz.
0: Bak, fazla hayale kapılıyorsun Şükran. Saat 12, gecenin tam yarısı. Sabah oluncaya kadar katilleri bulamazsak polis cinayeti öğrenecek, sonra da beni aramaya başlayacak.
1: Sabaha daha çok var Murat.
0: Peki ne yapacağız söyler misin?
1: O da ne?
0: Ne oldu Şükran?
1: Dur bakayım. Bak, Rahmi Bey'in sağ elinin parmaklarını görüyor musun Murat?
0: Ne oldu ki?
1: Cesedin tırnaklarında deri parçaları var. Anlaşılan Rahmi Bey katille biraz boğuşmuş. Ya yüzünü ya da ellerini tırmalamış katilin.
0: Yani katilin yüzünde ya da ellerinde çizikler mi var?
1: Bu durum onu gösteriyor. O halde yapacağımız şu Murat. Eli yüzü yaralı bir katilin yapacağı ilk şey buraya yakın bir nöbetçi eczaneye giderek çizik izlerini tedavi ettirmektir. Ölmemek için can havliyle çırpınan kurbanın katilin ellerini ya da yüzünü derin tırmıklar içinde bırakması gerekir.
0: Haklısın. Pekala, ben nöbetçi eczaneye gidip soruşturma yaparken sen ne yapacaksın?
1: Ben de cinayet saatinde bu apartmandan çıkan esans kokan bir kadının buraya en yakın taksi durağına giderek taksiye binip binmediğini araştıracağım. Hadi yine burada buluşuruz Murat.
0: Affedersiniz.
2: Buyurun, ne istemiştiniz?
0: Biraz komik olacak ama size bir şey sormak istiyorum.
2: Rica ederim, buyurun.
0: Bir aile dostum. Bu gece karı koca kavga ettiler de. Nasıl söylesem, laf aramızda kadın biraz cazgırdır. Kavga sırasında kocasının elini yüzünü bir hayli tırmalamış.
2: Yani arkadaşınız karısından dayak mı yemiş?
0: Öyle de denebilir. Acaba tırmalanan yerlerini tedavi için bu gece sizin eczaneye böyle biri geldi mi?
2: Evet, öyle birisi geldi. Sağ yanağı boydan boya tırnak çiziği içindeydi. Devamlı kanıyordu. Bana kedi tırmaladı demişti.
0: Tamam, işte odur. Yani tabii öyle diyecek. Karım beni bu hale soktu diyemez ya. Malum erkeklik onuru.
2: Ben biraz pansuman yaptım ama kanı durduramadım. Az da olsa sürekli akıyordu. İnce damarlardan birisi zedelenmişe benziyordu. Bu yüzden hastaneye gitmesini tavsiye ettim.
0: İyi yapmışsınız. Peki hangi hastaneye gitmiş olabilir?
2: İlk yardım hastanesine gitmesini söyledim. Buraya en yakın hastane orası, biliyorsunuz. Ben yine de gazlı bez koydum kanayan yaranın üstüne.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.

0: Buyurun bayan. Taksi mi lazım?
1: Sizden bir ricada bulunacaktım şoför bey.
0: Buyurun.
1: Bu gece hep burada mıydınız?
0: Evet. Gece hep buradaydım. Neden sordunuz?
1: Bir iki saat önce arabanıza tek başına bir kadın aldınız mı?
0: Bir kadın mı?
1: Hı hı.
0: Evet aldım. Bir buçuk saat kadar oluyor.
1: Peki onu nerede indirdiğinizi hatırlayabiliyor musunuz?
0: Neden soruyorsunuz?
1: Benim Meltem olur da bu gece kocasıyla tartışmış. Sonra da çekip gitmiş.
0: Anlıyorum.
1: Başına bir iş gelmeden bulup evine götürmek istiyorum.
0: Çok haklısınız. İstanbul gibi serserisi, belalası bol bir şehirde tek başına bir kadına bin bir tuzak kurarlar.
1: Ben de bundan korkuyorum ya zaten. Beni o kadını bıraktığınız yere götürür müsünüz?
0: Tabii götürürüm, buyurun. Girdiği evi bile gösterebilirim.

0: Affedersiniz.
1: Buyur.
0: Affedersiniz, bir soru soracağım. Acaba buraya 1-2 saat önce sağ yanağa gazlı beze sarılı bir yaralı geldi mi? Eniştem
1: Ha,
0: olur da.
1: ha, öyle birini hatırladım. Yarım saat gelir oluyor. Yanağında kanlı bir gazlı bez vardı.
0: Heh, o işte.
1: Ha, enişten olur demiştin değil mi?
0: Evet.
1: İkinci kata çıkmıştı. Bansumanı bitmediyse hala oradadır. İstersen çıkıp da bir bak.
0: Senaryo menaryo ama fena yazmamış Şükran. Eğer hakikaten Rahmi Bey'i o öldürmüşse bulacağım onu. Ha işte, kanepede oturuyor. Tam tarifteki gibi. Sağ yanağında kanlı bir gazlı bez var. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol.
0: Neyiniz var? Yanağınız kanıyor hala.
2: Eczaneye gittim ama kanı kesemedi. Pansumancıyı bekliyorum. İçeride birinin pansumanını yapıyor da.
0: Yanağınızdaki yara kötü galiba. Hala kanadığına göre.
2: Evet öyle.
0: Şey, sigaram kalmamış. Sizde var mı?
2: Var ama ben pro kullanıyorum. İçer misiniz?
0: Pro mu? Siz pro mu kullanıyorsunuz?
2: Evet. Neden şaştınız öyle?
0: Arkadaş, sen Rahmi diye birini tanıyor musun?
2: Hangi Rahmi?
0: Madalyon sokakta oturuyor. Bir apartmanın giriş katında.
2: Ya hayır, tanımıyorum.
0: Yalan söyleme, tanıyorsun onu.
2: Tanımıyorum dedim ya. Hem sen kim oluyorsun da bana böyle sorular soruyorsun bakayım he?
0: Hiç acımadın mı zavallıyı öldürürken he?
2: Ne?
0: Neden öldürdün Rahmi Bey'i? Ne istedin zavallıdan?
2: Arkadaş, sen deli misin? Ne cinayeti, ne öldürmesi? Kimden söz ediyorsun sen?
0: Hadi itiraf et. Katil olduğunu kabul et. Bu gece Madalyon sokağa gidip Rahmi Bey'i tabancayla öldürdüğünü itiraf et.
2: Bak ben...
0: Tabancan nerede? Üzerinde mi hala?
3: Sizin neyiniz var?
2: Yanağımdaki.
3: Dur bakayım. Yaklaş yanıma.
2: Aman yavaş, yok gazlı bezi. Yara hem kanıyor hem de çok acıyor. Böyle...
3: Tamam korkma. Vay canına. Şarkçı bana ha. Amma da şişmiş. Yarmamız gerekiyor.
0: Bir dakika. O yara çıban mı yoksa tırnak çiziği mi?
3: Görmüyor musun çıban? Ucu simsiyah olmuş, apse içinde. Neşterle yaracağız.
4: Kim o? Kapıyı açar mısınız? Sizinle konuşmak istiyorum.
5: Kimsiniz? Adınız ne?
4: Beni tanımazsınız.
5: O halde size kapıyı açamam.
4: Siz bilirsiniz. Ben de polise giderim o zaman.
5: Durun. Ne var, ne istiyorsunuz?
4: Bu gece Madalyon sokaktaydınız değil mi?
5: Ben...
4: İnkar etmeyin, her şeyi biliyorum. Oradaydınız değil mi?
5: Evet, o sokaktaydım.
4: O sokakta bir eve girdiniz.
5: Bakın ben...
4: O eve girdiniz mi, girmediniz mi?
5: Evet.
4: Sonra da evden çıkıp bir taksiye binip yine buraya geldiniz.
5: Evet, çünkü burası benim evim.
4: Neden öldürdünüz o adamı?
5: Ölmüş mü? İyice baktınız mı, ölmüş mü?
4: Maalesef. Neden öldürdünüz o zavallıyı?
5: Ona zavallı demeyin. O alçağın hayvanın tekiydi. Ölümü hak etmişti. O bir ırz düşmanıydı.
4: Haklı olabilirsiniz ama sonunda bir cinayet işlediniz.
5: Başka çarem yoktu. Eğer ben onu öldürmeseydim, o benim namusumu kirletecekti.
4: Adınız ne?
5: Ayten. Peki ya siz? Siz kimsiniz?
4: Benim kim olduğum önemli değil. Hadi üzerinize bir şey giyin de o eve gidelim.
5: Hayır, hayır, oraya adım atmam. İsterseniz polise ihbar edin beni ama o eve asla gitmem.
6: Ayten, ne oluyor orada? Kimle konuşuyorsun?
5: Ay kocam, ne olur onun yanında bir şey söylemeyin.
6: Hayrola?
5: Acil bir vaka. İğne yapılması gerekiyormuş, gelmemi istiyorlar.
6: Bu saatte mi?
5: Bu bayan arabasıyla götürüp geri getirecekmiş beni. Sen istersen uyu be.
6: Peki ama geç kaldım.
4: Hadi üzerinize paltonuzu giyin. Ben sizi burada bekliyorum.

0: Hangi birine yanayım? Kocama mı? Çocuğuma mı? Ben hapse girersem kim bakar onlara? Allah! Allah!
1: Bunu cinayeti işlemeden önce düşünecektin Ayten Hanım.
0: Ama mecburdum buna. Hem ben onu öldürmek istemedim. Yemin ederim ki böyle bir niyetim yoktu.
1: Ama öldürdün işte. O sırada öldürdüğün adamla yalnız mıydın?
0: Evet.
1: Tabancayı yanında mı taşıyordun?
0: Evet, çantamın içinde bulundururum. Sık sık iğne yapmaya gidiyorum. Güvence olsun diye taşırım.
1: Adama bir el ateş ettin değil mi?
0: Evet, ama inanın tetiği nasıl çektiğimi hatırlamıyorum bile.
1: Adamı tek kurşunda öldürmüşsün. Göğsünde kanlar vardı, gözlerimle gördüm.
0: Niyetim onu öldürmek değildi. Ben iğneciyim. O adam da iğne yapmak için çağırmıştı beni. Sonra birden üzerime atıldı. Niyeti bana tecavüz etmekti. Ben de elinden kurtulmak için ateş ettim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu, inanın. Geldik işte.
1: Nereye geldik?
0: Cinayeti işlediğim eve. Oraya gitmiyor muyuz?
1: Evet, ama burası mı o ev?
0: Burası tabii. Giriş katı.
1: İyi, ama benim dediğim ev burası değil ki.
0: Allah'ım, öyle korkuyorum ki. Hadi benimle geliyor musunuz?
1: Tamam, tabii.
0: İşte, işte vurduğum adam hala yerde yatıyor. Ne olur yanına yaklaşmayalım.
2: Ay. Neredesin kız?
1: Ayten Hanım, senin ateş ettiğin adam bu mu?
0: Evet, bu. Irz düşmanı bu işte.
1: İyi ama bu adam ölmemiş ki, yaşıyor. Baksana, içkiden sızmış. Ne dediğini bilmiyor bile.
0: Ama ben ateş etmiştim onu.
1: Anlaşılan kurşun boşa gitmiş. Baksana, hala sayıklıyor.
2: Geri mi geldin güzelim? Arkadaş da mı getirdin? Gelin.
1: Aminim, adam ayağa kalkmadan kaçalım Ayten Hanım. Yoksa bu sefer ikimize de saldırır.
0: Rezil adam. Hadi kaçalım. Ah, sana şükürler olsun Allah'ım. Demek ben katil değilim.
1: Değilsin tabii. Öldürdüğünü sandığın adam sapasağlam yaşıyor.
0: O halde evime, kocama geri dönebilir miyim?
1: Tabii, ama bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Gece yarıları kimsenin evine, tanımadığın kişilerin evlerine iğne yapmaya gitme. Yoksa sana da, eşine de, çocuğuna da yazık olur.

0: İşte böyle Şükran.
1: Yine başladığımız yere döndük.
0: Elimizden geleni yaptık. Artık yapabileceğimiz başka bir şey yok. Polisin gelmesini bekleyeceğiz.
1: Nerede, burada mı?
0: Evet, burada. Rahmi Bey'in cesedinin başında.
1: Delirmişsin sen.
0: İyi de başka ne yapabilirim ki Şükran? Telefon çalıyor.
1: Enteresan.
0: Allah aşkına söyle, ne yapayım şimdi?
1: Sakinleş ve Hayze'yi kaldırarak konuş. Bakalım arayan kimmiş?
0: Ben mi? İyi ama arayana ne diyeceğim? Ya benim kim olduğumu, orada ne yaptığımı sorarsa?
1: Başka çaremiz yok. Kaldır telefonu Murat.
0: Peki. Alo?
2: Alo Rahmi, sen misin?
0: Siz kimsiniz?
2: Tanımadın mı? Ben Suzan. Biliyorum bana kızgınsın ama ben de sana kızmakta haklıydım Rahmi.
0: Ne istiyorsun Suzan? Neden aradın beni?
2: Neden bu gece beni o kırmızı çiçek barına götürdün ha? Kimle o bardaki kadın?
0: Hangi kadın Suzan?
2: Şimdi de hangi kadın diyorsun? O kızıl saçlı, yeşil elbiseli kadından söz ediyorum. Bilmezmiş gibi davranma lütfen.
0: Yanılıyorsun Suzan. Ben o kadını tanımıyorum.
2: Yalan söyleme. Eğer onu tanımasaydın yanına yaklaşıp bu gece evine geleceğini söylemezdi sana. Hani bana söz vermiştin? Benden başkasını sevmeyeceğine yemin etmiştin. Ah Rahmi, ah. Bütün hayallerimi yıktın.
0: Telefonu kapattı. Suzan da arayan. Rahmi Bey'in bu gece birlikte dışarı çıktığı o hanım arkadaşı.
1: Ne var, ne istiyormuş?
0: Bu gece kırmızı çiçek barına gitmişler. Orada kızıl saçlı, yeşil elbiseli bir kadın yanına yaklaşarak gece evine geleceğini söylemiş Rahmi Bey'e. Suzan da bu yüzden kızmış adama.
1: İşte bu harika bir haber Murat.
0: Nedir harika olan Şükran?
1: Artık kesin olarak bu gece buraya bir kadının geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kızıl saçlı, yeşil elbiseli bir kadın.
0: Orası öyle ama o kadını nasıl bulacağız? Adı soyadı ne? Nerede oturuyor? Kimdir?
1: Araştıracağız. Daha sabaha çok var. Hemen umudunu tüketme. Hadi gel şu cesedin üzerine bir daha arayalım.
0: Bırak şu cesedi Şükran. Buz gibi. Elim değdikçe ürperiyorum. Hem daha önce aramıştık ya.
1: Olsun, bir kere daha arayalım. Belki gözümüzden kaçmış bir şey vardır.
0: Peki, peki. Pantolon cepleri boş. Buz gibi olmuş Rahmi Bey. Ceketin cepleri de boş. Yeleğin cebi de. Dur bakayım. Burada bir şey var.
1: Ne var, ne buldun?
0: Çekmiş. Vay canına. 750 milyon liralık bir çek.
1: Tarihine hem de... bak.
0: Tarihi. İyi ama bunun tarihi geçmiş. Banka arkasına karşılığı yoktur diye damgasını da vurmuş.
1: Yani karşılıksız çek Rahmi Bey'in adına mı yazılmış?
0: Evet. Çeki veren de Saltuk Demir diye bir isim.
1: İşte her şey aydınlanmaya başlıyor Murat. Şimdi cinayetin sebebini de aşağı yukarı katilin de kim olduğunu bulduk gibi.
0: Kim?
1: Çeki veren o adam. Cinayet sebebi de karşılıksız çeki geri almak.
0: Dur bir dakika. Şimdi bu Saltuk Demir adlı kişi Rahmi Bey'e 750 milyon liralık bir çek veriyor ve sonra çekin karşılığı çıkmıyor. Yasaya göre karşılıksız çekin cezası hapis. Çeki veren kişi de hapse girmemek için buraya geliyor. Rahmi Bey'i vuruyor ama çeki bulamadan çekip gidiyor, öyle mi?
1: Aynen söylediğin gibi Murat. Şimdi aklıma geldi. Geçen aramamızda cesedin ceplerinden bazı kartvizitler çıkmıştı. Nerede onlar?
0: Burada, masanın üzerinde.
1: Bak bakalım Saltuk Demir adlı bir kartvizit var mı?
0: Olur bakayım. Vay canına. Evet, adamın kartviziti var.
1: Harika. Telefon numarası yazılıdır herhalde.
0: Evet, yazılı ama iş yerinin. Ev telefonu yazılı
1: değil. Hay aksi. Peki ne iş yapıyormuş bu Saltuk denen adam?
0: İthalat, ihracat, iş adamı.
1: Neyse, rehberden bakar buluruz ev telefonunu. Şimdi bak, işi planlayalım. Ben kırmızı çiçek barına gidip o kızıl saçlı yeşil elbiseli kadını ararken sen de Saltuk denen çekin sahibini bulup konuşacaksın onunla.
0: Bir dakika. Sence Rahmi Bey'i o kızıl saçlı kadın mı öldürdü?
1: Neden olmasın?
0: İyi ama bence katil belli. Karşılıksız çeki veren Saltuk. Çünkü Rahmi Bey'i öldürmesi için yeterli bir sebebi vardı.
1: Katil ikisinden biri, bu belli Murat. Dediğim gibi ben kızıl saçlıyı ararken sen de çekin sahibini arayacaksın.
0: Peki sonra seninle nasıl ve nerede buluşacağız?
1: Yine burada, tam 2 saat sonra.
0: Demir, Demir.

İşte Saltuk Demir. Altında bir başka Saltuk Demir daha. Vay canına, bir tane daha. Allah kahretsin. Üç tane aynı ad ve soyadı taşıyan adam var. İyi ama bunlardan hangisi bizim aradığımız Saltuk Demir? Yapacak tek şey var. Tek tek çevirip aramak. Birinden başlayalım.

0: Alo.
1: Affedersiniz. Saltuk Bey'i rica edecektim.
0: Kimsiniz?
1: Yakın bir arkadaşıyım. Evde mi?
0: Kocam öleli 2 yıl oluyor.
1: Affedersiniz. Bilmiyordum.
0: Hem yakın arkadaşıyım diyorsunuz hem de öldüğünü bilmiyorsunuz. Benimle alay mı ediyorsunuz?
1: Affedersiniz hanımefendi. Çok özür dilerim. Hay aksi. Kadıncağızı da üzdüm. Neyse, ikincisini arayalım.

0: Alo.
1: Affedersiniz. Saltuk Bey'le mi görüşüyorum?
0: Ne Saltuk kardeşim? Saatin kaç olduğunun haberin var mı senin?
1: Biliyorum ama önemli bir durum vardı da.
0: Saltuk Beyler buradan taşınalı bir yılı geçti. Bu numara artık bize ait. Bir daha aramayın.
1: Pardon, bir şey soracağım. Saltuk Bey ne iş yapıyordu?
0: Ne bileyim, belediyede memurdu galiba. Neden sordunuz?
1: Yok, bir şey yok. Sizi uyandırdığım için özür dilerim. Üç Saltuk'tan biri ölmüş. İkincisi memurmuş. Anlaşılan son Saltuk aradığımız katil olacak. Şimdi de onun numarasını çevirelim bakalım.

0: Alo, buyurun.
1: Saltuk Bey'le mi görüşüyorum?
0: Evet, kimsiniz?
1: İthalat ihracat işleriyle uğraşan Saltuk Bey, öyle değil mi?
0: Evet kardeşim, siz kimsiniz?
1: Adım Murat ama beni tanımazsınız beyefendi.
0: Ne istiyorsunuz benden? Niçin aradınız?
1: Elimde bir çek var beyefendi. Sizin tarafınızdan Rahmi Bey'in adına kesilmiş. 750 milyon liralık. Hem de karşılığı olmayan bir çek.
0: Çek mi dediniz? Peki sizin elinize nasıl geçti?
1: Geçti işte, orasını karıştırmayın.
0: Peki o çekin sizde olduğunu bilen başka biri var mı?
1: Hayır, sadece ben biliyorum.
0: Öyleyse benden ne istiyorsunuz Murat Bey ha?
1: Hiçbir şey istemiyorum. Sadece bu çeki size vermek istiyorum.
0: Hiçbir karşılık istemeden mi? Her neyse. O halde getirin de görelim çeki.
1: Olur. Sizi nerede bulabilirim?
0: Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki rıhtıma gelin. Ben arabamla geleceğim. Size plaka numaramı veriyorum.

0: Affedersiniz, bakar mısınız?
1: Buyurun bayan, bir şey mi arzu ettiniz?
0: Size birini soracaktım. Heh. Kızıl saçlı, yeşil elbise giyen güzel bir hanımı arıyordum da.
1: Kızıl saçlı mı?
0: Evet, birkaç saat önce bu bardaymış. Bir arkadaşım söyledi. Kendisini muhakkak görmem gerekiyor.
1: Kızıl saçlı, kızıl... Hicran, Hicran'dır adı. Onu mu soruyorsunuz?
0: Adını unutmuştum. Evet, Hicran Hanım. Kendisi nerede şimdi?
1: Vallahi çat orada, çat burada. Bir iki saat önce buradaydı. Hemen her akşam gelir buraya. Buradan çıkınca da başka barlara uğrar.
0: Hay aksi. Mutlaka bulmam lazım onu. Peki nerede kaldığını biliyor musunuz?
1: Bizim barın yanındaki otelde. 6 aydır orada kalıyor. İsterseniz gidip bir bakın.
0: Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Bu çekinsizde olduğunu bilen başka kimse yok değil mi?
1: Telefonda da sordunuz aynı şeyi. Yok dedim ya.
0: Yine de emin olmak isterim delikanlı.
1: Gördüğünüz gibi yalnız geldim buraya.
0: Peki elinizdeki o çek için kaç para istiyorsunuz benden?
1: Para istemiyorum sizden.
0: Hadi canım bırakın bu ayakları. Sabaha karşı bu çeki geri vermek için mi uyandırdınız beni? Siz beni aptal mı sandınız? Söyleyin bakalım. Bu çek karşılığında ne istiyorsunuz benden?
1: Özgürlüğünüzü.
0: Anlayamadım. Özgürlüğümü mü dediniz?
1: Evet. Çünkü siz bu gece bu çeki geri alabilmek için Rahmi Bey'i evinde tabancayla öldürdünüz.
0: Ben yanılıyorsun delikanlı. Ben kimseyi öldürmedim.
1: Boşuna inkar etmeyin. Her şey apaçık ortada. Eğer Rahmi Bey çeki savcılığa verseydi hapis yatacaktınız. Bu yüzden öldürdünüz onu. Şimdi benimle birlikte polise gelip suçunuzu itiraf edeceksiniz.
0: Sen delirmişsin. Sana kimseyi öldürmedim diyorum ben.
1: İstediğin kadar inkar et. Katil sensin. Karşılıksız çekini geri alabilmek için de Rahmi Bey'i öldürdün. Çek elimde. Polise verdiğim anda tutuklarlar seni.
0: Senin ağzını kapatmaktan başka çarem yok.
1: Hey, bırak elindeki o tabancayı. Delirdin mi sen?
0: Sen çok şey biliyorsun delikanlı. Kusura bakma, seni öldürmekten başka çarem yok.
1: Dur yapma. Çekme tetiği.

0: Evet, ne istiyorsunuz?
1: Hicran'ı arıyorum. Sensin değil mi?
0: Evet, benim. Ya sen kimsin?
1: Adamı söylesem de beni tanımazsın ki. İçeri girebilir miyim?
0: Gir bakalım. Evet, içeri girdin. Söyle bakalım, ne istiyorsun benden?
1: Sana bir ölüden selam getirdim Hicran Hanım.
0: Ne? Bir ölüden mi? Neler saçmalıyorsun sen?
1: Ölünün adı Rahmi. Sakın tanımam deme.
0: Rahmi mi?
1: Evet, kendisini çok iyi tanıdığına eminim.
0: Diyelim ki tanıyorum. Ne istiyorsun benden?
1: Bu gece beni bekliyordu. Anahtarını da vermişti bana. Evine gittiğimde onu tabancayla vurulmuş bir halde buldum.
0: Tabii, hemen etrafı belbeleye verip polis çağırdın, öyle mi?
1: Polisi çağıracak kadar aptal değilim hanım. Sonra beni katil zannederlerdi.
0: Peki o eve tek başına mı gittin? Yanında biri var mıydı?
1: Yoktu, yalnızdım.
0: Yani Rahmi'nin öldürüldüğünü senden başka bilen yok, öyle mi?
1: Daha yok ama önünde sonunda haberi olacak tabii.
2: Hicran, ne yapıyorsun orada? Buraya gel, yardım et bana.
0: Geliyorum. Burada bekle beni.
1: Katil mutlaka bu. Şu tabancayı bir bulabilsem. O da ne? Bir pusula. Otelin hesap pusulası. Şunu hemen cebime saklayayım.
0: Evet. Nerede kalmıştık? Rahmi'yi öldürmüşler diyordun, değil mi?
1: Evet. Ve onu senin öldürdüğünü söylüyorum aynı zamanda.
0: Aferin sana. Peki buraya tek başına mı geldin?
1: Evet. Mahalleyi peşime takacak değildim herhalde.
0: Peki Rahmi'nin bizim tarafımızdan öldürüldüğünü nasıl ispatlayacaksın?
1: Sizi bu gece Kırmızı Çiçek Barı'nda konuşurken görenler var. Ayrıca Rahmi Bey'in dairesine girerken görenler de var.
2: Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Hadi konuş, yoksa elindeki tabanca öyle seni de öldürür.
1: Rahmi Bey'i öldürdüğünüz gibi mi?
2: Evet. Kimsin sen? Bizi nasıl buldun? Her şeyi anlat bakalım.
1: Cinayet yerinde bıraktınız hesap pusulasından.
2: Otelin hesap pusulası mı?
1: Evet. Onu Rahmi Bey'i öldürdüğünüz odada buldum.
2: Peki nerede şimdi o pusula, yanında mı?
1: Yok canım. Hiç yanıma alacak kadar aptal mıyım ben?
0: Madem yanında değil, nerede? Çabuk söyle, yoksa gözlerini oyarım senin.
1: Rahmi Bey'in cesedinin bulunduğu salonda.
0: Neden bu kızı yanımıza aldık Kazım? Onu da Rahmi gibi gebertseydik ya.
2: Kapa çeneni aptal. Eğer biraz akıllı olsaydın hesap pusulasını cinayet yerinde bırakmazdın. Dua et de hesap pusulasını orada bulalım. Gir içeri kız. Bağırayım dersen beynini kurşunla doldururum seninle.
1: Merak etmeyin, sesimi bile çıkartmam.
2: İnşallah söylediğin gibi hesap pusulası buradadır. Hicran, salonu iyice araştır.
3: Tamam.
1: Neden öldürdünüz Rahmi Bey'i?
2: Kapa çeneni. Üstüne vazife olmayan şeylere de karışma.
0: Burada hesap pusulası falan yok. Kız bize yalan söylemiş.
2: İyice bak. Oralarda değilse ya kızın üzerindedir ya da başka bir yere saklamıştır.
0: Yok işte, her tarafı aradım diyorum sana.
2: Bana bak kız, canını seviyorsan doğruyu konuşursun. Pusula nerede?
1: Size söyledim ya, cesedin yanındaydı.
0: Yalan söylüyorsun. Her tarafa baktım, bulamadım.
2: Konuş. Pusulayı nereye sakladın, konuş hadi.
1: Pusulayı bulsanız ne olacak? Polisin elinden kurtulabilecek misiniz sanki?
2: Çıldırtma beni kız, gebertirim seni.
0: Vur hadi vur, öldür onu Kazım. Rahmi'yi geberttiğin gibi bu kızı da gebert.
2: Zaten gebertmezsek duman oluruz Hicran. Arkamızda hiç şahit kalmamalı, anlıyor musun?
0: Çok doğru. Yoksa yaptığımız şantajlar... Ya Rahmi Bey benimleyken gizliden gizli...

0: diye çektiğini o resimlere ne demeli?
1: Zavallı Rahmi Bey'i nasıl da aşık etmiştin kendine. Zavallı iş ortağım.
2: Vay alçak namussuzlar vay.
0: Ama ölümü hak etmişti değil mi?
1: O çektiğin resimleri polise haber vermeye kalkmasaydı yine de bir süre daha öldürmek taraftarı değildim. Ama ömrü bu kadarmış.
0: Dalga geçtiğimiz yeter Kazım. Şu kızı hallet de gidelim artık.
3: At elinden o tabancayı.
1: Bu da kim?
0: Murat.
3: At elinden diyorum, yoksa tetiği ben çekeceğim. At.
0: Öldürecek bizi Kazım.
1: Tamam. Sakin ol. Atıyorum işte.
3: Aferin. Şimdi o kadınla birlikte ikiniz duvara doğru ilerleyin. Hadi ilerleyin diyorum.
2: Murat tam zamanında yetiştin. Yoksa bunlar beni öldürecekti.
3: Ben yeni gelmedim ki. Bir saattir buradayım Şükran.
2: Yani şimdi sen bir saattir buradasın da ben ecel terleri dökerken sen hep bizi mi seyrettin?
3: Evet ama olanı biteni öğrenebilmek için ortaya çıkmadım. Neyse işi hallettik. Şimdi sıra polisi aramaya geldi.
2: Polisi mi?
3: Evet. Gelip katilleri teslim alsınlar. Böylece biz de temize çıkalım.
2: Evet doğru Murat. Hemen arayalım.
3: ...155 polis imdat mı? Bir cinayet ihbarında bulunmak istiyorum. Adresi veriyorum.

0: Sahi sen ne yaptın? O karşılıksız çeki veren adamı buldun mu?
1: Az kalsın canımdan oluyordum. Ama bereket versin ki uyanık davranıp senden bahsettim. Bulunduğumuz yeri senin bildiğini söyledim. Adam da korkusuna beni öldürmekten vazgeçti.
0: Bu iyiliğini unutma ama.
1: Şükran Hanım, bu uzun gecede iyiliklerin o kadar çoğaldı ki ne yapacağımı ben de bilemiyorum.
0: Kolayı var.
1: Nedir, söyle lütfen.
0: 7 otobüsü. Biliyorsun saat 7'de bizim memlekete kalkacak son otobüs.
1: Demek gitmeye karar verdin.
0: Evet ama sen de gidersen. Bildiğim kadarıyla memleketine gitmemen için hiçbir sebep kalmadı, öyle değil mi Murat?
1: Tam aksine Şükran. Gitmem için o kadar çok sebep var ki şimdi saymakla bitiremem.
0: Son otobüsün kalkmasına 1 saat var Murat.
1: Evet. Karanlık gecelerden aydınlık sabahlara taşıyacak son otobüs.

Acep şu yerde var mola. Şöyle garip benciliğim. Bağrı başlı, gözü yaşlı hey. Gezdim Murun ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim

kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler duymasın vay. Söyler dilim, ağlar gözüm.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama,

0: Ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Yaptığın iyilik seni Allahu Teala'nın huzurunda yüceltir. Ama yaptığın iyiliği dile getirirsen hiçbir değeri kalmaz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa

0: Şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı

0: Bilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz geçen haftaki programımızda Ramazan-ı Şerif'e dair olan bir risaleye başlamıştık. 5 nükte oradan sizlere arz ettim. Geri kalan kısmıyla devam edeceğiz. Bugün inşallah tamamlayacağız Allah nasip ederse. 29. mektupta ikinci risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 5 nükte içinde değerli dinleyenler, Ramazan-ı Şerif'teki orucun hikmetlerini bizlere izah ediyordu. Daha doğrusu 9 nükte içinde bizlere Ramazan-ı Şerif'in hikmetlerini, Ramazan-ı Şerif'teki orucun ne gibi ince manaları var, faydeleri var, onları anlatıyordu. İlk 5'ini sizlere arz ettik. 6.sıyla devam edeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Sadakallâhul azîm. Ayet-i kerimenin meali şu şekilde kıymetli dinleyenler, o sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile Furkan'dan, hak ile batılı ayıran hükümlerden apaçık deliller olmak üzere Kur'an onda indirilmiştir. Bakara suresi 185. ayet-i kerimenin meali. İşte bu ayet-i kerime ışığında değerli dinleyenler, Ramazan-ı Şerif'teki orucun bir kısım hikmetleri zikrediliyordu. 6. nükte ile biz kaldığımız yerden inşallah devam edelim. 6. nükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, yani orucu, Kur'an-ı Hakim'in nüzuluna baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Ramazan-ı Şerif aynı zamanda Kur'an ayıdır deniliyor değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bu ayda nüzul etmeye başladı. En mühim nüzul zamanları Ramazan-ı Şerif oldu. Bu cihet itibariyle de Ramazan-ı Şerif'in orucunun, sıyamının çok hikmetlerinden bir hikmeti şöyle ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile, yani hazırlama ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şurbun terkiyle, yani yeme içmenin bırakılmasıyla melekiyet vaziyetine ve ekil ve şurbun terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nuzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail aleyhisselam'dan, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, ne dedi bir bakalım şimdi. Gayet güzel şeyler söyledi. Şu cihet itibariyle hikmetine bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'in bu 6. nüktede değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te nazil olmaya başlamış. En mühim nüzul zamanı Ramazan-ı Şerif olmuş. Bu cihet itibariyle de Ramazan-ı Şerif'in orucunun bir hikmeti var. O hikmet şudur ki diyor, madem ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nüzul etmiş, o Kur'an-ı Kerim'in nüzul zamanını, yani inme zamanını hazırlama, istihzar ile o semavi hitabı, semalardan gelen Rabbimizin hitabını güzel bir şekilde karşılamak.
ona hoş geldin demek, en güzel karşılama şekliyle onu istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliye dediğimiz manevi değeri düşük, çok kıymeti olmayan ihtiyaçlarından ve boş zamanlardan, boş vakitlerden, boş hallerden, yani lüzumsuz işlerden, manasız boş vaziyetlerden, bundan başka yemek içmek gibi hususların terk edilmesiyle adeta bir melek gibi. Melekler yemezler içmezler biliyorsunuz, nuranidirler. İşte Müslümanlar olarak bizler Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizin emri olan farz orucu yerine getirirken yeme içmeden nefsani diğer arzulardan sıyrıldığımız için adeta bir melekiyet vaziyetine bürünüyoruz. Manevi bir nurlanma oluyor. Güzel, Kur'an-ı Kerim de bu ayda nüzul ettiğine göre o semavi hitabı bu ayda oruçlu bir şekilde adeta bir melek vaziyetinde karşılamak durumuna geçmiş oluyoruz. Orucun hikmetlerinden birisi budur. Cenab-ı Hakk'ın kelam-ı ezelisini hüsnü istikbal etmek, yani güzelce karşılamak vaziyeti için bir melekiyet durumu takınıyoruz. Nefsani arzulardan, yemekten, içmekten sıyrılarak. Böylece sanki Kur'an-ı Kerim yeni nazil oluyor gibi Kur'an-ı Kerim'i o oruçlu ağızla, midenin ihtiyacı olmadan, nefsani arzulardan sıyrılmış, günahlardan uzak bir tarzda Kur'an-ı Kerim'i sanki bu Ramazan-ı Şerif'te daha yeni nazil oluyormuş gibi öyle okumak veya okunuyorsa öylece dinlemek. Başka, Kur'an-ı Kerim'deki hitabat-ı ilahiyeyi, Rabbimizin bize olan hitabını güya geldiği an-ı nüzulünde dinlemek. Sanki daha yeni o hitap nüzul olmuş, biz de onu dinliyoruz. Bu hitabı, Cenab-ı Hakk'ın bu kelamını

Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Bakınız, oruçlu bir ağızla, değerli dinleyenler, ne kadar hoş bir hal. Latif bir hale bürünmüşsünüz. Melek gibi bir vaziyet almışsınız. Günahlardan uzak, nefsani arzulardan arınmış, tecerrüt etmiş, yeme içmek gibi insanı meşgul eden hususların dışında Kur'an yeni nazil oluyor gibi onu okumak, dinlemek. Sanki yeni nazil olmuş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bize tebliğ ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan dinlemek o oruçlu ağızla. Hatta belki Hazreti Cebrail'den dinlemek. Cebrail aleyhisselam gelmiş, okuyor, Peygamberimize o vahyi indiriyor, biz de dinliyoruz. Bu kelamı nasıl karşılamalı? İşte oruçla karşılamalı. Adeta nurlanmış bir insan olarak, bir melek gibi vaziyete bürünüp, nefsani duygulardan uzak, arzulardan uzak, boş, lüzumsuz işlerden beri olarak dinlemek. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan dinlemek. Sanki yeni nazil olmuş. Yahut Cebrail aleyhisselam'dan dinlemek. Ve hatta belki mütekellim-i ezeliden, kim mütekellim-i ezeli? Başlangıcı olmayıp ezelden beri konuşan Allah-u Teala'dan dinlemek. Sanki Cenab-ı Hak doğrudan hitap ediyor gibi bir kutsi hale bürünüp, böyle bir hale mazhar olup öylece Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve karşılamak. Değil mi ki Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır? Kur'an bu ayda nazil olmuştur. İşte Ramazan-ı Şerif'in orucu bizi o Kur'an-ı Kerim'i Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan, Cebrail aleyhisselam'dan, Cenab-ı Hak'tan dinliyor gibi bir halete, oruç vasıtasıyla nurlandırarak bizi o hale koyuyor. Böyle bir kutsi, mukaddes hale Müslümanlar oruç vasıtasıyla mazhar olup yeni nazil oluyormuş gibi o kutsi halet içinde Kur'an'a muhatap oluyorlar. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü, niye inmiş Kur'an, ne gibi ince manalar, faydeler bize sağlıyor, neler anlatıyor bize, bunu da bir derece kendi anladığı gibi Kur'an'ı anlayıp Kur'an'a tercümanlık edip başkasına da oruçlu bir ağızla, oruçlu bir bedenle tercümanlık edip anlatmaktır. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescid hükmüne geçiyor. Bütün alemi İslam sanki bir mescid gibi. Herkes ibadette, herkes oruçta, herkes namazda, herkes teravihte. Tüm alemi İslam büyük bir mescid hükmüne geçti. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o Kitab-ı Semavi'yi arzlılara işittiriyorlar. Ramazan-ı Şerif'te ne olur değerli dinleyenler? Mukabeleler başlar her yerde, her camide. Sabah, öğle, ikindi, akşam. Her yerde mukabeleler. İnsanlar kendi de yapar, cemaat halinde de yaparlar. Tüm alem İslam'ın her tarafında, mescidlerin köşelerinde, o büyük alem-i İslam mescidinde hafızlar Ramazan ayında nazil olan o Kur'an'ı, o semavi hitabı tüm dünyalılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an, bu öyle bir aydır ki o ayda Kur'an nüzul etmiştir, içinde Kur'an indirilmiştir. Ayeti nurani parlak bir tarzda bu ayeti gösteriyorlar. Bütün o hafızlar alem İslam'ın her köşesinde okudukları Kur'an ile o Kur'an'ı, o ilahi hitabı tüm arzlılara işittirdikleri gibi bu öyle bir aydır ki bu sayılı günler içinde, bu Ramazan ayında Kur'an indirilmiştir. Nurani ayetini parlak bir tarzda, evet işte biz de bunu mukabelelerimizle gösteriyoruz diyerek hepimize arz ediyorlar. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor böylece. O cemaat-ı uzmanın, bu alem-i İslam mescidindeki bu büyük ibadet eden, Kur'an okuyan cemaatin sair fertleri, bazıları huşu ile o hafızları dinlerler, okumayanlar da ne yapar? Huşu içerisinde. Ramazan-ı Şerif'te nüzul olan o Kur'an'ı dinlerler, hafızları dinlerler, diğerleri bir kısmı kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyette ki, bir mescid-i mukaddeste, kutsal bir mescitte nefs-i süflinin hevasatına
tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenlere o derece umum alemi İslam'ın manevi refretine ve tahkirine hedeftirler, hedef oluyorlar. Düşününüz ki mukaddes bir mescit var. Mesela Mescid-i Nebevi'desiniz. Herkes ibadet içinde, herkes oruç tutuyor, herkes günahlardan uzak kalıyor, tövbe istiğfar ediyor, Kur'an okuyor ve hakeza. Nefsani arzularından sıyrılmış, mukaddes bir hale bürünmüş. Böyle bir mescitte birisi olsa, kendi nefsani arzularının peşinden koşsa, hevesatına tabi olsa, yemek içmek gibi bir vaziyet takınıp bu nurani halden çıksa, bu ne kadar çirkindir değerli dinleyenler, aklı olan herkes bunu anlar. İşte Ramazan-ı Şerif'te madem ki tüm alemi İslam bir mescit hükmündedir ve bütün Müslümanlar orada oruç tutuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, nefsani süfli arzulardan sıyrılmış vaziyette, bu büyük alemi İslam mescidinde bütün müminler Rabbinin kelamını okuyup yahut dinlerken, oruç tutarken, ibadet ederken, bu alemi İslam mescidinde yemek içmek ile, nefsani arzularına uymak ile bu mesciddeki 2 milyar Müslümanın ramına, zıttına, onlara muhalefet edip oruç tutmamak, mazeretsiz olanları kastediyoruz, yiyip içmek, işte bu cemaatin manevi nefretine, oruç tutmayanları hedef eder ve tahkirine sebep olur. Çok çirkin bir davranıştır. Hele hele şu Ramazan-ı Şerif'te bolca görüyoruz, oruç tutmayan insanların hiçbir edep ölçüsüne sığmayacak şekilde bu alemi İslam mescidinde yanından geçen belki 10 kişi oruçluyken elinde sigara savurtması, duman üflemesi, yemek yemesi veya bir şeyler içmesi, işte bütün bu alem İslam mescidindeki mukaddesiyete karşı çirkin bir davranıştır değerli dinleyenler. Evet, demek ki Ramazan-ı Şerif'teki sıyamın, yani orucun, Kur'an-ı Hakim'in nüzulüne baktığı cihetle de böyle bir hikmeti var değerli dinleyenler. 7. nükte ile devam ediyoruz diğer başka nüktelere ve hikmetlere. Evet, Ramazan'ın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, İnsan bu dünyaya manevi bir ticaret, ahiret ticareti yapmak ve bu dünyada ekip, ziraat edip ahirette mahsulünü almak üzere gönderilmiş imtihana tabi bir mahluktur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun bu cihete de bakan çok hikmetlerinden birisi şöyle ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amel bire bindir. Değil mi ki ahiret için çalışıyoruz? Yolculuğumuz oraya. Burada ektiklerimizin karşılığını Rabbim orada nasip edecek inşallah. O halde yaptığımız amellerin sevabı normal vakitlerde bir ise, Ramazan-ı Şerif'te bindir. Yani bereketleniyor. Cenab-ı Hak lütuf kapılarını, ihsan kapılarını sonuna kadar açıyor. Bire bin veriyor. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfinin 10 sevabı var. Hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Bunu söylüyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. 10 hasene sayılıyor Kur'an-ı Kerim'in her bir harfi. Ve 10 meyveyi cennet getiriyor. Okuduğumuz her bir harfe değerli dinleyenler, ahirette Cenab-ı Hak 10 cennet meyvesi, 10 sevap, 10 hasene ihsan edecek inşallah. Peki Ramazan-ı Şerif'te nasıl? İşte Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000 ve Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Okumuş olduğumuz her bir Kur'an harfine, her bir Kur'an ayetine Ramazan-ı Şerif'te 10 değil, 1000 sevap veriliyor. Ayet-el Kürsi gibi ayetlere binler sevap veriliyor. Hatta cuma günlerindeki Ramazan-ı Şerif'in cumalarında yapılan ibadetlere, okunan Kur'anlara binlerle sevaplar Rabbim ihsan ediyor. Ve Leyle-i Kadir gibi, Kadir gecesi gibi
gecede 30 bin hasene sayılıyor. Her bir harfe 30 bin hasene. Evet, her bir harfi 30 bin cinanı baki meyveleri veren Kur'an-ı Hakim. Her bir harfi cennet, baki cennet meyvelerinden 30 bin meyve veren Kur'an-ı Hakim öyle nurani bir şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki, cennetteki Tuğba ağacı hükmüne geçiyor Ramazan-ı Şerif'te okunan Kur'an-ı Kerim. Neden? Her bir harfine Kadir gecesinde 30 bin sevap Rabbim ihsan ediyor. İşte öyle büyük bir cennet ağacı hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırıyor. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Şimdi bu ne kadar mukaddes, ne kadar karlı, ne kadar ebedi, daimi olan bir kârdır, ticarettir. Kim bu ticaretten geri kalmak ister? Elbette gaflette, cehalette yahut dalalette olanlar kalır ancak. Seyret ve düşün ki bu ulvi, kutsi, ebedi ticareti, bu hurufatın, Kur'an'ın harflerinin kıymetini takdir etmeyenler, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okumayanlar, sair vakitlerde de öyle ama Ramazan-ı Şerif'te hasreten okumayanlar, ne derece hadsiz bir hasarette, yani zararda olduklarını anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Bir pazar yeri gibi. Ahiret ticareti için kurulmuş çok karlı bir pazar yeri, bir meşher ve uhrevi hasılat için, ahirette verilecek karşılıklar için gayet mümbit bir zemindir. Yani çok verimlidir Ramazan-ı Şerif. Yapılan ibadetlerin sevabı 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 30 bin gibi mümbit bir zemindir Ramazan-ı Şerif. Ve neşv-ü nemâ-yı amal için amellerimizin büyüyüp gelişmesi, neşv-ü nemâ bulması, çoğalması için aynen bahardaki mah-ı nisandır. Yani nisan ayı gibidir. Baharda nisan ayı nasıldır? Yağmurludur, bereketlidir. Her şeyin yeşerip büyümesini sağlar. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, Kur'an okumak ve diğer ibadetler için Ramazan-ı Şerif ayı bahardaki nisan ayı gibi mümbittir. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı, her şeyin sultanı olan Cenab-ı Hakk'ın Rabliğine karşı ubudiyet-i beşeriyenin, yani insanların onun sultanlığına karşı yaptığı kulluğun resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir Ramazan-ı Şerif. Cenab-ı Hak herkesin rızkını veriyor, her şeyin rızkını veriyor, her şeyi tedbir ediyor, her şeyi emrine boyun eğdirmiş, memur yapmış, hizmet ettiriyor. Cenab-ı Hakk'ın Rablığını tanıyıp, evet ya Rabbi biz senin kulunuz manasına gelen adeta bir resmi geçit töreni gibi beşerin ubudiyetinin sergilendiği bir aydır Ramazan-ı Şerif. Bir bayram gibidir. Ve öyle olduğundan dolayı yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heveperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Rabbimizin saltanatına, rububiyetine karşı kulluğumuzun resmi geçidi bayramı olduğu için, mukaddes bir durum olduğu için orada yemek içmek gibi hayvani, gaflete sürükleyen bizi hususlar ya da nefsani arzular, boş işler terk edilir. Bundan dolayı oruçla mükellef olur insan. Cenab-ı Hakk'a kulluğunu en güzel şekilde, en nurani bir tarzda arz eder. Güya muvakkaten, geçici olarak hayvaniyetten çıkar insan, yeme içmek gibi hayvani vasıflardan uzaklaşır, melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını, dünyevi ihtiyaçlarını muvakkaten geçici olarak bırakmakla uhrevi bir adam ve teceddüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek adeta yeme içmeden uzaklaşmış, hayvani hislerinden, nefsane arzularından sıyrılmış oruç vasıtasıyla bir melekiyet kazanmış, melek gibi olmuş, mukaddes bir vaziyete nail olmuş, adeta yenilenmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile, yani oruç ile
samediyete

Cenab-ı Hakk'ın her şeyin ona muhtaç olduğu ama onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı Cenab-ı Hakk'a karşı samediyet deniyor buna. Oruçla bir nevi aynedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta, baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi, daimi bir hayatı tazammun eder ve kazandırır değerli dinleyenler. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir tek Ramazan 80 senelik bir ömrün meyvesini, neticesini bize kazandırabilir. Çünkü içinde Kadir Gecesi de vardır. Leyle-i Kadir ise nas-ı Kur'an ile, Kur'an'ın nas'ıyla, ayetiyle, hükmüyle 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti kata'dır. Ne diyor ayet-i kerimede? 1000 aydan daha hayırlıdır buyuruyor. O halde demek ki 80 küsür seneye denk gelen bu 1000 ay Ramazan-ı Şerif'teki oruçla, Kur'an okumakla, sair ibadetlerle, nefsani arzulardan sıyrılmakla, boş işleri bırakmakla, gafletten kurtulup ruhumuzu yenilemekle, Cenab-ı Hakk'ın samediyetine karşı açlık yani oruç vasıtasıyla ubudiyetimizi göstermekle, böyle cennet meyveleri ebedi daimi 80 senelik bir ömrün neticesini bize kazandırabilir. Ayet-i kerimenin 1000 aydan hayırlıdır demesi buna bir kesin delildir. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında, saltanatın müddetince belki her senede ya Culus-u Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Culus dediği belirli hediyeler dağıttığı günleri olur padişahın yahut başka bir günleri şaşalı bir şekilde saltanatını göstermek için o günleri bayram eder. İhsanlarda bulunur. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına, iyiliklerine, rahmetine, lütuflarına ve perdesiz huzuruna ve has özel iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Doğrudan onlara yönelir, onları dinler, onlara iltifatlarda bulunur, onlarla görüşür, ihsanlarını dağıtır, saltanatını gösterir. Normal kanunlar bir tarafa kalır, ihsan, ikram, lütuf günü olur o gün padişahın. Aynen öyle de ezel ve ebed sultanı olan 28 bin alemin padişahı Zülcelali, o 28 bin aleme bakan, teveccüh eden, fermanı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Cenab-ı Hak 28 bin alemin padişahı Zülcelalidir diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'ini bu 28 bin aleme irtibatlamış, hepsine birden bakıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i, 28 bin aleme bakan Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif ayında indirmeye başlamış. Elbette o Ramazan mahsus bir bayramı ilahi, Allah'ın bir bayramı, ilahi bir bayram ve bir meşher-i Rabbani, Rabbani bir sergi, bir pazar yeri ve bir meclisi ruhani, ruhların meclisi, manevi bir iklim yani hükmüne geçmek muktezai hikmettir, hikmetinin gereğidir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarını bize verdiği, lütuflarını açtığı, bizimle özel görüştüğü, her bir kuluna özel teveccüh ettiği bir bayramdır, bir sergi yeridir. Madem ki bu bayram zamanında yani Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'ini inzal etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim 28 bin aleme bakar. Hususi günler olarak bunu Cenab-ı Hak bizlere ikram eder. 80 senelik bir ömrün semeresini bize verdiği bir bayram ilan eder Ramazan-ı Şerif'i. O halde Ramazan eğer o bayramsa ki öyle, o halde süfli olan, nefsani olan, maneviyata göre aşağı derecede olan hayvani meşguliyetlerden, yemek, içmek, şehvet gibi, nefsani arzular gibi meşguliyetlerden insanları çekecek Cenab-ı Hak bu mukaddes

güne insanı da mukaddesleştirecek. Nurlandıracak, hoş bir vaziyette huzurunu alacak. O halde oruca emredilecek. Oruç vasıtasıyla insan melek gibi olacak, ruhanileşecek. Kur'an okuyacak, parlayacak. Kalbi, ruhu, bedeni, azalarını, gözünü, kulağını, dilini terbiye edecek, yanlışlardan çekecek, hayırlara yönlendirecek. Mukaddes bir vaziyette Rabbinin o bayramına en temiz haliyle. Nasıl ki bayramlara insanlar en güzel elbiselerini giyerler, en güzel kokuları sürünüp çıkarlar. Bu Ramazan-ı Şerif bayramına Cenab-ı Hak kullarını oruç vasıtasıyla böyle manen temizleyerek, nurlandırarak, onlara adeta bir melekiyet vererek, hayvani meşguliyetlerden, süfli ve nefsani hususlardan beri kılarak alacak huzuruna. İşte o orucun ekmeli ise, mükemmeli ise tam oruç. Nasıl olur? Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Evet, yiyip içmemekle, aç kalarak oruç tutuyoruz. Midemize oruç tutturuyoruz. Ama bunun ekmeli nedir? En mükemmeli, tamam olanı, en güzel olanı, nasıl midemizi oruç vasıtasıyla aç bırakıp orucun hikmetlerini anlıyorsak, Cenab-ı Hakk'a itaat ediyorsak, aynı şekilde diğer cihazat-ı insaniye olan gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, hayalimizi, hatta fikrimizi, bunlara da bir nevi oruç tutturmalıyız. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şeylerden düşüncemizi çekeceğiz, gözümüzü çekeceğiz, hayalimizi onun üzerine kurmayacağız, kalbimizi temizleyeceğiz Allah'ın razı olmadığı şeylerden. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, memnun olduğu, hoşnut olacağı işleri, fikrimizi de oraya teksip edeceğiz, hayalimizi de ona yönlendireceğiz, kalbimiz de zikirle meşgul olacak, dilimiz Kur'an'la meşgul olacak, gözümüz, kulağımız, hakeza bütün cihazat-ı insaniyemiz süfliyattan, hayvaniyattan uzaklaşacak, manevi mukaddes bir hal alacak. Böylece hepsine bir nevi cihazat-ı insaniyenin tamamına bir nevi oruç tutturup mükemmel orucu inşallah elde etmiş olacağız değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Yani muharremattan, haramlardan, malayenattan, boş lüzumsuz işlerden gözümüzü, kulağımızı, hayalimizi, kalbimizi, fikrimizi çekmek ve her birisine, bütün bu azaların, duyguların her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Aklen Cenab-ı Hakk'ı tefekkür edeceğiz, Allah'ın sanatlarını düşüneceğiz. Hayalen manevi işleri tahayyül edeceğiz. Kulağımızla Kur'an dinleyeceğiz. Haram sözler dinlemeyeceğiz. Dilimiz gıybet etmeyecek. Belki hayır söyleyecek. Kur'an okuyacak ve hakeza. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz, ağır tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilin orucu bu. Gıybet etmeyecek, yalan söylemeyecek, galiz, ağır, küfürlü sözler söylemeyecek. Dilin orucunu yaptırmış olacak. Ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul edecek. Haramdan uzak kaldığı gibi Kur'an okuyacak bu dil. Bu dil istiğfar edecek, zikir yapacak, tesbih edecek, salavat-ı şerifeler okuyacak bu Ramazan-ı Şerif'te. Daha fazla her zaman yapacak da. Ve istiğfar, günahlardan tevbe edecek. Bunlarla meşgul edecek. Mesela gözünü, göze nasıl oruç tutturacak? Gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edecek, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi, sair diğer cihazatına da böylece her birisinin ne iş yapıyorsa ona uygun bir nevi oruç tutturmaktır. Ekmel oruç budur değerli dinleyenler. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tadili eşgal ettirilse, en büyük fabrika mide, diğer azalar mideye biraz bağlı, onunla çalışıyor. Mideyi kapattınız, tatil oldu bu mide fabrikası. Başka küçük tezgahlar, kulak gibi, göz gibi, onlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Yedinci nüktede bu şekildeydi değerli dinleyenler. Gayet güzel hikmetler, manalar bize lütfedildi. 8. nükte, Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsi

Yesine baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, bir de şahsi kendi hayatımıza baktığı yönü var Ramazan'ın. Bu Ramazan-ı Şerif'teki orucun bizim şahsi hayatımıza baktığı cihetteki hikmeti nedir? Ona bakalım şimdi. Şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir ferhizdir. Ubudiyet yapmakla birlikte, kullukla birlikte insanın bedenine, bugün tıp da hep bunu tavsiye ediyor, perhiz. Maddi manevi bir perhiz, ilaç. Ama sadece maddi bedene değil, manevi ruha da, manevi latifelere de bir perhiz hükmünde. Ve tıbben bir hımyedir ki, yani perhizdir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa hareket ettikçe, canının istediği gibi yeme içmek hususunda ne istiyorsa onu yiyor, ne istiyorsa onu içiyor, sınır tanımıyor, böyle hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zedeler. İnsanlar istediğini yiyip içiyor, çeşitli hastalıklar, obezite, kanser, birçok hastalıklar, şeker bundan çıkıyor. Çok yiyip içmekten, canın istediği gibi, sünnet-i seniye uymadan, helal haram demeden yiyip içtiği zaman da işte manevi cihazları, manevi hasseleri hastalanıyor. Manevi hayatı zehirleniyor adeta. Böyle olunca artık daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç geliyor. Biz nefsimizi kalbimize ve ruhumuza itaat ettirmeliyiz. Çünkü onlar maneviyatı ister. Ama nefis haramla beslendiği için bedeni bozduğu gibi manayı da bozdu. Zehirledi. Artık nefis kalbe ve ruha itaat etmiyor. Serkeş, azgın oldu. Serkeşhane dizginini eline alır. İtaat etmez yani. İtaatsizce bildiği yere gider. Daha insan ona binemez. Bir hayvan gibi, binek gibi düşününüz nefsi. İnsan nefse binemez. Canının istediği gibi yiyip içtiği için, helal haram tanımadığı için. İtaatsiz olur. Kalp ve ruhu dinlemez. İnsan bu nefse binemez. İtaat ettiremez yani. Ne olur? O nefis insana biner. İnsana istediğini yaptırır. Dizgini insana takar. Peki, orucun Ramazan-ı Şerif'te şahsımıza bakan hikmetini konuşuyoruz ya. Ramazan-ı Şerif'te oruç olunca ne oluyor? İşte Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi vücut beden perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Canın istediği gibi yiyip içemez, haram yiyip içemez. İmsakla bırakır, iftarla yemeye başlar. Emir almayı, dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Normal zamandaki gibi yemeğin üstüne yemek, onun üzerine yemek, canı ne istiyorsa yiyip mideyi doldurup hasta etmez. Yormaz mideyi. Demek ki hastalıkların da başı çok yemektir değerli dinleyenler. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam doymadan kalkardı. Bakın sünnet-i seniyeye, yeme içme hususunda bile riayet etmek manen önemli olduğu gibi maddeten de ne kadar önemli. Evet, ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinleme kabiliyet peyda eder. Nefis Ramazan-ı Şerif'te canının istediği gibi, yiyip içemediği gibi, ya ben helali bırakıyorum, Rabbim emretmediği zaman helal olan şeyleri bile yiyip içemiyorum dediği gibi oruç tutuyorsa, o halde harama niye gideyim? Haramdan çekinmek için de hem aklı ona böyle emir verir, helali terk ediyorum, haramı niye yapayım da ahirette azap göreyim? Şeriat da emrediyor, yasak olan şeyleri yememem lazım, içmemem lazım. Artık bu emirleri dinlemeye nefiste bir kabiliyet oluşur. Boyun büker yani, itaat eder, serkeşliği bırakır. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. O halde manevi hayatımı da bozmayayım. Maddeten helal şeyleri daha yiyip içmediğim gibi haram yiyip içip de manevi hayatımı da bozmayayım der. Emir dinlemeyi aklen şeriaten bir kabiliyet geliştirmeyi nefis öğrenir. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Bir başka hikmeti de yine pek çok insan, işte günümüzde de var, milyonlardan bahsediliyor, açlığa müptela oluyor pek çok insan. Yahut sahir zamanda yemek yiyemediği zamanlar oluyor. Veyahut hastalıktan, başka sebepten, illa yokluk şart değil.

Aman dayanamıyor ya, sabır ve tahammülü öğrenmesi gerekiyor. Neyle öğrenecek? İşte sevaplı bir oruçla sabır ve tahammülü de insanoğlu öğrenmiş oluyor. Sabır ve tahammül için bir adamın oruç vasıtasıyla idman yapmış olması ona riyazeti öğretiyor. Açlığı öğretiyor. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açlığa sabretmek ve tahammül etmek işte bir riyazettir ve bir idman oluyor bedene. Açlığı ve açlığa dayanmayı öğreniyor, eğitimli oluyor yani açlığa karşı, susuzluğa karşı. Demek beşerin musibetini ikileştiren, insanoğlunun musibetini, belasını artıran sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Mide bir fabrika gibidir dedik. Sürekli yiyip içip öğütüyor, çalışıyor. Ramazan-ı Şerif'te tatil oluyor. Bu mide fabrikasının hizmet edicileri var, hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Hem hizmet edenleri var. İşte dişler gibi, dil gibi, yutak gibi ve hakeza. Hem de mideyle alakalı çok cihazlar var. Göz, dil, kalp, ruh, hepsi alakalı. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil işgal etmezse, yemeden içmeden kesilmezse, Ramazan-ı Şerif'in gündüz belirli vaktinde, o fabrikanın hademelerinin, mide fabrikasının hizmetçilerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Sürekli yer içerse her bir azamızın bir ibadeti var. Gözün, kulağın, midenin, kalbin, ruhun. İnsan sürekli yiyip içmeyi düşünürse, hayvani ihtiyaçlarla meşgul olursa bu aza ve cihazatlar ibadet vazifesini unutur. Tatil etmiyor ki hiç, hep çalışıyor. Sürekli nefis kendiyle bunları meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çakralarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Kalp gibi, ruh gibi şeyler de hep bedenle meşgul olduğu için o gaflet içinde, duman içinde, toz içinde bırakır. Müşevveş bırakır. Nazar dikkatlerini daima celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete, bu sebepten dolayı ehli velayet bedenini riyazete alıştırmış ki nefsini terbiye etsin, nefis böylece kalbin, ruhun emri altına girsin, manevi hayatı parlasın. Manen tekamül etmek için ne yapmışlar? Riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini veli zatlar, evliyalar alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif'in orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki Ramazan-ı Şerif'te mide fabrikası çalışmıyor. Ona hizmet eden her bir aza, cihazat anlar ki sırf o fabrika için yaratılmamış. Ya biz sırf mide için yaratılmamışız. Sırf onun için çalışmıyormuşuz. Bizim bir ulvi ibadet gibi kutsi bir vazifemiz var derler. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani, melek gibi, ruhani gibi eğlenceler de telezzüz ederler. Yani Kur'an okumaktan, tesbih çekmekten, zikretmekten, istiğfar etmekten, salavat-ı şerife getirmekten, namaz kılmaktan zevk almaya başlarlar. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Her bir mümin Ramazan-ı Şerif'te kendi derecesine göre ayrı ayrı nurlara, bereketlere, feyizlere, sevinçlere mazhar olurlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Oruç tuttuğumuz için, hele hele az önce anlattığımız ekmel orucu tutuyor isek, gözümüzle, kulağımızla, kalbimizle, ruhumuzla, onları kendi vazifelerine sevk ediyorsak, haramdan uzak tutuyorsak, bütün o latifeler oruç vasıtasıyla terakki ederler, feyizlenirler. Midenin ağlamasına rağmen, aç kalıyor ya, mide biraz guruldar, ağlar yani. Onlar masumane gülüyorlar. Mide ağlarken kalp, ruh, akıl, sır, tefekkür hepsi gülerler. Ve insan terakki eder. Melek gibi ruhani olur. Dokuzuncu nükte değerli dinleyenler, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle. Bir hususta daha hikmeti var. Herkesin nefsinde vehmi, kuruntu olarak
bir ilah olmak hissi var, duygusu var, imtihan gereği. İşte nefis kendini hür ve serbest telakki eder. Bir Rab gibi, tövbe haşa, yediği, canın istediği gibi yaşamak, istediği gibi yemek, istediği gibi içmek, haram helal sınırı tanımamak. Mevhum rububiyet deniyor buna, mevhum Rablık. Oruç bunu kırar, der ki acizsin sen. Bu cihet itibariyle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefse oruç der ki sen kulsun, çünkü acizliğini gösterir ona. İşte bu cihette hikmeti şu, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Her nefis böyledir. Nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane, Firavun gibi kendine rububiyet istiyor. Her nefis kendine bir ilahlık ister. Ne gibi? Firavun gibi. Ne kadar azaplar çektirilse bu nefse, bu mevhum rububiyet damarı onda kalır. Fakat açlıkla o damar kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Nefsi aciz bırakır, der ki sen ilah değilsin. Bu firavunluğu bırak, ubudiyeti takın, kul ol, Allah'ı tanı der. Nefsin firavunluk cephesine oruç darbe vurur. Kırar, onun firavunluğunu kırar, aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap etmiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş ki nefis, ene ene, ente ente, ben benim, sen sensin. Hangi nevi azabı vermiş, yine de enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş nefse. Yani aç bırakmış. Yine sormuş aç bırakınca, bu sefer ne demiş nefis? Men ene ve ma ente. Böyle soruyor Cenab-ı Hak. Ben kimim? Sen kimsin diyor nefse. Nefis ne diyor bu sefer? Demiş ki ente rabbiyer rahim. Sen benim rahim olan, merhametli olan, şefkat eden, rızık veren Rabbimsin. Ve ne abdükel aciz. Ben de senin aciz, bu nimetlerine muhtaç kulunum. Bakınız firavunluğu bıraktı, kul olduğunu hatırladı oruç vasıtasıyla. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin, ben senin aciz bir abdinim, kulunum der. Demek ki nefsin mevhum rububiyetini kırmak noktasında da nefsin aciz olduğunu, kul olduğunu hatırlaması ve Rabbine yönelmesi, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini anlaması cihetinde de orucun bir hikmeti böyleymiş kıymetli dinleyenler. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve li hakkıhi edaen bi adede sevabi hurufil Kur'an fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya ilahena, Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselama ve onun âl ve ashabına senin razı olacağın ve onun hakkını eda edecek bir salat eyle. Ramazan ayında okunan Kur'an'ın harfleri adedince salat ve selam et. Amin diyoruz değerli dinleyenler. Bu güzel salavat-ı şerife ile programımızı tamamladık. Cenab-ı Hak ekmel oruca bizleri nail eylesin inşallah. Risale-i Nur'dan Mektubat Mecmuası'nın ikinci kısmından bu Ramazan Şerif'e dair olan orucun hikmetlerini anlatan, bu 9 hikmeti anlatan 9 nükteyi sizlere arz ettim değerli dinleyenler. 2 hafta sürdüğü için tamamını yeniden okuyup mütalaa etmek, anlamak, zevk etmek isteyen dinleyicilerimiz için söylüyorum. Mektubat Mecmuası'ndan ikinci kısımdan bu hususu bulabilirler. Cenab-ı Hak oruçlarımızı ve diğer ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in harfleri adedince Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salat eylesin. Bizleri de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şefaatine nail eylesin inşallah. Onun sünnet-i seniyesi çerçevesinde Rabbimizin razı olacağı tarzda orucumuzu tamamlamayı bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genç'in

0: özeni dikkati de ondan öğrenmeliyiz. Zira namaz dinin direğidir. Kıyamda Allah'ın huzurunda duruyoruz. Rükuda Allah'ın huzurunda eğiliyoruz. Secdede ise Allah'a en yakın olduğumuz an. Allahu Ekber, Rabbena lekel hamd, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'a tesbih ediyoruz. Okuyacaklarımız tane tane olmalıdır. Rükular ve secdeler olması gerektiği gibi olmalıdır. Peki namazdan nasıl çalınır? Rükü ve secdeler tam yapılmazsa. Rükü ve secde tam yapılmıyorsa, okunanlar ve tesbihler tam yapılmıyorsa, hani tavuğun yem yemesine benzer bir hali oluyorsa Allah korusun. Müminin miracı olan namaz kötülüklerden alıkoyar. Bu nedenle namazı dosdoğru, düzgün bir şekilde kılmalıyız. Namazdan almamız gereken kazançların hepsini almalıyız. Namazda hırsızlık ile en kötü hırsızlık yapılmış oluyor. Zira kendimizden çalmış oluyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Bera bin Azib radıyallahu an Medineliydi. Babası da Müslümandı. Kendisi küçük yaşta Müslüman olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medinelilere İslamiyeti öğretmesi için gönderdiği Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an ve İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh'dan Kur'an öğrendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde birçok sureyi ezbere biliyordu. Hicret esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşılayıp sevgi gösterisinde bulunanlar içerisinde o da vardı. Medinelilerin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiği coşkun sevgiyle ilgili olarak Medine halkının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifine sevindiği kadar hiçbir şeye sevindiğini görmedim derdi. Bera bin Azib radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Devamlı onunla birlikte bulunmayı arzu ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmayı hayatta en büyük mükafat biliyordu. Bu sebepledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok şey öğrenmişti. Rivayet ettiği hadislerle Müslümanlara ışık tutmuştu. Bugün birçok tarihi hadiseyi onun rivayetlerinden öğreniyoruz. Mesela hicreti, kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesini, Uhud ve Huneyn savaşlarının mühim safhalarını onun rivayetlerinden öğrenmiş bulunuyoruz.

Bera bin Azib radıyallahu an İslam davasının kahraman bir mücahidiydi. Yaşı küçük olmasına rağmen birkaç arkadaşıyla birlikte Bedir Savaşı'na çıkan orduya katılmıştı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda orduyu durdurdu ve teftiş etti. Yaşı küçük olan birkaç kişiyle birlikte onu da Medine'ye geri çevirdi. Bera bin Azib radıyallahu an buna çok üzülmüştü. Fakat Uhud Savaşı'ndan itibaren Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Büyük kahramanlıklar gösterdi ve sonunda da Umre seferine katıldı. Umre seferiyle ilgili hatırasını şöyle anlatır. Hudeybiye'de bir kuyu vardı. Biz buraya gelince kuyunun suyunu tamamen çekerek bir damla su bırakmadık. Bu hal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edilince kuyunun yanına gelip kenarına oturdu. Sonra içinde biraz su bulunan bir kap istedi. Getirilen suyla abdest aldı, ağzını çalkaladı. Sonra dua edip kuyuya döktü. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine kuyuyu bir müddet bu halde bıraktık. Sonra kuyuda istediğimiz kadar su birikmişti. Hem biz hem de hayvanlarımız suya kandık demişti.

Bera bin Azib radıyallahu anh'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ayrı bir yeri vardı. Onu çok severlerdi. Zaman zaman kendisine bazı tavsiyelerde bulunurlardı. Bir defasında ona şöyle demişti: yatacağın zaman önce abdest al, sonra sağ tarafına uzanıp yat ve şöyle dua et: Allah'ım, sana teslim oldum. İşimi de sana havale ettim. Seni sevdiğim ve senden korktuğum için sana dayandım. Ancak sana sığınırım. Kurtuluşum da sendendir. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer böyle hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyleyse son sözlerin bunlar olsun, buyurmuşlardı. Bera bin Azib radıyallahu anh da diğer sahabiler gibi sünnete çok bağlı bir insandı. Her hareketinde sünnete uymayı esas almıştı. Bir defasında biriyle karşılaşmıştı. Onun elini sıktı, gülümsedi. Sonra da "Niçin gülümsediğimi biliyor musun?" diye sordu. O zat bilmediğini söyleyince de bunun sebebini şöyle izah etti: "Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaşmıştım. Elimi mübarek eline aldı, sonra da gülümsedi. Bana niçin gülümsediğini sordu. Ben biraz önce sizin verdiğiniz cevabı verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman birbirleriyle karşılaştıklarında müsafaha yaparlar. Allah'a hamd edip istiğfarda bulunurlarsa Allah da onları affeder," buyurmuşlardı. Bera bin Azib radıyallahu an namaz kılarken safların doğru ve düzenli olmasına çok ehemmiyet veriyor, sık sık bunun faziletlerinden bahsediyordu. Niçin böyle yaptığınıysa şöyle izah ediyordu: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığımız zaman eliyle göğsümüze dokunur, safları düzeltir, sonra da "Saflarınız bozuk olmasın, sonra o bozukluk kalplerinize de girer," buyururdu demişti. Bera bin Azib radıyallahu an kendisi sünnet-i seniyeye uyduğu gibi çocuklarını da öyle yetiştirmesi için gayret sarf eden bir babaydı. Zaman zaman onları toplar hadis öğretirdi. Kendisinden birçok hadis rivayet eden oğlu Yezid bununla ilgili şöyle bir hatırasını naklediyor: "Bir gün babam bizi toplamıştı. Gelin size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını öğreteyim. Çünkü sizinle bundan sonra ne kadar beraber olacağımı bilemiyorum," demişti. Hazreti Bera bin Azib radıyallahu anh sahabilerin alim olanlarındandı. Müslümanlar anlayamadıkları meseleleri ona soruyorlardı. Bera bin Azib radıyallahu anh sadece hadislerin izahını değil, tefsir ve fıkhı da bilirdi. Bir defasında "Kendinizi ellerinizde tehlikeye atmayınız" mealindeki ayet söz konusu oldu. Mecliste bulunanlardan birisi müşriklere hamle yapan biri kendisini tehlikeye atmış olur mu diye sordu. Bera bin Azib radıyallahu an şu cevabı verdi: "Hayır, çünkü Cenab-ı Hak Allah yolunda savaşmayı emrediyor. Bu sebeple bizler Allah yolunda cihad etmeye memuruz. Ayetteki tehlikeden maksat parayı biriktirip Allah yolunda harcamamaktır," demişti.
Bera bin Azib radıyallahu an aynı zamanda son derece mütevazi bir insandı. İyi bilmediği meseleleri cevaplamaktan kaçınır, rahatlıkla bilmiyorum diyebilirdi veya kendisinden daha bilgili olduğuna inandığı birisine o meseleyi

havale ederdi. Bir defasında kendisine bir soru sorulmuş, o soruyu Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'a havale etmişti. Ona sor, çünkü o benden daha hayırlı ve bu işi benden daha iyi bilir demişti. Berâ bin Azib radıyallahu anh, Peygamberimizden 305 hadis rivayet etti. Birkaçının meali şöyledir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize 7 şeyi emredip 7 şeyi de yasaklamıştı. Emrettikleri cenazeye katılıp arkasından kabre kadar gitmek, hasta ziyareti yapmak, davete katılmak, haksızlığa uğrayana yardım etmek, yeminin gereğini yerine getirmek, selam verenin selamını almak, aksırdığında elhamdülillah diyen kimseye yerhamukallah diye dua etmek. Yasakladıkları da gümüş kap kullanmak, altın yüzük takmak, ipek, atlas, ibrişimli elbise, kalın ipek ve ipek yatak kullanmak. Yine o Allah birinci safı doldurana rahmet eder. Melekler de onlar için dua ederler. Safları doldurmak için atılan bir adımdan Allah rızasına daha yakın başka bir adım yoktur hadisini de rivayet etmişti. Rivayet ettiği bir diğer hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Ensardan birisinin cenazesine katılmıştık. Cenaze defnedildiği sırada kabristana vardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdular. Biz de sanki başımızda bir kuş varmışçasına sessiz ve sakin bir şekilde oturduk. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elindeki bir sopayla yeri çiziyordu. Başını kaldırdı, iki ve üç defa kabir azabından Allah'a sığınırım dedikten sonra şöyle buyurdular. Mümin kabre konulduğunda dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Rabbin kimdir? Rabbim Allah'tır. Dinin nedir? Dinim İslam'dır. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? O zat Allah'ın Resulüdür. Bunu nereden öğrendin? Allah'ın kitabını okuyup ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul ettim. İşte Allah'ın Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de o sağlam kelime-i tevhidle sabit kılar ayetinin manası budur. Sonra gökten bir ses gelir. Kulum doğru söyledi. Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Ona cennet elbiseleri giydirin. Ona cennete bakan bir kapı açın. Ve ona cennetin rahatlığı ve güzelliği bahşedilir. Kabri gözünün gördüğü mesafeye kadar genişletilir. Hadisin devamı şöyledir. Eğer ölen kafir veya münafıksa, kabre konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. İki melek gelir, onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer. Rabbin kimdir? Bilmiyorum. Dinin nedir? Bilmiyorum. Size doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir? Bilmiyorum. Sonra gökten bir ses gelir. Bu yalan söyledi. Ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Ona cehennem elbiseleri giydirin ve ona cehenneme bakan bir kapı açın. Hadis şöyle devam ediyor. Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgarı gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltır. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani müsallat edilir. Onun demirden bir tokmağı vardır ki dağa vurulsa dağ toz toprak haline çevirir. Bu zebani ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki insan ve cinlerin dışında doğduğu

doğuda, batıda, dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir ve o şahıs toprak haline döner. Sonra ruhu tekrar iade edilir. Bu şekilde devam edip gider buyurmuştu. Allah Bera bin Azib radıyallahu anh'tan ve dostlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık ol.

0: Başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bazıları diyorlar ki, gıybet etmiyorum, gerçeği söylüyorum. Bugün Müslümanların müptela oldukları hastalıkların başında gıybet gelir. Bununla ilgili fıkhi bir meseleyi zikrederek konuya girmek istiyorum. Adamın biri, başka birinin hakkında konuşsa, dinleyenlerden biri de, gıybet etmeyi bırak, başka şey konuş dese, gıybet yapan da, ben gıybet yapmıyorum, gerçeği söylüyorum dese, bu adamın imanını ve varsa nikahını yenilemesi gerekir. Çünkü hem gıybet ediyor, sonra da gıybet yaptığını inkar ediyor. Allah'ın gıybet dediğine gıybet değildir diyor. Müminler dillerini muhafaza etmek zorundadırlar. Mukarrebun zümresinden, büyük evliyalardan Fudail bin İyad rahmetullahi aleyh, dili Allah'ın rızasına uygun olarak kullanmak vaciptir. Çünkü dil bir emanettir. Dili münkerden, yasaklanmış sözlerden muhafaza edip hapsetmek, hacca gitmekten ve sınırlarda nöbet tutmaktan daha zordur buyurmuştur. Ebu Davud radıyallahu an Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan nakleder ve der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Miraca çıktığım gece bakırdan tırnakları olan ve yüzlerini göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Bunlar kimdir ya Cibril dediğimde, bunlar gıybet eden ve onların haysiyetine tecavüz edenlerdir karşılığını verdi. Hasılı, kişinin birinin arkasından konuşurken, gıybet etmiyorum, gerçeği söylüyorum demesi, imanı bozacak derecede tehlikelidir. Allah'ın gıybettir dediğine, gıybet değildir demek küfürdür. Hakkında konuşulanın, bahsedilen şeyler üzerinde mevcutsa, bu gıybettir yoksa iftiradır. Her ikisi de İslam'ın men ettiği davranışlardır. Allahu Teala cümlemizi gıybet etmekten ve dinlemekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, üç kağıtçının Allah'ı, kainatın Halık'ı, evveli ve ahiri olmayan Allahu Teala'dır. Bütün mahlukatın yaratıcısı O'dur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Allahu Teala Halık, biz mahlukuz. Cemiyet içinde bazı kişilerin sahtekarlığını, namussuzluğunu, şerefsizliğini, edepsizliğini, ahlaksızlığını, bilimun menfiliklerini ifade ederken, bazıları onlar için üç kağıtçının Allah'ı diyorlar. Bu son derece yanlış bir tanıtım şeklidir. Zira Allahu Teala vardır ve birdir. Üç kağıtçının Allah'ı ayrı, altı kağıtçının Allah'ı ayrı, sarhoşun, kumarbazın, fahişenin, naşerifin hepsinin ayrı birer Allah'ı yoktur. Eğer varsayılıyorsa, o varsayılan şey onun Allah'ı değil, putudur. Allah birdir fakat putlar çoktur. Üç kağıtçının Allah'ı sözü son derece yanlış ve ne maksatla söylenirse söylensin, kişiyi imandan koparan bir ifadedir. Sahtekarlık ve ahlaksızlıkları Allah'ın yüce isimlerinden biriyle tanımlamak insanı cehenneme götüren bir ifadedir. Allahu Teala cümlemizi zatına istediği gibi iman etmeye muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, uğurlu, uğursuz. Bazılarını görürsünüz, boynuna kolye takıp, bu benim uğurum derler. Bazıları koluna takar uğur saydığı şeyi. Sayısı benim uğur sayım veya uğursuz sayım diyenlere de sık sık rastlamışsınızdır. Gelin uğurlu geldi veya uğursuz geldi. Onu gördüğümde uğurum gidiyor veya geliyor. Köpek uluyor, uğursuzdur. Baykuş ötüyor, uğursuzdur. Şunun bunun elleri uğurludur veya uğursuzdur. Şahıstan şahısa değişen uğurlu, uğursuz itikadı bilhassa kendilerini aydın sanan zümre arasında çok yaygındır. Şüphesiz bu cahili kültürün eseridir. Uğurlu geldi, uğursuz geldi ve benzeri sözler zan ve vehimdir. Hiçbir yerde ve şeyde uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk anlayışı başka inanç sistemlerinden gelmiştir. Mesela hurufilik ve halen İran'da ve Filistin'de salikleri bulunan Bahailik, harfleri ve rakamları putlaştırmışlardır. Rakam ve harf uğursuzluğu buradan gelmektedir. Müminler
hayrı ve şerri Allah-u Teala'nın yarattığına iman ederler. Uğursuzluğa asla itibar etmezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bileğine sarı halka geçirmiş olan birini gördü. Ona, "Bu nedir?" diye sordu. Adam, "Uğrumdur, bana cesaret verir, kuvvetimi artırır." dedi. Peygamberimiz ona, "Çıkar, at onu. O senin ancak aczini arttırır. Şayet o üzerindeyken ölürsen, ebediyen iflah olmazsın." buyurdu. Bir rivayette, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Kim uğur getirsin diye bir şey takınırsa, şirk koşmuş olur." buyurmuştur. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh'ın, zararlı hayvanlardan korur inancıyla koluna renkli kurdele bağlayan bir adam görünce, hem kurdeleyi kopartıyor hem de onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler ayetini okuduğu Ebu Hatem tarafından bildiriliyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, onların uğursuz zannettikleri ancak Allah'ın katındadır. Fakat çokları bu hakikati bilmezler. Dediler ki, uğursuzluğunuz sizin kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda aşırı giden bir kavimsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, uğursuzluğa inanmak şirktir. Uğursuzluk diye bir şey yoktur buyurmuştur. Halk arasında uğurluluk ya da uğursuzluk sayılan şeylerden bazılarını sıralayalım. Ancak bu tür şeylere müminlerin asla itibar etmeyeceğini de daha önce söylemiş olduğumuzu da hatırlatmış olalım. Akşam tırnak kesilmez. Ayak kaşınınca yolculuk var demek. Bir kadın aş yererken neye bakarsa çocuğu ona benzer. Sağ avucu kaşınana para gelir, sol avucu kaşınandan para çıkar. Üstünde dikiş dikilenin kısmeti bağlanır. Gurbete gidenin arkasından ev süpürülmez. Bir felaketten söz edilirken duvara veya bir yere vurulursa anlatan kişi o fenalıktan korunur. Doğum yaparken kadının kocasının ayakkabısı suya atılırsa doğum kolay olur. Göz seyirir kulak çınlarsa kötü haber gelir. İki bayram arası nikah olmaz. Kapının eşiğinde oturan iftiraya uğrar. Yolcunun arkasından su dökülürse uğru açılır. Ve daha niceleri. Hasılı, dinimizde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Her şey Allah'ın kudreti katındadır. Müminler hayrı ve şerri Allah-u Teala'nın yarattığına iman ederler, uğursuzluğa asla itibar etmezler. Zira uğursuzluğa inanmak şirktir. Allah-u Teala cümlemizi bid'atlerden ve şirke saplanmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, mavi boncuk tak da nazar değmesin. Göz değmesi veya nazar değmesi diye bilinen rahatsızlığı bilmeyenimiz yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, göz değmesi gerçektir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz de, Peygamber Efendimiz'in göz değmesine karşı okumayı emrettiğini haber vermiştir. Elmalılı merhum, bu tedavinin nasıl yapılacağını, hangi sure ve ayetlerin okunacağını zikretmiştir. Buna rağmen, halk arasında gerçekle ilgisi olmayan hurafeler yaygın vaziyettedir. Bu hurafelerden bazıları şunlardır. Çocuk elbiselerine mavi boncuk takmak, nazarlıklar takmak, iğde çekirdeği takmak, evlere binaların girişlerine, arabalara at nalı, çeşitli muskalar asmak, arabalara göz resimleri asmak, bunlar caiz değildir. Bu davranışları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men etmiştir. Nazarlıkların koruyuculuğuna inanmak katiyen caiz değildir, şifayı veren Allah-u Teala'dır. Mavi boncuk töremizden gelen bir adettir. Batıl bir inançtır. Dinimizce caiz değildir. Müslümana gereken caiz olmayanı değil, caiz olanı işlemektir. Allah'ın emri de budur. Allah-u Teala cümlemizi nazardan ve nazarlık takmaktan korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Uhud'a yürüyüş. Ordu Medine ile Uhud'un ortasındaki Şeyheyn'e ulaşıncaya kadar güneş batmaya başlamıştı. Bilal ezan okudu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gözden geçirdi. O zaman yaşları küçük olmasına rağmen savaşa katılmak isteyen 8 çocuğu fark etti. Aralarında sadece 13 yaşında olan Zeyd'in oğlu Üsame radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 8 çocuğa Medine'ye geri dönmelerini emretti. Onlar karşı çıktılar. Ensardan biri Evs'in Harise kolundan olan 15 yaşındaki Ebu Rafi'nin iyi bir ok atıcısı olduğuna dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna etti. Bu yüzden Rafi'nin kalmasına izin verildi. Fakat annesi Rafi'nin kabilesinden biriyle evlenen Necd kabilesinden Samura kendisinin güreşte Rafi'den daha iyi olduğunu iddia etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam

0: da onların kendilerini göstermesine izin verdi. İki çocuk hemen birbirlerine girdiler ve Samura iddiasının doğru olduğunu ispatladı. Bu nedenle onun da kalmasına izin verildi. Diğerleri evlerine geri gönderildi. Mekkeliler Müslümanların üstlerine gelmesini ve böylece tüm güçleriyle ve süvari birlikleriyle onlara saldırmayı istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı. Bu nedenle sayılarının az oluşunu dengeleyecek bir konum almaya ve düşmanın ümitlerini boşa çıkarmaya karar vermişti. Fakat bunu başarabilmesi için bir rehbere ihtiyacı vardı. Bu nedenle bir soruşturma yaptı ve Beni Harise kabilesinin 10 bölgeyi iyi bilen bir adamını rehber olarak aldı. Medine'de o gece Hanzala radıyallahu anh ile Cemile radıyallahu anh'a evlendiler. Cemile o gece rüyasında kocasını cennetin dışında beklerken gördü. Kapı açılıp kocası içeri girmiş ve kapı tekrar kapanmıştı. Cemile uyandığında "Bu şehadet" dedi. İkisi birlikte kalkıp gusül abdesti aldılar ve sabah namazını kıldılar. Daha sonra Hanzala karısına veda etti. Fakat karısı ona sarıldı ve bırakmadı. Bunun üzerine tekrar yattılar. Daha sonra Hanzala kendisini karısının etkisinden kurtarıp gusül abdesti alacak kadar bile beklemeden silahlarını aldı, zırhını giydi ve evden ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduya güneş doğmadan Şeyheyn'den ayrılma emri verdi. Fakat İbni Ubey gece boyunca kendi taraftarlarıyla konuşmuştu. Ordu harekete hazır olunca 300 münafıktan oluşan taraftarlarıyla birlikte İbni Ubey Medine'ye döndü. Orduyla birlikte kalan oğlu Abdullah ise bundan çok utanmıştı. İbni Ubey ayrılmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmadı bile. Kendisine nereye gittiğini soran ensardan bazılarına ise şu cevabı verdi. O bana karşı çıktı ve değersiz adamların sözüne uydu. Bu kötü seçilmiş noktada hayatlarımızı feda etmemiz için bir neden göremiyorum. Cabir'in babası Abdullah onların arkasından gitti ve şöyle bağırdı. Allah aşkına peygamberinizi ve halkınızı düşman karşısında terk etmeyin. Onlar sadece şu cevabı verdiler. Eğer savaşacağınızı bilseydik sizi terk etmezdik. Fakat çatışma olacağını tahmin etmiyoruz. Abdullah, ey Allah'ın düşmanları dedi. Allah peygamberini sizsiz de zafere ulaştıracaktır. Sayıca 700'e inen ordu düşmana doğru biraz ilerledi. Daha sonra hala karanlıkta sağa dönüp volkanik bir kaya yığınından geçerek Uhud eteklerine ulaştılar. Tekrar dönüp kuzeybatıya doğru yöneldiler. Şafağın sönük ışıklarında Mekke kampını biraz sollarında, biraz da aşağılarında görünceye dek ilerlediler. Daha sonra yine ilerleyip düşmanla Uhud dağı arasındaki yerlerini aldılar. Ne yapması gerektiğine karar veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineklerden inme ve konaklama emri verdi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu ve hepsi arkaları Uhud dağına dönük olarak sıralanıp sabah namazını kıldılar. Savaşın konumu da bu şekilde olacaktı. Çünkü düşman kendileriyle Mekke arasında yer alıyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. Gerçekten bugün siz karşılığı ve ecri bol olan bir gündesiniz. Ne yaptığının farkında olan ve nefsini sabır, sebat, gayret ve istekle buna adayan kişi için büyük mükafatlar vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşmasını bitirdiğinde henüz Medine'den yeni gelen Hanzala yanına geldi ve onu selamladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en iyi okçuları seçiyordu. Bunların arasında kendine en çok yakın olanlar Zeyd, Zühre kabilesinden kuzeni Sa'd ve Osman İbni Maz'un'un oğlu Saib idi. Okçuların arasında 50 kişiyi seçip esas gücün sol tarafındaki tepeye yerleştirdi. Onların başına da Evsli Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh'ı lider olarak görevlendirdi. Onlara bazı emirler verdi ve şöyle dedi. Oklarınızla bizi onların atlılarından koruyun. Onların arkamızdan dolaşıp bize saldırmasına izin vermeyin. Savaş bizim lehimize de gitse, aleyhimize de gitse yerinizden ayrılmayın. Eğer düşmanı yendiğimizi görürseniz bunda bizim de payımız olsun demeyin. Eğer öldürüldüğümüzü görürseniz yardıma gelmeyin. Bir başka zırh giyerek eline bir kılıç aldı ve salladı. Bu kılıcı hakkıyla birlikte kim alacak diye sordu. Ömer radıyallahu anh hemen almak üzere ilerledi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ondan çevirdi ve tekrar "Bu kılıcı hakkıyla kim alacak?" diye sordu. Zübeyir radıyallahu anh almak istediğini söyledi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine yüzünü çevirdi ve sorusunu üçüncü kez tekrarladı. Hazreçli bir adam olan Ebu Dücane "Onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü?" dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Onun hakkı düşmanla kılıcın ağzı eğilene dek savaşmandır." dedi. Ebu Dücane "Onu hakkıyla birlikte alıyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı ona verdi. Onun kırmızı sarığı Hazreç arasında ölüm sarığı olarak meşhurdu. Miğferinin üstüne bu sarığı taktığında bunun düşman üzerine ölüm saçmak anlamına geldiğini herkes biliyordu. Onun saflar arasında bu niyetle kılıcını salladığını görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu, buradaki ve bu zamandaki durum hariç Allah'ın yasakladığı ve sevmediği bir durumdur." dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehlibeytine salat ve selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit.

yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

İbrahim'e musalla ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahhira beytiye lit-taifin vel-akifin ve'r-rukka'is-sujud ve iz qala

fi şikâk feseyekfîkehumullâh ve huvessemî'ul alîm sibgatallâh ve men ehsenu minallâhi sibgah ve nahnu lehu âbidûn.

0: Şerefi 1. cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

daha karmaşık. Ruh kafeste kalacak.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Aleyhissalatu vesselam efendimizin cihana merhaba dediği günlerin içerisindeyiz elhamdülillah. Rebiül Evvel ayı bir yönüyle İkinci bir Ramazan coşkusu bizlere yaşatmalıdır. Beyhaki'de geçen bir rivayette sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, dedem Abdülmuttalip benim akikamı kesmiş, ben de her yıl Kur'an'ın akikasını kesiyorum. İki kurbanla sallallahu aleyhi ve sellem şükür adına adımlar atar hayatı boyunca. Bir tarafta konuşan Kur'an olan sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarafta da Allah'ın yazılı ayetlerle bize şeriatini vaz ettiği Kur'an-ı Kerim'imiz ve iki heyecanı biz hep bir arada yaşarız Rebiülevvel ayında. Kandil var mıdır, kutlamak bidat midir, değil midir? O işin ayrı bir boyutu. Halen o noktada da olmadığımız kanaatindeyim ben. Şu anda caddelerin, sokakların halini görünce peygamberi anlatmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını yansıtmak adına elde avuçta olan her fırsatı meşru bir biçimde değerlendirme noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Bugün yüreklerde peygamber aşkına ait izler her geçen gün silinirken, çocuklarımızın, nesillerimizin, gençlerimizin, ihtiyarlarımızın dünyalarına her geçen gün farklı şeyler empoze edilirken, böyle gün ve geceleri bizim birer fırsat bilip insanlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, ashab-ı kiram efendilerimizi, Kur'an'ın hakikatlerini, eksik ne varsa toplumda giderme adına adımlar atmamız gerekir ve bu geceleri böylece ihya etmemiz gerekir. Onun için benim sizden talebim o yönde olsun. Şu günleri fırsat bilin. Varsa etrafınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o dirilten mesajlarıyla arasına mesafe koyanlar, bu mesafeyi ne adına koyuyorlarsa, insanlara bir adım atın, bir tebessüm, hediye edeceğiniz bir kitap, davet edip konuşabileceğiniz bir meclis, neyse bu vesileleri zorlayarak emri bil maruf ve nehyi anil münker adına görevlerimizi yapalım. İnternetin başına geçip ona buna mesaj atmak kolay ama biz bir kez daha tebliğin asli hali olan hayatın içinden örnekleri üretmek ve bunları yapmak zorundayız. İnşallah Rabbim bu manada bizlerin güç ve gayretini arttırsın, aşkımızı arttırsın, sevdamızı arttırsın, bizi huzursuz etsin bu manada. Dert, yüreğimize dert gibi gelip otursun. Nasıl ki Hazreti Musab'ın uykuları kaçmıştıysa Yesrib'de, inşallah bizim de uykularımız kaçsın. İnşallah insanlığın şu anki hali yüreğimizde bir yangına dönüşsün ve bizler de bu çağın itfaiyecileri olarak önce yüreğimizdeki o yangını, sonradaki etrafımızdaki yangını söndürme adına gayret içerisinde olalım. Rabbim şu güzel günlerin hatırına bize bunu nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, zor bir meseleyi konuşacağız. Gerçekten belki de ben anlatırken, siz anlarken beraberce zorlanabileceğimiz bir meseleyi anlamaya çalışacağız. Bu kadar zor mu gerçekten İslam'a ait bazı meseleleri bu çağın insanı olarak anlamak, belli şeyleri kavramak adına içimizde oluşan tepkiler makul mü? Bu işin ayrı bir boyutu. Ama öyle bir hale gelmişiz ki bu modern zamanların Müslümanları olarak, her şeyi yıprattığımız gibi kulluğumuzun iki önemli esasını da yıpratmışız. Nedir o iki önemli esas? Gaybe iman meselesini zedelemişiz. Müslümanın olmazsa olmaz vasfı olan teslimiyet kametine gölge düşürmüşüz. Dikkat buyurun bu iki kavrama. Gaybe iman meselesini zedelemişiz. Allah belli meseleler için gayb demiş. Perdeyi üstüne çekmiş, bir miktar bize vaaz etmiş, bir miktar açıklamış. Buradan sonrası için kurcalamayın demiş. Kurcalarsanız altında kalırsınız demiş. Bu kadarıyla yetinin ve bunları kabul edin demiş. Ama yok, biz halen ne, neden, niçin, niye böyle değil, böyle olsa olmaz mı, acaba biz yanlış mı anlıyoruz, şu şekilde anlaşılamaz mı deyip farklı farklı şeyler söylüyoruz. Mesela ben bir ara kafaya takmıştım, ben de o arızalı tiplerdenim herhalde. İnsanlar sorunca bizde de hastalık oluyor. Dedim ki kendi kendime, acaba sahabi hanımlar hiç cennette erkeğe huri var da bize niye yok, bize ne var sorusunu sormuşlar mı? Vallahi cevap yok. Sahabe hanımlarının böyle bir gündemi de yok. Yani sorsalar, gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu meselede bir şey söyleseler, girmez mi kaynaklarımıza, neler girmiş? O da girer ama sormuyor. Neden? Çünkü sahabi hanımlarının şöyle bir derdi var. Hele biz bir cennete gidelim de Allah her şeyi adaletle yaptığı gibi onu da adaletle yapacaktır ve bize de vaat ettiği neler varsa verecektir. Dolayısıyla ben şimdi oraya gitme adına, orayı elde etme adına gayret içerisinde olmam gerekir. Orada kazanacaklarım ayrı bir bahis konusudur ve o oranın meselesidir. Ama gelin bu çağın insanlarına inanılmaz şeyler soruyoruz, inanılmaz şeyleri sorguluyoruz. İnanılmaz şeyler aklımıza geliyor. 14 asırdır Müslümanların aklına gelmeyen meseleler bugün bizim meselelerimiz olmuş ve bizler bunları kurcalıyoruz. Kurcaladıkça da altında kalıyoruz. Dikkat buyurun, İsrailoğullarının felakete sürüklenmelerinin en önemli sebeplerinden biri üzerlerine vazife olmayan meseleleri irdelemeleriydi. Ve gelin şu anda ümmeti Muhammed'in durumuna, üzerimize vazife olmayan meseleleri irdeleyen bir hale geldik. İşin bir başka daha boyutu var. Şimdi biz şeriate ait bazı meseleleri konuşurken sanki bütün dünya bizden müteşekkil. Hepimiz Nasrettin Hoca olmuşuz. Allah ondan razı olsun, o büyük bir alim, bize bir hikmet veriyor ama biz onun rolünü başka yerlerde kullanıyoruz. Ayağımızı bastığımız yeri dünyanın merkezi, biz de dünyanın merkezinde oturan insan olarak kendimizi görüyoruz. Hoca Nasreddin böyle görüyordu biliyorsunuz. Bütün meselelere kendi dünyamızdan bakıyoruz. Kendi dünyamızdan bakarak meselelerin tamamını anlamaya çalışıyoruz. Ama dünya bizden müteşekkil değil ki. Şu anki dünyanın 7 milyarından bir ferdiz biz. Yaşadığımız zemin de 7 milyar insanın yaşadığı zeminden bir zemin. Ne biz dünyanın merkezindeyiz, ne de dünya bizden müteşekkil. Ve şu anda film devam ediyor. İnsanlık tarihinin filmi devam ediyor. O film nereye varacak? 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra insanlık nelerle karşılaşacak? Ne gibi olaylarla insanlık muhatap olacak? Acaba erkeklerin sayısı artacak mı, azalacak mı? Acaba şimdi anlamadığımız cariyelik meselesi 100 yıl sonra ortaya çıkacak bir meseleden dolayı insanların önüne açılacak bir kapı mı olacak, bilmiyoruz. Hal böyleyken eğer biz kalkıp da kendimizin konumumuza uygun meseleleri konuşup dertlerimizi tartışacakken başka meseleler üzerinde mesai tüketip şu an için bize ameli anlamda değeri olmayan ve ameli anlamda bir sorumluluk katmayan birçok meseleyi irdeleyen, kurcalayan bir hale geldik. Dolayısıyla eğer bir tedavi başlatacaksak başlatacağımız iki önemli alandır. Gaybe iman meselesini bir kez daha bir müminin dünyasında olabilecek şekilde anlayıp tesis etmek ve yine bir müminin dünyasında olacak şekliyle teslimiyet kametini bir kez daha korumak ve inşa etmek. Bakın aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin üzerinden sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne bir kulak verin. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, benim söylediklerime hevalarını tabi kılmayan, bütün arzularıyla teslim olmayan biri tam anlamıyla iman etmiş olamaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dilden çıkarıyor işi, arzuya, hevaya ulaştırıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyecek. Şuranda şüphe duymayacaksın, şuranda. Buranda zaten duymazsın, korkarsın millet duymasın diye. Buranda duymayacaksın. Ta yüreğinin bilmem kaçıncı kapalı kapısının ardından bile sadakallah ve sadaka Resulullah diyeceksin. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın burada söylediği Kur'an'da da söyleniyor. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi artık kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. İş bitmiştir. Kur'an söylüyor bunu. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Ahzab suresinin 51. ayeti. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, Kitabullah'a davet edildikleri değil, Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, Allah'a davet edildiklerine de değil, dikkat buyurun, Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, bilmiyorum bunlar ne söylüyor bize, bir şeyler söylüyor, ben anladığınız için söylemiyorum, Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik. Bundan başka bir şey söylemez mümin adam. İşittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl kurtuluşa eren bunlardır. Bu da Nur suresinin 51. ayeti. Allah bu müminlerden etsin bizi. Peki hocam ne diyorsun, hiç kurcalamayalım mı? Yani hiç mi işin hikmet boyutunu irdelemeyelim? Hayır, ben bunu demek istemiyorum. Defaatle size derslerde söylediğim bir şey var. İbadetlerde üç şey aranır. Maslahat, illet, hikmet. Maslahat o ibadetin yararıdır. İllet o ibadetin gayesidir. Hikmet o illet o ibadetin sebebidir. Hikmet o ibadetin gayesidir. Maslahat yarara, illet sebebe, hikmet gayeye muttalidir. Ve mümin bunu sorgular. Elde ettiğini de elde eder. Ama elde ettiğinin nihai görüş olmadığını söyler. Ben böyle zannediyorum. Elde ettiğim bu. Falanca alim bu meselede şu noktaya gelmiş. Bunları söyler ama bu tektir demez. Demez bir mümin. Ben ulaştım, ben gayeyi elde ettim, tespit ettim demez. Çünkü bizim şu anki aklımız, izanımız, irfanımız bu işin tamamını anlayabilecek bir seviyede değildir. Biz bugün 21. asrın Müslümanlarıyız. Bir parçasını anlarız. Aradan bir müddet geçer. 23. asrın Müslümanları gelir. Bir parça daha o işin üzerine bina ederler. 51. asır olur dünya, insanlık. Onlar da bir şey ekler. Ve sahih İslam geleneği böyle oluşur. Zaten gelen nedir? Gelir. Her gelenden bir eklenir, olur gelenek. Ve sahih İslam geleneği kuşaktan kuşağa böyle oluşur. Dolayısıyla burada biz
3: meselenin hikmet boyutunun üstünü örtmeden, bu işi anlamaya çalışarak, gayret ederek bir şeyler yapmak zorundayız. Ama nihai anlamda bu konuda şudur diyebileceğimiz bir nokta yoktur. Şimdi bu meselenin mukaddimesi. Daha bugün işimiz çok. Saati de görmüyorum. Siz de unutun. Sabaha kadar buradayız. Bu meseleyi bugün çözeceğiz Allah'ın izniyle. Gelin şimdi çok evlilik meselesine. Yani bir erkeğin birden fazla kadınla evlenme meselesine. Tersi var mı? Tersi yok. Soruyorlar mı neden yok? Soruyorlar. Neden yok diye soranlara cevap veriyorlar mı hocalarımız? Veriyorlar. Peki verdikleri cevaplar karşı tarafı ikna ediyor mu? Etmiyor. Her soru başka bir soru, başka bir cevapla geliyor. Diyorsun ki kadına, bu erkeğe has, kadına yok. Niye diyor, kadın da evlenebilir. Diyorsun ki nesil karışır. Diyor ki test diye bir şey var şimdi, kimden olduğu anlaşılır. Diyorsun ki kadının fizyolojisi uygun değil. Diyor ki benim için uygun. Ne desen cevap var. Ne desen, ne diyeceksin orada? Cevap belli aslında. Allah böyle dedi, nokta. İster inan, ister inanma. Yani sen Allah dedi sözünün ötesinde bir şey arıyorsan, ben sana ne desem sen zaten arayacaksın. Onun için gereği yok artık ondan sonra meseleyi irdelemenin. Allah böyle vaaz etti ve bu işi böylece beyan etti. İş bitmiştir. İster inan, ister inanma. Biz kimsenin kalbini zorla bu manada bir şeye ikna etmek zorunda değiliz ki. O sorular sorulmaya başladı mı sonu gelmiyor çünkü. Bu meseleyi de bilerek şimdi çok evlilik meselesinin Kur'an'daki en önemli hükmü vaaz eden ayetini beraberce okuyalım. Nisa suresinin 3. ayeti. Ve in khiftum alla tuksidu fil yetame fankihu ma tabe lekum minen nisa'i musna ve sulasa ve ruba. Ve in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ev ma malakat eymanukum ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُ. Ayet açık bir biçimde bize hükmü beyan ediyor. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz, yani elinizin altındaki cariyelerle yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Ayet açık da anlaşılması ve hayata taşınması gerçekten rehbersiz olur mu? Bunu da bu vesileyle anlayacağız. Ayet yetim kızlardan, yetim kadınlardan bahsediyor. Burada hüküm hususi olarak gelmesi, hükmün umumiliğine aykırı olabilir mi meselesine de bir cevap var. Elbette ki olamaz. Çünkü tefsir usulünde bir kayde vardır. Sebebin hususiliği hükmün umumiliğine, yani genelliğine aykırı değildir. Yetimlerden bahsetse de bu umumu kasteden bir şeydir. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları da bu çerçevededir. Ayet üzerinde durulması gereken çok meseleler var. Ama ben özellikle 3 mesele üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi, evlenilecek kadınların sayısı belirtilirken bildiğimiz şekliyle sayı söylemez. İsneyn selase erba demez. Yani 2, 3, 4 demez. Nedir? Musna ve sulasa ve ruba. İkişer, üçer, dörder. Niye böyledir? İşte orada müfessirlerimizin arasında bir ihtilaf var. Şimdi kadınlarımız 4 meselesine takılmıştılar ama Bazı müfessirlere göre burada sayı farklı. 2 artı 3 artı 4'tür. Yani 9'dur. 9 kadına kadar evlenebilirsiniz demişler bazı müfessirler. Buradan da bir delil var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından Efendimiz bir nikah altında 9 kadını tutmuştur. Dolayısıyla Efendimiz de yaptığı için bir sıkıntı yok. Peki doğru mu? Elbette ki değil. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem bir nikah altında 9 hanımı tuttu. Ama o ona mahsus bir haldi. Başkaları belki o ayetin delil olarak getirilmesine dair aykırı şeyler söyleyebilirler ama birçok müfessirimize göre bu mesele Allah Resulüne mahsus bir haldi. Bunun delili de Ahzab suresinin 50. ayetidir. İkinci bir görüş, o daha da işi ileriye götürür. Der ki burada ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder söyleniyor. O halde 2 artı 2, 3 artı 3, 4 artı 4'tür. Yani bir erkek 18 tane hanımla evlenebilir derler. Buna da yine bazı dilsel deliller getirilir. Buradaki bu görüş sahiplerinin kim olduğunu fazlaca aktararak zihinlerinizi meşgul etmeyeyim ama Fahrettin Razi'nin ayetin tefsiri babında Tefsirul Kebir'ine baktığınız zaman çok daha detaylı bilgileri göreceksiniz. Üçüncü görüş şudur ki bizim kabul ettiğimiz de odur. Türkçe üzerinden örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Bir avuç cevizi şuraya saçsak ve ben desem ki arkadaşlar ikişer ikişer ya da üçer üçer ya da dörder dörder alın desem ne yaparsınız? En fazla 4 tane alırsınız. Dolayısıyla orada Arapçadaki kullanımdaki mana da böyledir. Söylenen şey 4'le sınırlandırılmasıdır. Ama bunu ben dilden bir delil getirerek çözerim. Karşı taraftaki insan da dilden bir delil getirerek benim bu iddiamı çürütebilir. O halde bize ikinci bir kaynak lazım. O nedir? O sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıdır. Şimdi anlıyor musunuz Kur'an'la sünnet bütünlüğünü? Bazı arkadaşlar bu sözü duyunca elektrik çarpmışa dönüyor. Söz İmam-ı Şafii'nin diye bilinir. İmam-ı Şafii'nin dilinde var rahmetullahi aleyh. Ama ondan yıllarca önce İmam Evzai söylüyor o sözü. Sözün şeyi şudur. Der ki İmam Evzai, sünnetin Kur'an'a ihtiyacı mı, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı mı fazladır? Bu soruyu sorduğunuz zaman Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha fazladır.
0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesiyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Haşa bu sünneti ya da onların ifadesiyle beş... Bunu hiçbir aklı başında Müslüman söylemez zaten. Buradaki mana budur işte. Siz bazen sünnetin yardımı olmazsa eğer Allah'ın kitabında gerçek manada maksat nedir anlayamazsınız. Sünnet ancak o manada imdadınıza yetişir. Sallallahu aleyhi ve sellem tebyin eder, açıklamakla kalmaz, talim eder. Yani o ayetlerin hayata nasıl aktarılacağı yönünde en güzel açıklamaları, en güzel beyanları, en güzel fiili örneklikleri ortaya koyar. Bakın İmam-ı Şatibi ne diyor? Allah kendisinden ebeden razı olsun. Muvaffakat sahibi o büyük insan. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. Sözü bir daha tekrar ediyorum. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Kim sünneti bilmeden kitaba sarılırsa sünnetten uzaklaştığı gibi Kur'an'dan da uzaklaşır. İmam-ı Şatibi ki usul alanında inanılmaz derecede önemli şeyler bizim önümüze sermiş o güzel eseriyle ve bu konuda bize bir menheç, bir yol belirlemiş. Bu insan bu tarifi bize vererek Kur'an sünnet bütünlüğünü ortaya koyuyor. Biraz sonra detaylarını biraz anlatacağım meselenin. Sallallahu aleyhi ve sellem burada bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda dörtle sınırlandırıldığını işin söyler. Dörtten sonraki her evliliğin evlenilmesi ebediyen yasak olan bir kadınla evlenilmiş olarak görür. Sözü anladınız mı bilmiyorum, bir daha söylüyorum. Dörde kadar sınırlar, dörtten sonraki her evliliği evlenilmesi ebediyen haram olan bir kadınla evlilik olarak görür. Yani insanın haşa annesiyle, halasıyla, teyzesiyle, kayınvalidesiyle evlilik meselesindeki hüküm neyse beşinci bir kadınla, tabii ki aynı nikahta, yoksa dört tane birini boşadı bir beşinciyi aldı onu söylemiyoruz. Bir anda beş tane. Böyle bir evlilikte beşinci kadınla yaptığı evliliği, nikahı haram olarak nitelendirir. Çok net bir ifadeyle sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ihtilafa kapı açmadan bu konuyu söyler. Peki bu insanlar, bu beyanlar ortada durmasına rağmen niye 2 artı 3 artı 4 diyorlar ya da diğer türlü formüle ediyorlar? Sünneti dikkate almıyorlar azizim, mesele o. Bu rivayetleri, söylenen bu şeylerin hepsini zayıf görüyor ya da bunların uydurulduğunu söylüyor. Bu konuda söylediğini söyleyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanlarını iptal ediyor. Ama biz tabii onlarla işimiz yok. Ayetteki birinci husus, sizin dikkatlerinizi çekmek istediğim birinci husus buydu. İkinci hususa gelin. İkinci hususta ayetten şunu anlıyoruz. Rabbimiz burada dört tane evlenin demiyor. Bir taneyle sınırlı tutun, birden fazla adım atmayın, bunu da demiyor. Ne bu konuda bir yasak var, ne bu konuda genel anlamda bizim anlayabileceğimiz manada bir teşvik var. Söylenen şu söz şu, dörde kadar evlenebilirsiniz. Yani ancak dört tane evlenebilirsiniz. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki Kur'an konuşmadan önce Kur'an'ın coğrafyasında o ilk muhataplar içerisinde dörtten fazla evlilik vardı. Bu çok yaygın bir şeydi. Çok evlilik yaygın mıydı ona geleceğiz ama dörtten fazla evlilik vardı o günün coğrafyasında. Hal böyle olunca

Kur'an bu ayetiyle bir sınır koydu. Dörtten fazla yok. Ayetten çok rahat bir biçimde bunu anlıyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellem çok evliliğe teşvik ediyor mu? Mesela sahabeyi evlenin, iki evlenin, üç evlenin, dört evlenin diye sahabeyi bu konuda teşvik ettiği var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Efendimiz açıkça evliliği teşvik etmiyor. Ama Efendimizin ısrarla üzerinde durduğu bir mesele vardır. O nedir? Neslin bereketidir. Evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Evlilik meselesinde kadın sayısının artması çocuk sayısını da arttıracağı için sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu manada söylüyor. Mesela bir hadis aktarayım size Ebu Davud'dan ve Nesai'den. Çok çocuk doğuran ve sevgisi çok olan kadınları nikahlayın. Zira ben kıyamet gününde diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Zaten hadisten de anlaşılıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın neden böyle söylediğini. Demek ki çok evlenmenin o günkü dünyadaki en önemli teşvik sebebi neslin bereketi. Peki başka sebepleri var mı çok evlilik meselesinin? Elbette ki var. Onlardan birkaçına da değinelim. Bir tanesi o günün dünyasında iletişimin en önemli vesilesinin evlilik olmasıdır. Bakın aziz kardeşlerim, kabileler kendi içlerinde yaşıyor. Dış dünya ile alakadar olmaları oldukça sınırlıdır. Hal böyle olunca bir vesile lazım ki karşı tarafla bir münasebet kurulsun. Haberleşme meselesinde inanılmaz derecede sıkıntılar var. O sıkıntıların giderilmesi adına da evlilik en önemli vesile. Hal böyle olunca sallallahu aleyhi ve sellem kendi evliliklerini de bu sebepten dolayı ziyadeleştiriyor. Sahabenin bazılarına da bu konuda teşvikte bulunuyor. Mesela Abdurrahman İbni Af'ı Kelp kabilesine gönderdiği zaman oranın kralının kızıyla evlenebilirsen evlen diyor. Abdurrahman İbni Af o gün evli. O evlilik üzerinden orayla bir bağ kurulacağı meselesinden dolayı böyle bir adım atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerine tekrardan dönersek, Efendimiz 25 yaşında Hatice annemizle evleniyor. 25 yıl tek eşlidir sallallahu aleyhi ve sellem. Gençliğinin en zirve anlarında kendisinden 15 yaş büyük Hatice anamızla. İki evlilik yapmış Hatice annemiz Efendimiz'den önce. 3 tane de çocuğu var. Böyle bir kadınla Efendimiz 25 yıl evliliğini devam ettiriyor. Sonra yine kendinden yaşça büyük Sevda annemizle evleniyor. O günlerde Ayşe annemizle nişanlanıyor. Tek bakire olarak evlendiği annemizdir Hazreti Ayşe annemiz. Medine'ye geldikten sonra tebliğe vesile olsun diye belli kabilelerle bağlar kurulsun diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam 12 evlilik daha yapıyor. Esma binti Numan'la da bu manada bir adım atıyor ama olmuyor. Onu da sayarsak 13, Hatice anamızla sayarsak sayı 14'tür. Kurduğu bütün evlilik bağlarına bakın. Genel anlamda bu manada adımlar görürsünüz. Yani iletişime bir vesile olsun. Mesela biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr İbni Sasa diye bilinen Arap'ın meşhur kabilesiyle evlilik üzerinden bağ kurma adına attığı adımlara şahit oluyoruz. Zeynep binti Huzeyme annemiz o kabiledendi. Zeynep binti Huzeyme 3 ay Allah ömür vermişti evlendikten sonra. Sadece peygamberimizin nikahının altında 3 ay kalmıştı. 3 ay sonra vefat edince Efendimizin aklında şu vardı. Biriyle daha o kabileden evlenmeliyim. Neden? Bağ kurmalı. Arap'ın en meşhur kabilesi evlilikle bağ kurmalı ki İslam'ın mesajları ulaşmalı. Bunun üzerine hicretin 7. yılı aynı kabileden olan ve anne bir kardeşi olan Meymune validemizle evlendi sallallahu aleyhi ve sellem. O kabileyle bağ kopmasın diye. Bakın hayatına, hayatındaki o evliliklerin kimliklerine, kabilelere, mensubiyetlerine

ailelerine bu manada çok önemli mesajlar görürsünüz. 7 tane Kureyş'in çeşitli ailelerinden, 7 tane de Kureyş dışındaki ailelerden, 14 hanım Esma binti Numan'ı da sayarak. Kureyş'ten evlendiği hanımların içerisinde Haşimoğulları yok. Abdülmuttalip oğulları yok. Niye yok? O zaten kendi ailesi. Bağ kuruluyor ondan. Gerek yok. Daha da ilginci, Ensar'dan bir kadın yok. Medine'ye gidecek sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan birisiyle evlense daha iyi olmaz mıydı? Ensar getiriyor o teklifi. Sa'd bin Ubade, ya Resulallah herkesi şereflendirdin. Bizden de bir hanım alsan, biz de o şerefe nail olsak. Efendimizin cevabı şudur. Akabe'de verdiğiniz sözü unuttunuz mu? Neye söz vermiştiniz siz Akabe'de? Sizinle benim aramdaki tek pazarlık meselesi cennetti. Onun dışında hiçbir şeyi gündeme getirmeyeceksiniz ve bir daha da gündeme getirilmiyor. Dolayısıyla iletişimdir sallallahu aleyhi ve sellemin attığı adımlarda. Ve çok ilginçtir, gözden kaçan bir bilgiyi burada sizinle paylaşayım. Sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu evlilikler üzerinden kazandığı bacanak sayısı 32'dir. 32 tane bacanağı var Efendimizin. Bu sayıya baldızlarının ikinci, üçüncü evlilikleri dahil değil. Bazı baldızları mesela boşanıyor ya da koca söylüyor, bir daha evleniyor, onları saymadım. Sadece ilk evliliklerinden oluşan bağ sayısı 32. O bacanaklar üzerinden de sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane Kureyş dışında, 7 tane de Kureyş'in içindeki ailelere İslam'ın mesajını ulaştırma adına bir zemin buluyor. Bu önemli bir bilgi. Dolayısıyla o günün dünyasında çok evlilik neden var sorusuna neslin bereketinin dışında vereceğimiz ikinci cevap bu. Üçüncüsü, belki anlamayacağız bunları ama o günün dünyası için önemli bir şey. Neslin kalitesini arttırmaya vesile olsun diye. Erkek tarafından olsun, kadın tarafından olsun. O günkü Arap'ta şöyle bir şey var. Diyor ki ben kızımı falanca aileye vereyim, o aile iyidir. O aileden çocukları olsun, o aileden biriyle evlenince çocukları olsun. O aileden çocuklar şöyle iyidir, böyle iyidir. Bizim ailemize de o kan bir şekliyle sirayet etmiş olsun. Bakın mesela bizim İslam tarihinde Hazreti Hasan'ın, selam olsun ona, evlilikleri çok meşhurdur. Çok da fazla evlenmiştir. Hatta bir gün Hazreti Ali şunu demek zorunda kalmıştır. Hasan'a kız vermesin kimse. Çünkü alıyor, boşuyor, bir daha evleniyor. Ama Hazreti Hasan'ın suçu değil. Millet Hazreti Hasan'ın yakasını bırakmıyor. İnsanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzettikleri için Hazreti Hasan'ı ve Ehli Beyt'ten olduğu için istiyorlar ki onların nesline de karışsın. Onun için bazı kaynaklarda 90 tane evlilik yapmış, 100 tane evlilik yapmış diye rivayet var. Ben tespit edebildiğim kadarıyla 14 isim tespit edebildim. Yani 14 evlilik yaptığına dair rivayet daha doğru gibi geliyor. Belki biraz daha detaylandırılmalı. Ne yapıyor insanlar? Neslin kalitesi artsın. Aynı şey diğer tarafta da geçerli. Mesela Ebu Leheb peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarına niye talip oldu? Peygamberimiz ahlaklı, Hatice anamız belli, böyle bir baba, böyle bir ana. Onların kızları benim çocuklarımın hanımları olsun diye nübüvvetten önce geldi, aday oldu onlara, onları istedi. Dolayısıyla neslin kalitesini arttırma adına da burada bir şey var. Üçüncüsü, sosyal ve siyasi bağları arttırmaya vesile olsun. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi kim? Dedesi kim? Heh, uykularınız dağılsın. Onun babası kim? Haşim. Haşim'in Neccar oğullarıyla kurduğu bağ yıllar sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir imkana dönüşüyor. Bakın orada dedesinin babasının kurduğu evlilik bağı sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'de Neccar oğullarıyla bağ kurmasına en büyük vesile oluyor. Yine Efendimizin beşinci dedesi Kusay, Huzalılarla kurduğu evlilik bağı Kusay'ın Kabe'nin idaresini ele geçirmesi noktasında çok önemli bir vesile oluyor. Dolayısıyla sosyal ve siyasi bağları arttırmaya vesile olması. Dördüncüsü,

erkeğin ihtiyacının meşru bir şekilde karşılanmasına vesile olmaz. Bunu belki anlamakta zorlanabiliriz. Belki kadınlarımız buna itiraz edebilirler ama böyle bir durum da söz konusu. Affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Allah şehvet dediğimiz o duyguyu her insana diğer duygular gibi eşit oranda vermeyebilir. O duygu insandan insana değişiklik arz edebilir. Nasıl ki insan içindeki duyguların oranı herkes için aynı eşit oranda olmadığı gibi şehvet için de aynı şey söz konusudur. Eğer bu manada potansiyel itibariyle fazla olan bir erkek varsa Allah bu konuda ona bir imkan açıyor. Ve bunu çok evlilik meselesinin önemli bir vesilesi olarak, sebeplerinden biri olarak karşımızda duruyor. Bu da işin dördüncü, beşinci boyutu. Altıncısı, gönlünü bir erkeğin başka bir kadına kaptırmaz. Olur mu? Olur. Olmaması gerekir belki ama oldu. Ne olacak? Kadının, evli bir kadının böyle bir duruma yeltenmesi binde bir ihtimalse erkek için bu yüzde birdir. Onun için yasa çok önceden konulmuş. Zinaya yaklaşmayın demiş. Varma oralara, mayınlı arazilerde gezme. Gezersen eğer ayağın kayabilir, gönlün kayabilir, başına iş açarsın. Onun için mayınlı arazilerde gezme. Ama oldu ki bu manada sen bir şey yaparsan, gönlünü kaptırırsan, yanlış bir noktaya gelirsen, bu işi nikahsız değil nikahlı yapacaksın diyor. Evet, kadına zor mu? Zor. Büyük bir imtihan. Geçen ders, analarımız başımızın tacı. Analarımızın bile birbirleriyle olan münasebetlerini az bir şey anladık. Şimdi bu kadar asır sonra bu meseleyi bir kadının itirazsız bir biçimde anlayabilmesi zor. Ama bunu farklı bir biçimde değerlendirirse, nikahla ancak bu iş çözülmeli. Belki ben bugün bu dünyada yaşadığım şu zeminde zorlanacağım. El alem bana dil uzatacak, şunu söyleyecek, bunu söyleyecek ama ben kocamı yanlış şeylere sevk etmeyeceğim. Yanlış yollara düşürmeyeceğim. Nikahsız bir hayat sürmesine asla zemin hazırlamayacağım diyebilecek bir adım atması adına burada bir mesaj var. Böyle bir adımı atarken kadın koca kadından izin almak zorunda mıdır? Değildir. Ama gizli yapmak zorunda da değildir. İzin almaya gelse kimse izin vermez. Ama gizli de yapamaz. Çünkü o gizlilik de aile düzenini sarsan bir durum olarak karşımızda durduğu için o konuda da gerekli meselelerde itina göstermelidir. Bunu erkek penceresinden bakarak söyledik. Bir de kadın penceresinden bakalım o günün dünyasında. Mesela o günün dünyasında kadınlar ister bakire olsun ister dul olsun bir erkeğin evlilik akdinin altına girmelerini sosyal bir güvence olarak kabul ediyorlar. Bugün o yok ama o gün o var. Evlendi. Tamam, sosyal güvencesi tamam onun için. Dolayısıyla evlilik akdinin o günün zemininde nasıl algılandığını çok iyi anlamamız gerekir ki özellikle o günün kadınlarının sıkıntı çekmeden bu meseleye adım attıklarını daha iyi anlayabilelim. İkincisi, kadın dul kalmış. Babaya ya da veliye yük olmaktansa evlilik akdi yaparak bir erkeğin ikinci, üçüncü, dördüncü kadını olmayı tercih ediyor. Eğer dul kadın çocukluysa çocuklarım sağda solda perişan olmasın. Evlenirken o evleneceğim erkekle şart koşarım çocuklarıma bakması noktasında ve böylelikle o sosyal zeminde çocuklarıma bir barınak bulurum adı altında adım atılıyor. Dolayısıyla kadınların dünyasından baktığımız zaman da sıkıntı yok. Şimdi daha meselelerimiz bitmedi. Geliyoruz asıl söyleyeceğimiz ayetten alacağımız üçüncü mesele şu. Nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim, ayetin en önemli vurgusu? Adalet vurgusudur. Bu çok önemli bir vurgudur.
Ne dedi Rabbimiz? Fe in khiftum ella ta'dilu fevahideten. Haksızlık yapmaktan, adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir hanım ile evlenin. Ma meleket eymanukum, yahut sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Zalike edna ella te'ulu, bu adaletten ayrılmamanız için daha uygun olanıdır. Bu adalet meselesi o günkü insanların öyle bir hallere sebebiyet veriyor ki, öyle bir hale düşmelerini bugün anlamadığımız için yanlış anlıyoruz. Bugün bir bilgiyi burada düzelteceğiz. Şimdi biz zannediyoruz ki asr-ı saadetteki bütün erkekler en az 4 evli. Böyle bir bilgi yok. Şimdi geleceğiz. O adalet meselesini ayet böyle söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de farklı bir biçimde o insanların nazarında tebyin edince, erkeklerin büyük bir kısmı çok evliliği hiç düşünmüyorlar. Bakın Efendimiz ne diyor? Sahabenin o söze karşı karşılığı nedir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, adamın nikahı altında iki kadın olur da aralarında adaletle riayet etmezse kıyamet günü yarısı düşmüş, yani yarısı felçli bir biçimde meydana doğru yürüyecek. Yarısı felçli bir biçimde yürümekten eğer kendini korumak istiyorsa adalet üzere olmalı. Kolay mı peki bu? Kolay olmadığını Nisa suresinin 129. ayeti söylüyor zaten. Ne diyor ayet? Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. İstediğiniz kadar bunu yapmaya çalışın, yapamazsınız. Bari birine tamamen kapılıp da diğerini askıya almayın. Burada ayetin söylediği sevgide adalettir. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sevgide adalet yok. Mesela adamın iki tane hanımı var. Birine bir karşı sevgisi biraz daha farklı olabilir. Daha fazla sevebilir. Onu daha fazla sevse bile yansıtma adına, hukuk adına ilişkilerini kesinlikle adalet üzere yapmaktadır. Peki kaç tane baba yiğit adam çıkar? Sevgide adil olmayacak, hayatta adil olacak. Mümkün mü? Sevdiğine karşı eli de kayacak, dili de farklı kayacak. Bunun örneklerini görüyoruz etrafımızda. Dolayısıyla bu konuda adaleti sağlamak mümkün değil. İşte bunu düşünen, bu ızdırabın altında inleyen birisi adalet meselesini duyar duymaz illa vahideten sözüne ittiba edecek ve bir kadın bunun bile mesuliyetini, sorumluluğunu taşıyamıyorken ben nasıl 2-3 kadının mesuliyetini taşıyacağım noktasında kendisini değerlendirecektir. Şimdi bunların hepsi zihninizde dursun aziz kardeşlerim. İki soru soralım. Cahiliye döneminde çok eşlilik yaygın mıydı? İkinci soru, İslam döneminde bu yaygınlık aynı oranda devam etti mi? Soruya cevap vermeden de yeri gelmişken nicedir size söyleyeceğim. Şimdi geldi söz, onun için bir şey söyleyeyim. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Müslümanlar olarak kökleriyle, kaynaklarıyla, değerleriyle hesaplaşma noktasına getirdi birileri bizi. Köklerimizden ve sahih İslam geleneğinden istifade edeceğimiz yerde harp açmışız. Bütün değerlerimize, o değerlerimizle savaşıyoruz. Ama biz bir bu kaynaklara ön yargısız bir biçimde bir yaklaşabilsek ve gerçekten bu konuda nasıl büyük bir müktesebatımızın olduğunun farkına varsak, o büyük birikimin, bize söyledikleri sözlerin, ulaştırdıkları bilgilerin hayatımızda ne kadar bize farklı bir biçimde fayda sağlayacağının farkına varsak, inanın bambaşka bir halimiz olur. Ama öyle bir hale geldik ki biz
Sanki bizim geçmiş ulema işleri güçleri yoktu. Sarayda tabak, affedersiniz, yalayıcılarıydılar. Otoriteye teslim oldular. Emevi ise Emevi, Abbasi ise Abbasi. Vardı oturdular saraylarında. Otorite ne dedilerse otoritenin dediğini yaptılar. Onlar da otoriteyi memnun olan bir din, müdahil olan bir din değil. Farklı bir biçimde Allah'ın dininden ayrı bir din oluşturdular. Allah'tan korkar insan bunu söylerken. Bunu demek ne demek biliyor musunuz? 14 asır boyunca İslam sahih bir biçimde nesillere ulaşsın diye bütün insanların emeklerine el uzatmak demek. Bunu demek, o kanları pahasına bu işi bize ulaştırma adına gayret içerisinde olan insanların hepsinin emeğini bir çırpıda silip süpürmek demektir. Allah aşkına, bizim Kur'an bilgimiz İmam Bukhari'nin Kur'an bilgisi. Hangimizin Kur'an bilgisi daha fazla? Kaç tanemiz hareketsiz Kur'an'ı okuyabilir? Bırakın Kur'an'ı anlamayı, hareketsiz Kur'an okuyacak adam yok içimizde. Kalkmış biz İmam Bukhari'nin Kur'an anlayışını sorguluyoruz. Allah'tan korkar insan. Dolayısıyla bu konuda bizim değerlerimiz, inanın, inanılmaz bir müktesebat. Sadece meselenin ensap boyutuna dikkat çekeceğim. Çünkü oradan bir yere getireceğim sizi. Nesep bilimi, soy bilimi diyorlar biliyorsunuz bugün. Ensap ilmi, o kitaplar gerek direkt ensap adına yazılsın, gerek tabakat adına yazılsın. İnanın başka bir medeniyette olmayan bir müktesebat bize sunar. Açtığınız zaman o kitapları, hangi dönemi okuyorsanız o dönemi sanki bir fotoğraf gibi önünüze serer. Ve öyle şeyler söyler ki şaşırır kalırsınız. Sadece meseleyi bir şekliyle anlamanız için, anlayabilmemiz için bir örnek olsun diye bu kitabı getirdim size. Bu kitap Ümmühatun Nebi isimli sallallahu aleyhi ve sellemin anneleri üzerine yazılmış bir kitap. İbni Habib'in kitabı. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Büyük bir alimimiz, büyük bir insandır o. Onun Muhabbar kitabı başlı başına bir güzellik. Munammak kitabı başlı başına bir güzellik. Bir de böyle bir güzelliği var. Şimdi bu kitapta tek bir derdi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annelerini bize anlatıyor. Annelerini anlatan kitap böyle bir kitap. Peki nasıl anlatıyor annelerini? Sadece bir pasaj okuyacağım size. Meselenin boyutunu anlamamız açısından örnek olsun diye. Diyor ki Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ummuhu Amine binti Vehb İbni Abdümenaf İbni Zühre İbni Kilab. Hazreti Amine'nin soy silsilesini verdi. Şimdi ne diyecek biliyor musunuz? Ve ummuha, kimin anası? Amine'nin anası. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin anneannesini verecek. Anneannesini söylüyor. Berre binti Abdul Uzza İbni Osman İbni Abdüddar İbni Kusay. Şimdi ummuha anasını verecek. Kimin anasını verecek? Berre'nin anasını verecek. Yani Amine annemizin ötesinde anasını verdi. Şimdi de Amine annemizin anneannesini verecek. Diyecek ki ummuha Ümmü Habib binti Esed İbni Abdul Uzza İbni Kusay. Şimdi de onun annesini verecek ve 21 nesil boyunca bize böyle bir soy verecek. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Amine annemizi anlatırken onlarca isim hakkında bize bilgi verecek. Peki bunun 21 nesil boyunca devam ettiğini düşünün. Ta Efendimizin 21 kuşaktaki dedesi olan Adnan'ın anasına kadar sözü götürdüğünü düşünün. En az 1000 tane isim hakkında bilgi verecek. Böyle bir malumat var mı Allah aşkına? Biz bu malumatı anlamak, gayret etmek, üretmek, bu insanların ürettiği bilginin üzerine bilgi üretmek yerine düşmüşüz, birbirimizi yiyoruz. Birbirimizin üzerinde enerji tüketiyoruz. Geçmiş ulemadan değer çalıp kendi değerimizi arttırma adına gayret içerisine giriyoruz. Geçen de bir hocamız söylüyor.
yeni ona da bir bilgi ulaşmış. Moskova'da bir kütüphanede 30 bin tane İslami ilimlere ait el yazma kitap var. Ve daha o kitapların hiçbir tanesinin kapağı açılmamış. İş istiyor musun? Al sana iş. Var, git onunla uğraş. Çağın Muhammed Hamidullah'ı ol. Kütüphanelerde unutulmuş o eserleri gün yüzüne çıkar. İnsanlık sana dua etsin. Kapanmayacak bir amel defterinin sahibi ol. Sen ne istiyorsun Müslümanların canından? Niye Müslümanların değerleriyle uğraşıyorsun? Niye Müslümanların zihinlerini bullandıracak işler yapıyorsun? Al sana iş. İş mi istiyorsun? Bundan daha güzel bir iş yok. Dolayısıyla bizim böyle bir birikimimiz var aziz kardeşlerim. Ben özellikle buna dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi bu iki soruya da o birikimin üzerinden cevap vereceğim size. Çokça benden duydunuz, bir daha duyun. En temel tabakat ve sahabe hayatlarına dair kaynak niteliğindeki eserler. İbn Hacer'in El İsabesi, İbnül Esir'in Ustul Gabesi, İbn Abdilber'in El İstihabı, Zehebi'nin Tecridi, İsfahani'nin ya da diğer okuyuşuyla İsfahani'nin Marifetus Sahabesi, Zehebi'nin Siyer-ü Alemun Nübelasını da sayabiliriz, onu saymıyorum. Niye saymıyorum? Onda başka bilgiler de var ama onun Siyer-ü Alemun Nübela'da verdiği malumat zaten tecritte var. Onun için onu ayrıca saymaya gerek yok. Bir de İbn Sad'ın Tabakat. Şimdi bu kitaplar üzerinden cahiliye döneminde çok evlilik yaygın mıydı? İslam döneminde bu yaygınlık devam etti mi? Bu iki soruya cevap bulalım. Birincisi, cahiliye döneminde çok evliliğin yaygın olup olmadığını kesin bir kanaatle, düşünceyle söyleyemiyoruz. Çünkü bunu tespit etmemiz çok daha yoğun bir çalışma istiyor. Ama şunu görüyoruz, 4'ten fazla evlenen epey insan var. Zaten ayetten de bunu anlıyoruz. O gelen ayet 4'le sınırlandırılması toplum içerisinde bu işin bir şekliyle var olduğunu gösteriyor. Yaygınlık derecesini dediğim gibi bilemiyoruz. Birkaç örnek vereyim. Mesela Gaylen İbni Seleme. Bu zat Taifli, zengin, şair, kavminin ileri gelenlerinden biri ve Taif seferinin arkasından iman ediyor. Şair olduğu için Abdullah İbni Abbas onun şiirlerine ve hikmet dolu sözlerine ait bazı şeyleri bize aktarıyor. Bu zat Müslüman olmak için sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiği zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona sordu. Kaç evlisin? Biliyor demek ki Efendimiz onun halini. Ya Resulallah 10 kadınla evliyim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki 4 tanesini nikahının altında tut, 6 tanesini boşa. Ve anında Gaylan İbni Seleme bunu yapmıştır. Buna benzer bir rivayeti okuyoruz. Sizin çokça duyduğunuz bir isim Urve İbni Mesud. O da Taiflidir. Biliyorsunuz Hudeybiye zamanında Mekke müşriklerini temsilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla konuştu. O gün Arapların yaygın olan bir geleneğini orada işletti. Konuşurken Efendimizin sakalına elini uzattı. O anda yüzü kapalı bir sahabe Efendimiz çek o sakaldan o eli, bir daha uzatırsan o eli göremezsin dedi. O sözün sahibi hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir isimdi. Hazreti Ebu Bekir ve Mughire İbni Şube'ydi. Neden orada o tavır? Ashabın peygamber sevgisine ait bize çok önemli şeyler söyler. Sonraki yıllarda Allah nasip edecek Urve İbni Mesud'a çok iyi bir Müslüman olacak. O Müslüman oluş sürecinde de aynı hadiseyi görüyoruz. Geliyor peygamberimizin karşısına sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. 10 evli olduğunu öğrenince aynı şeyi söylüyor. Gidiyor 6 tanesini boşuyor. 4 tanesini nikah altında tutuyor. Boşarken de şuna dikkat ediyor. Hanımlarından bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan Meymune validemizin kız kardeşidir.
bunu boşamayayım peygamberle bacanaklığım gitmesin diye. Hani bacanaklara ait bir şey söyledim ya, o da onun için önemli bir şey. O da onu tutarak, diğer üç hanımı da tutarak diğer altı tanesini bırakıyor. Üçüncü isim yine bildiğiniz birisi, Safvan İbni Ümeyye. Biliyorsunuz Ümeyye İbni Halef'in oğlu, çok mühim bir zat. O da 8 kadınla evli. Sallallahu aleyhi ve sellem ona da aynı şeyi söylüyor. O da Urve İbni Mesud gibi davranıyor. O 8 kadından bir tanesi Übmü Habibi anamızın kız kardeşi. Yani Ebu Sufyan'ın kızının kızıyla evli Safvan İbni Ümeyye. Onu tutuyor peygamberle bacanaklık bağı kopmasın diye. 3 tane hanımı da tutuyor, diğer 4'ünü boşuyor. Haris İbni Kays 8 kadınla evli. Nevfel İbni Ümeyye 5 kadınla evli. Bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Burada cahiliye döneminde 4'ten fazla evliliğin olduğunu görüyoruz. Ancak bu sayıda sayı ne kadar genele kapsar, çok evlilik ne kadar o toplum içerisinde yaygın, ona dair bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi aziz kardeşlerim, İslam dönemindeki uygulamaya gelelim. Bu bilgi bizim için çok önemli. Bu adını andığım sahabi kaynaklarında epey sahabi efendimiz gerek erkek olsun gerek kadın olsun anlatılır. Mesela El İsabe'de anlatılan şahıs sayısı 12.304'tür. Evet, bunların tamamı sahabi değildir. 1551 tane de hanım hakkında bize bilgi verilir. İbnül Esir'in Usturgabesi'nde toplam anlatılan şahıs sayısı 7.711. Bunların 1023 tanesi hanım. İbn Abdilber'in El İstab'ında toplam geçen şahıs sayısı 4227. Bunların 402'si hanım. İsfahani'nin Marifetü's Sahabesi'nde toplam anlatılan şahıs sayısı 4235. Bunların 504'ü hanım. Zehebi'nin Tecrid'inde 8866. Bunların 1264'ü hanım. İbn-i Sad'ın Tabakatı'nda 5554, bunların 627'si hanım. Allah aşkına şunu fark ettiniz mi? Kadının adının olmadığı bir zeminde İslam o gün yaşayan bütün insanları kadın erkek ayırmadan böyle bir kayıt altına almış. Bu bilgi bambaşka bir bilgi. Şimdi biz bu bilgiler içerisinden aile yapılarını tespit edebiliyoruz. Kaç kişi evli? Kaç kişi kaç kadınla evli? Kaç kadın kaç erkekle evlenmiş? Kaç kadın bir evlilikle sınırlandırmış işi? Kaç kadın boşanarak evlenmiş? Kaç kadının kaç çocuğu olmuş? Bunların hepsini bu bilgiler ışığında tespit edebiliyoruz. Bizim sadece alanımız olan meseleyle sınırlandıracağım ben meseleyi. Adını andığım kaynaklarda sayılan bu isimlerden 673 erkeğin 704 kadının evlilik bilgilerine rastlıyoruz. Sayıya dikkat edin. 673 erkek, 704 hanım. Peki bunlardan kaç tanesi kaç evli? Dikkat buyurun. 704 hanımdan 534'ü tek erkekle evli. İslam döneminden bahsediyorum size. Ve miladi 6. asırdan bahsediyorum. 704 hanımdan 534'ü tek erkekle evli. Orana vursak oran nedir? 75.8'dir. Erkekler penceresinden bakalım meseleye. 673 erkekten 542'si tek eşlidir. Oran nedir? 80.5. Peki çok eşli 2, 3, 4, 6, 129'dur. Oran 19.1'dir. Peki niye asr-ı saadet deyince aklınıza hemen çok eşlilik geliyor? Böyle bir bilginin doğru olmadığını şimdi anladınız mı? Adalet meselesinin sahabe dünyasındaki yerini bu sayının üzerinden anladınız mı? Mesele asr-ı saadette böyle. Bir şey daha bizim için önemli. Osmanlı'yı da değerlendirelim. Ben size sorayım. Osmanlı'da
çok eşlilik oranı takriben kaç? Bir sayı söyleyin. %30, %20, %10, sadece %5. Yapılmış somut bir araştırma vereceğim şimdi size. Bize daha yakın bir zamandan 1670-1698 arasında Bursa özelinde yapılmış bir çalışma. 717 aile üzerinde yapılıyor çalışma. 658'i tek eşli, oran 91.8. 2 eşli olanlar 56, oran 7.8. 3 eşli sadece 1 kişi, 2 eşli de sadece 2 kişi. Bursa özelinde de bu. Öyleyse eğer şimdi elimize alsak bir mikrofon, sokağa çıksak, sıradan bir insana sorsak, desek ki arkadaş şeriat deyince ne anlıyorsun? Ne diyecek? 10 kişiden 8 kişinin diyeceğini söyleyeyim, isterseniz test edin. 2 kişi belki demeyebilir ama 10 kişiden 8'i diyecek ki şeriat el kesmek, şeriat çok kadınla evlenmek. O insanların suçu mu, bizim suçumuz mu? Biz şeriatın Allah'ın sistemi olduğunu şimdiye kadar doğru bir biçimde bu insanlara anlattık mı anlatmadık mı sorgusunu burada kendimize sormak zorundayız. Şeriat İslam'ın hukuk sistemidir ve o sistem Allah sistemidir. O sistemin her parçasına kurban olunur. Allah en adil bir biçimde en ince ayrıntısına kadar o sistemi oluşturmuştur. Aileden ferde, fertten topluma, toplumdan devlete. E sen bunu anlatmamışsın. Şeriat deyince başka şeyler insanların zihnine birileri nakşetmiş. Sen de ona malzeme verecek işler yapmışsın. Elbette ki adam kalkacak da şeriatı kötü gösterecek ve aklına şeriat deyince başka şeyler gelecek. İşte aziz kardeşlerim, çok eşlilik meselesi, asr-ı saadetteki durumu bu. Bizim halimiz bu. Şimdi burada ben 4 tane pencere açacağım. O 4 pencereye de 4 tane mesaj vereceğim. Sözlerimi de nihayete erdireceğim. 4 pencere, 4 muhataba. Erkeğe, kadına, topluma ve devlete. 4 tarafa da sözümüz var bu ders üzerinden. Birinci söz erkeğe, yani sizlere. Dikkat buyurun, bakın ne söyleyeceğim size. 1. Bu meseleyi alay konusu haline getirme. Suistimal etme. Kadının hassas olduğu bu konuyu ele ayağa düşürme ve vefayı hiçbir zaman hayatından çıkarma. İki erkek bir bakıyorsun yan yana geliyorlar. 10 dakika sonra söz geldi bunun üzerine. Bir tane evlenmiş, onun 4/4 hakkını ödemiş. Ona gerekli olan her şeyi yapmış. Şimdi beyefendi ikincisini konuşuyor. Gidiyor eve, bir de bunu alay konusu olarak hanımına anlatıyor. Ve o hanım eğer cahil birisi ise, eğer bu meselenin özünü bilmiyorsa, ben helal melal tanımam diyor. Ayeti de hükmü de inkar edecek bir duruma geliyor. Kıymetli kardeşlerim, elinizi ayağınızı öpeyim. Öyle yapmadığınızı biliyorum ama bir kez daha söylüyorum. Sizin şahsınızda sesimizi şu anda dinleyen herkese söylüyorum. Şeriatimizin hiçbir meselesi alay konusu olmaz. Olmamalı da. Hiçbir mesele. Mesela hocalar çok yer. Vallahi bu bile Allah'ı gadaplandıran bir şeydir. O makamın bir yeri vardır. Niye bu meseleyi alay konusu yapıyorsun? Hafızdan konu açılıyor. Hafızları anlatırken söz iki kelimeden sonra adamların göbeğine geliyor. E sende de var aynı şey. Niye sen kendine bakmıyorsun da falancalara dil uzatıyorsun? Çünkü o konuda hassasiyetlerimiz zayıflamış bizim. Burada bu meselenin alay konusu edilmeyeceğini bil. Hanımı kızdırmak için konuşuyorum. E konuş, melekler de yazıyor. Hanım ne söylüyorsa onları yazıyor, seninkini de yazıyor. Orada verirsin hesabını. Mesele alay konusu edilmeyecek kadar ciddi bir meseledir. Sebeplerini söyledik. İhtiyaç meselesi ayrı, ihtiyaç olmaz ayrı. Ama bu mesele alay konusu olmaz. Burada bir şey daha var. Suistimal etme. Anla sen ne olduğunu.
kadının hassas olduğu bu konuyu ele ayağa düşürme. Bunu da anla ama şunu da anla. Vefayı hiçbir zaman hayatından çıkarma. Vefayı hayatından çıkarma. Senin peygamberin öyleydi. Öyleyse eğer sen bu manada gereken adımları at. Şimdi diyebilirsin, söylüyorsun da, işte diyorsun ki peygamberimiz de evlenmiş işte bu kadar hanımla, niye biz evlenmeyelim? Tamam, eyvallah. Senin peygamberin hiçbir sabah namazını evinde kılmadı. Var mısın o sünneti de yapmaya? Yap, onu da yap. Onu yap, onu söylemeye hakkın olsun. Ama bir şeyi geri bırakıp da işine geleni din adına öne sürersen belki birilerini kandırabilirsin. Ama Allah'ı kandıramazsın, haşa. Bunları iyi bilelim. Ve bu vefa meselesini eşler arasında çok önemli bir mesele olarak zihninizde tutun. Nasıl tutun biliyor musunuz? Yola çıktınız. Hiçbir şeyin yoktu senin. O kadın sana gönlünü verdi. Allah adına namusunu, ırzını sana emanet etti. Aradan bir müddet geçti, cebler doldu, paralar geldi, şan, şöhret, makam, mevki, arabalar değişti, evler değişti. Sıra neye geldi? Sıra ona geldi. İşte o noktada vefayı düşün. Bana o zamanlar el kol kanat geren o eşime karşı tavrım böyle mi olmalı noktasında düşün. Sen erkek olarak bunu düşün, ben kadına şimdi getireceğim sözü. Ama erkek olarak senin aklında bunlar olsun. Bunları bil ve buna göre hareket et. Şeriatın hiçbir şeyinin alay konusu olmayacağına dair sana Kur'an'dan iki tane ayet emanet ediyorum. Bunları da ne olur oku. Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetleri. Bu ayetlerin sebebi nüzulünü de Taberi'den oku. Şeriatın alay konusu edilmeyecek hiçbir meselesinin olmadığını iyice anla ve bu konuda Rabbimizin ne kadar hassas olduğunu bil, ona göre hareket et erkek olarak. Gelin kadına verilen mesaja. Ne diyeceğiz kadınlarımıza? Bu meseleyi inkar etme. İleri geri konuşma. Haklarını iyice öğren. İşin başında ipleri sıkı tut. Allah'ın sınırlarına riayet et. El alemi düşündüğün kadar kocanın ahiretini de düşün. Bir daha tekrar ediyorum. Bu meseleyi inkar etme. Şunu deme cahiller gibi. Haşa, Allah helal saysa da ben haram sayarım. Diyor mu bunu kadınlar? Ne yazık ki bu kadınların sözü. Allah helal saysa da ben haram sayarım diyor. Dünyayı ayağa kaldırarak eşini nikahsızlığa mahkum ediyor. Böyle bir duruma girmiş kadın, erkek. Dünyayı ayağa kaldırıyor. El duymasın, el görmesin diye üstü kapanıyor meselenin. Ama diğer tarafta başka şeyler dönüyor. Ben onları söylemeye bile şimdi burada anmak istemiyorum ama siz anlayın. İşte bunlara dikkat çekiyor buradaki mesaj. Bu meseleyi inkar etme. İleri geri konuşma. Haklarını iyice öğren. İşin başında ipleri sıkı tut. Dedim değil mi nikah testinde? De ki benim üzerime evlenmeyeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızları için nikahta koştuğu o şartı sen de koş. Allah sana bu hakkı vermiş. Benim üzerime evlenmeyeceksin de bunu ve şart olarak koy ortaya. Allah'ın sınırlarına riayet et. El alemi düşündüğün kadar kocanın ahiretinde düşün. Ben hanımlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Eğer böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmışlarsa, eğer imtihanlarını Allah bu alandan vermişse, onlara tavsiyem Tahrim suresinin ilk ayetlerini kendilerine nazil oluyormuş gibi okumalarıdır. Bakın Tahrim suresini geçen ders başka bir vesileyle okuduk biz. Hatırladınız mı bilmiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın helal kıldığını haram saydı ve ayetler indi. Orada biz zannediyoruz ki mesele sadece Efendimizin o meselesiyle alakalıydı. Ama Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an bir mesele üzerine iner, bin meseleyi çözer. Kadınlarımız eksene kendilerini alarak
sanki işlerine bu iş gelmiş gibi bu ayetleri bir okusunlar. Bakın o ayetler neler söyleyecek. Dolayısıyla burada kadınlarımıza da verilmiş çok önemli mesajlar var. Üçüncüsü, topluma verilen mesaj. Hepimiz bir toplumda yaşıyoruz.

Etrafımızda bu manada adım atanlar olabilir. İki evlenmiş, üç evlenmiş olabilir. Böyle ailelerle, erkeklerle ya da kadınlarla, yani bir erkeğin ikinci hanımı olan kadınla karşılaştıklarında kadınların tavrı ne olmalı? Bizim öyle erkeklere karşı tavrımız ne olmalı? Mesaj ona geliyor topluma derken bunu bilelim ki meseleyi anlayalım. Bu meseleyi kınama ve mizah konusu yapmayın. Bu meseleyi kınamayın ve mizah konusu yapmayın. Evlenenleri dışlamayın. Allah'ın verdiği bir hakkı hangi örf, hangi gelenek ortadan kaldıracakmış, bunu iyice düşünün. Topluma da buradan önemli bir mesaj var. Ve etraflarında böyle şeylere şahit olan insanlara, erkek olsun kadın olsun, benim tavsiyem Maide suresinin 87. ayetini bu çerçeveden okumalarıdır. Bu ayeti bu çerçeveden okuduğunuz zaman o ayet de size başka şeyler söyleyecek. Çoğunluğumuz Hanefiyiz. Hanefi fıkhının da en önemli kitaplarından bir tanesidir El Hidaye. Hidayenin de en önemli şerhidir Fethul Kadir. Oradan bir fetva okuyacağım şimdi size. Bakın Fethul Kadir'deki fetva ne diyor? Bir adamı çok eşlilikten veya çok cariye almasından dolayı kınayanın küfründen korkulur. Anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Bir adamı çok eşlilikten veya çok cariye almasından dolayı kınayanın küfründen korkulur. Neden? Allah vermiş o ruhsatı ona, adam da kullanmış. Senin ne işin var sen adamı kınıyorsun? Kınarsan eğer böyle bir karşılık var, bunu bil. Bil ve Maide suresinin 87. ayetini de bu çerçeveden oku. Şimdi sıra geldi devlete mesaj vermeye. Bunu da söylemek durumundayız ki mesele tam anlamıyla yerine otursun. Bu meseleyi magazinin konusu olmaktan çıkar devlet baba. Bu konudaki yasakları kaldır. Zinayı suç say, nikahı teşvik et ve oluşabilecek mağduriyetleri önle. Bir daha söylüyorum bunu. Bu meseleyi magazinin konusu olmaktan çıkar. Bu konudaki yasakları kaldır. Zinayı suç say, nikahı teşvik et ve oluşabilecek mağduriyetleri önle. Allah aşkına bu nasıl mantıktır? Bir adam nikahsız birlikteliğinin sayısı sınırsız olsun. Diyelim ki 10 tane ne diyorlar ona, metresi olsun. Bu bizim devletimizde de ve cahil toplumumuzda da erkeklik. Ama adam iki evlenirse bunun adı gericilik. Sizsiniz asıl gerici olan. İslam söylediğini söylüyor. Adamlar ne zannediyor biliyor musunuz? Bu verileri bilmediği için eğer diyor devlet bunu yasal bir zemine taşırsa bütün erkekler 2-3 evlenecek. Vallahi böyle bir şey olmaz. Olmaz. En başta aklı başında bir Müslüman yapmaz. O adalet meselesinden dolayı. Ve bu işi suistimal edenlerin ise önleri kapanır. Bugün bu işi suistimal ettiği için yuvalar yıkılıyor. Aileler yıkılıyor ve nikahsızlık toplum içinde yaygınlaşıyor. Bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Nikahlar birbirine karışıyor, nesiller birbirine karışıyor. Çok tehlikeli bir noktaya doğru toplum gidiyor. Devlet bu manada önlem almalı, zinayı suç saymalı. Nikah meselesinde Allah ne diyorsa onu kabul etmeli ve onun gereğini yapmalı. Bu konuda adımları atmalı ki toplum nezdinde de tarih nezdinde de sorumlu olmasın. Ben buradan devlet yetkililerine de şunu söylüyorum. Maide suresinin 44, 45, 47. ayetleri de sizin. Okuyun, gereğini nasıl düşünürseniz düşünün. Allah'ın dediği bu artık size kalmış. Allah bizi hak karşısında konuşanlardan etmesin. Haksızlık karşısında susanlardan da etmesin. Allah bizi haklarını, hukukunu koruyan, hakları kendine doğru çeviren değil, Allah nasıl belirlemişse

0: Peygamberi nasıl belirlemişse o ölçüde belirleyen ve gereğini de o ölçüde yapanlardan etsin. Hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı da batıl olarak bilip ondan da içtinap etmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
4: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
3: Dur, bu daha başlangıcı.
4: Artık 5 vakit mi kalacak?

0: olacağız.
1: Evet.
0: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
2: 22. bölüm.
3: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor, etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil, kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
4: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
3: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
4: Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
3: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
4: Nereye?
3: Beytül Maktis'e dedi Efendimiz.
4: Beytül Maktis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Maktis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
3: Evet dedi Allah Resulü.
4: Gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
3: Peygamberimiz yine evet dedi.
4: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
3: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
4: Ey Kâbe oğulları! Ey Muttalip oğulları! Ey Mahsum oğulları! Buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
3: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Maktis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
5: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
6: Nasıl gittin geldin? Bir daha anlatsana.
7: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
6: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
7: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
4: Durun! Bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Maktis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e nasıl bir yermiş. Madem dün gece oradaymış bize tarif etsin.
8: Kaç penceresi vardı?
9: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde anlatsana.
3: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi. Ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Maktis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
6: Tamın tamına doğru söyledin.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Ya bunu bilmesi imkansızdı.
3: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
10: Ebu Bekir, olanları duydun mu?
11: Ne olmuş?
10: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
11: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz öyle değil mi?
10: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
11: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
10: Ne?
11: Bunda şaşıracak ne var?
10: Ne dedin?
11: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
3: Hazreti Ebubekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebubekir doğruca Peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
11: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
3: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
11: Onu bana tarif eder misin?
3: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebubekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebubekir şöyle diyordu.
11: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
3: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebubekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki: Ey Ebubekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur. Bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
1: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
2: Gel, alalım hadi.
1: Oradaki kalabalık ne baba?
2: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordur. Gel bakalım. Aa, bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
1: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
3: Peygamberimiz, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyordu.
1: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
2: Yaşlı olanı tanıyorum, Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
10: Ey insanlar, bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
12: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
5: Onlar neden sana tabi olmuyor?
2: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
7: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
3: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebubekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
13: Eli silah tutan kaç adama sahipsiniz?
7: 1000'in üstünde.
13: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
7: Evet, bazı şeyler duydum.
13: İşte o zat burada, yanındadır.
7: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
3: Peygamberimiz, sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum, dedi.
7: Başka nelere davet ediyorsun?
3: Peygamberimiz, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
7: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
3: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
7: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş. Ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
3: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi, sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
15: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmayın.

0: kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Osman'ın baskılara göğüs germesi. Hazreti Osman Müslüman olduğu zaman amcası El-Hakem bin Ebu'l-As bin Ümeyye onu yakalayıp bağlayarak "Sen atalarının dininden dönerek yeni bir dine mi girmek istiyorsun? Andolsun hiçbir zaman sen bu dinden caymadıkça seni bırakmayacağım." dedi. Hazreti Osman da "Allah'a yemin ederim ki dinimi ebediyen terk etmem ve dinimden ayrılmam." dedi. Hakem, Hazreti Osman'ın ciddi olduğunu görünce onun yakasını bıraktı. Talha bin Ubeydullah'ın zorluklara tahammül etmesi. Mes'ud bin Hıraş şöyle anlatıyor. Safa ile Merve arasında sa'y yapıyorduk. Baktım ki birçok kimse elleri boynuna bağlanmış bir genci kovalıyorlar. Aralarında bir kadın da gence küfrediyordu. "Bu genç kimdir ve suçu nedir?" dedim. "Talha bin Ubeydullah'tır, o sapıtmıştır," dediler. "Peki bu kadın kimdir?" dedim. "Annesi Sabe binti Hadremi'dir," dediler. Hazreti Talha şöyle anlatıyor. "Ben Busra panayırına katıldım. Bir rahip manastırında, bu panayıra gelenlerden sorunuz, acaba harem ehlinden olan bir kimse var mı?" dediğini duydum. Bunun üzerine, "Evet ben varım," dedim. Rahip, "Acaba şu anda Ahmet sizin aranıza geldi mi?" diye sordu. Ben, "Ahmet de kimdir?" dedim. Rahip, "Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in torunudur. Çıkacağı ay bu aydır ve peygamberlerin sonuncusudur. Haremde doğacak, hurmalık, siyah taşlı ve çorak arazili bir memlekete hicret edecektir. Hemen ona tabi olun," dedi. Rahibin bu sözleri kalbimde yer etti. Süratle çıkarak Mekke'ye vardım ve herhangi bir hadisenin olup olmadığını sordum. Bana, "Evet, Muhammed bin Abdullah el-Emin peygamber olduğunu söylüyor ve İbni Ebi Kühafe de ona tabi olmuştur," dediler. Oradan ayrılarak Ebu Bekir'in yanına vardım. Ona, "Sen şu kişiye tabi oldun mu?" dedim. Ebu Bekir, "Evet, oldum." dedikten sonra bana, "Onun yanına git ve ona tabi ol. Çünkü o Hakk'a davet ediyor," dedi. Ebu Bekir'in bu sözlerinden sonra ben, rahimin sözlerini ona naklettim. Ebu Bekir'le beraber çıkarak peygamberin huzuruna gittik ve ben Müslüman oldum. Ve Resulullah'a rahibin sözlerini aktardım. Hazreti Peygamber sevindi. Ebu Bekir ve ben Müslüman olduğumuzda, Nevfel bin Hüveylid el-Adeviye bizi yakalayarak ikimizi bir ipe bağladı. Beni Teym buna engel olamadılar. Çünkü Nevfel bin Hüveylid'e Kureyş'in arslanı denirdi. Bundan dolayı Ebu Bekir'le bana bir ipe bağlanan manasına gelen el-Karınayn denildi. Zübeyr bin Avvam'ın zorluklara tahammül etmesi. Zübeyr bin Avvam 18 yaşında Müslüman olup hicret etti. Zübeyr Müslüman olunca Zübeyr'in amcası onu bir hasıra sarıyor. Sonra onun üzerine ateş yakarak kendisine dumanla işkence ediyordu. Ona "Dinine dön," diyordu. O da "Ebediyen kafir olmam," diyordu. Musullu bir ihtiyar şöyle anlatıyor. "Ben Zübeyr bin Avvam'la bazı seferlerde yolculuk yaptım. O ıssız bir yerde cünüp oldu. Bana "Örtü yap da ben yıkanayım," dedi. Ben de ona örtü yaptım. Bir ara bedenine baktım. Azalarında çok kılıç izleri vardı. Kendisine, "Allah'a yemin ederim ki kimse de bu kadar çok kılıç yarası görmedim," dedim. O da bana, "Gördün mü?" dedi. "Evet," dedim. Bana, "Allah'a hamdolsun ki bunların hepsi Hazreti Peygamber'le beraber savaşırken oldu," dedi. Zübeyr'i görenler, onun göğsünde su oyuklarını hatırlatan birçok ok ve kılıç izlerinin bulunduğunu söylerdi. Hazreti Peygamberle beraber İslam'ını herkesten önce ilan edenler, Müslüman olduğunu herkesten önce ilan edenler, Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ammar, Ammar'ın annesi Sümeyye, Suheyb, Bilal ve Miktat olmak üzere 7 kişidir. Hazreti Peygamber, amcası tarafından, Ebu Bekir de yakınları tarafından himaye edildikleri için fazla sıkıntı çekmediler. Diğerleri ise kimsesizdi. Müşrikler onlara demirden gömlekler giydirerek güneşle bekletirlerdi. Bilal'in dışında diğerleri müşriklerin dediklerini yaparlardı. Bilal ise Allah yolunda ölmeye hazır olduğu, kavmi de ona değer vermediği için müşrikler onu çocukların eline verirler. Çocuklar da Mekke'nin sokaklarında dolaştırırlar. Bilal ise hep "Ehad, Ehad" diye haykırırdı. Bilal'in Allah yolunda çektiği eziyetler. Müşrikler Bilal'in boynuna ip takıp Mekke'nin sokaklarında gezdirirlerdi. Hazreti Bilal, Beni Cumah kabilesinden olan bir kadının kölesiydi. Müşrikler onu kızgın kuma yatırarak Allah'a ortak koşmasını isterlerdi. O da durmadan "Ehad, Ehad" diyordu. Varaka bin Nefel onun yanından geçerken "Ehad, Ehad ya Bilal" diyor ve ekliyordu. "Andolsun siz Bilal'i öldürseniz ben onun kabrini ziyaretgah yapacağım." Bu durum Hazreti Ebubekir bir gün oradan geçinceye kadar devam etti. Baktı ki onlar Bilal'e azap ediyorlar. Ümeyye'ye "Bu fakirin hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Ne zamana kadar ona azap edeceksin?" dedi. Ümeyye, "Sen onu yoldan çıkardın. Öyleyse azaptan da kurtar," dedi. Hazreti Ebubekir, "Benim siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü ve aynı zamanda senin dinindendir. Onu sana vereyim, sen de Bilal'i bana ver," dedi. Ümeyye de, "Ben kabul ettim," dedi.

0: Ebu Bekir de, "Öyleyse o köleyi sana verdim," dedi. Ebu Bekir köleyi ona vererek Bilal'i geri aldı ve azat etti. Ebu Bekir, Bilal'le beraber 6 köle daha azat etti. Kendisi o zaman Mekke'den hicret etmemişti. Ümeyye tam öğle zamanı, kumların kızıştığı anda Bilal'i çıkarıyor, onu sırt üstü Mekke kumlarına yatırıyordu. Sonra büyük bir taş getirmelerini emrediyor, o taşı Bilal'in göğsüne koyuyordu. Sonra ona, "Ölünceye veya Muhammed'i inkar edip Lat ve Uza'ya ibadet edinceye kadar böyle kalacaksın," diyordu. Bilal de bu durumdayken, "Allah birdir, birdir," diye bağırıyordu. Bilal ve arkadaşlarının içinde bulundukları zorluklardan ve Ebu Bekir'den Bilal'i azat etmesinden, bu yüzden de Atik lakabını almasından bahsederken, Ammar bin Yasir şu şiiri okudu. Bilal ve arkadaşlarına yaptıklarından ötürü Allah Teala Atiye hayırlar versin. Ebu Cehil ile Fakiye de gazap etsin. O akşam onların ikisi Bilal'e hiçbir akıl ve vicdan sahibinin razı olmayacağı bir şekilde işkence ettiler. Bilal'in tek suçuysa mahlukatın Rabbini birlemek ve "Rabbim Allah'tır. Beni öldürürlerse öldürsünler. Ben ölüm korkusuyla hiçbir zaman Allah'a ortak koşmam. Ey İbrahim'in, Yunus'un, Musa ve İsa'nın Rabbi, beni bu zalimlerin elinden kurtar. Galip oğullarından, insaf ve merhametten yoksun olan bu adamları benden sonra hiç kimseye musallat etme." Hazreti Peygamber'in gördükleri işkence üzerine Ammar bin Yasir'le ailesine müjde vermesi. Ammar ve ailesine işkence edilirken Hazreti Peygamber yanlarından geçti ve onlara, "Ey Yasir ailesi, müjdeler olsun, gideceğiniz yer cennettir," buyurdu. Bir ara Peygamberle beraber Mekke'de yürüyorduk. Baktık ki Ammar ve ailesine İslam'dan dönmeleri için güneş altında işkence ediliyordu. Ammar, "Ey Allah'ın Resulü, bu ne kadar böyle devam edecek?" dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Yasir ailesi, sabrediniz. Ey Allah'ım, Yasir ailesini affet," diye dua ettikten sonra, "Allah duamı kabul etti," dedi. İslam uğrunda şehit olan ilk kadın Ammar'ın annesi Sümeyye. İşkence edilenler arasında Abdullah bin Yasir de vardı. Abdullah atılan bir okla yere düştü. Ebu Cehil Sümeyye'yi de kalbine mızrak saplayarak öldürdü. Yasir de işkence sırasında öldü. İslam'da ilk şehit olan kimse Ammar'ın annesi Sümeyye'dir. Ebu Cehil onun kalbine mızrak saplayarak öldürdü. Müşrikler Ammar'ı yakaladılar. Hazreti Muhammed'e küfür etmedikçe ve onların mabutlarını hayırla yad etmedikçe onu bırakmadılar. Ammar Allah Resulüne geldiğinde Hazreti Peygamber, "Ey Ammar, ne oldu?" diye sordu. Ammar, "Ey Allah'ın Resulü, çok çirkin bir şey yaptım. Müşrikler bana zorla putlarını övdürdüler, sana da küfrettirdiler," dedi. Hazreti Peygamber, "O zaman kalbinde ne vardı?" diye sordu. Ammar, "Kalbim imanla doluydu," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer onlar ikinci kez sana işkence ederlerse, sen de yine aynı sözleri söyleyebilirsin," dedi. Habbab'la Ömer arasında geçen olay. Habbab bin Eret, Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer onu bir mindere oturttu ve "Burada oturmaya yeryüzünde bu kişiden daha layık olan yoktur. Ancak bir tek kişi hariç," dedi. Habbab, "Ey müminlerin emiri, o kimdir?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Bilal'dir," dedi. Habbab, "Hayır, Bilal bu yere oturmak hususunda benden daha layık değildir. Çünkü Bilal'i müşrikler arasında koruyanlar vardı. Beni ise hiç kimse korumamıştır. Bir gün beni yakaladılar. Benim için bir ateş yaktılar ve beni o ateşe attılar. Sonra bir kişi ayağını göğsüme dayadı," dedikten sonra sırtını açarak gösterdi. Derisi ateşten alacalaşmıştı. Habbab'ın Allah yolunda çektiği eziyetler. Habbab şöyle anlatıyor. Ben demirciydim. As bin Vail'den bir alacağım vardı. Alacağımı tahsil için ona gittim. Bana, hayır, Allah'a yemin ederim ki sen Muhammed'e küfretmedikçe sana hakkını vermem dedi. Ben de, hayır, Allah'a yemin ederim ki sen ölüp yeniden dirilmedikçe ben Muhammed'e küfretmeyeceğim dedim. As bin Vail bana, öldüğüm ve sonra da dirildiğim zaman bana gelirsin. Ben de borcumu öderim. Çünkü orada bana mal ve çocuk verilecektir dedi. Bunun üzerine Allah Teala Meryem suresinin 77 ila 80. ayetlerini indirdi. Habbab şöyle anlatıyor. Peygamber'e vardım. Kabe'nin gölgesinde abasına dayanarak oturuyordu. O sırada biz müşriklerden çok eza görüyorduk. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, niçin Allah'a yalvarmıyorsun? Bunların aleyhinde bedduada bulunmuyorsun dedim. Bunun üzerine Peygamber doğruldu ve yüzü kıpkırmızı kesildiği halde, sizden önceki Müslümanlar demirden yapılmış taraklarla taranıyor, kendilerinde et ve kemik kalmıyordu. Fakat bu şiddetli azap da onları dininden döndürmüyordu. Andolsun bu işi Allah tamamlayacaktır. Öyle ki kişi San'a'dan Hadramut'a kadar gidecek, ancak Allah'tan korkusu olacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Yukarıda münafıkların kendi aralarındaki konuşmalarından, ifadelerinden, hallerinden bahsetti. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ı Üsve-i Hasene kabul edenler, onlar kimlerdi? لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْ يَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Şimdi bunların o zor zamanlardaki duruşlarını, ifadelerini, tarzlarını bize anlatacak. Yani sen nasıl bir Müslüman olacaksın? Eğer Resulullah Aleyhisselam senin önünde Üsve-i Hasene olduysa. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. Hendek'teyiz. Allah Resulü Aleyhisselam onu öğrencilerin kuşattılar. Ahzabı gördüler. Büyük bir kuşatma. Adeta Arap Yarımadası kalkmış Medine'ye gelmiş. Bütün kabileler Medine'deki o imanı, yeni oluşumu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın millet yapısını çökertebilmek için bütün kabileler ittifak etti de. Sahabe-i kiram kendi gücüne bakıyor, bir de etrafa bakıyor. Her taraftan bir kuşatılmışlık hali. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا. İşte bu. مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Allah ve Resulünün bize vaat ettiğidir dediler. Bunu söylemişti Allah kitabında. Efendimiz Aleyhisselam bundan bahsetmişti. اَمَا حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ

مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. O kadar bela, o kadar hastalık, o kadar musibet gelecek ki cennetin kapısı açılmadan önce. Hatta iman edenler, onlarla beraber peygamber bile Allah'ın yardımı nerede diyecekler. O kadar daralacaklar. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceden bunu biliyorlar. Eğer imanımız varsa önümüzde bu zorluk olacak. Ama gören Allah var. Ve tevekkel alallah. Cenab-ı Hakk'ın bu talimatını onlar teslim oldular. Şimdi diyorlar ki niye tereddüt ediyorsunuz ki? Zaten biz biliyorduk bunları. Olacak. Bunlar başımıza gelecek. Hâzâ mâ va'adenallâhu ve rasûlû ve sadakallâhu ve rasûlû. Allah ve Resulü doğru söyledi. İşte eğer hakiki Müslüman olursanız, İslam'ın hakikatine iman ederseniz, o zaman sizi alırlar, zindanlara koyarlar, hakkınızda idam kararları verirler. Siz de dersiniz ki ve sadakallahu ve rasulu. Elhamdülillah ki beni o hakiki Müslümanlar kadrosuna aldın ya Rabbi. Allah ve Resulü doğru söyledi. Ve ma zadehum illa imanen ve teslima. Yolların ayrıldığı nokta. Nedir bu yolların ayrıldığı nokta? Münafık burada ayrılır, terk eder, artık küfrünü izhar eder. Müslüman burada ve ma zadehum illa imanen ve teslima. İmanı dağ gibi olur o zaman. İmanı inkişaf eder o zaman, teslimiyeti artar. Ve ma zadehum illa imanen ve teslima. Ayrıldığımız nokta. Yani buradasın, oradasın. İşte buradasın, bir ayrılır. Ekmek Müslümanı olur ama o ayrılma noktasında diğeri ise ve ma zadehum illa imanen ve teslima. O zaman kahraman olur. Hainlerle kahramanların ayrıldığı yerdir Hendek ve Uhud. O zor zamanlar. Ve ma zadehum illa imanen ve teslima. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Minel mu'minine ricalun. O ümmetin içinde, yani yukarıdan baktığınız zaman Resulullah Aleyhisselam'ı üsve-i hasene olarak kabul edenler, kuşatıldıkları zaman işte Allah'ın ve Resul'ün vaat ettiği hakikat olarak ortaya çıktı. Onlar minel mu'minine ricalun, öyle kahramanlar var ki, buradaki nekire tazim ifade ediyor. Büyük adam, büyük. Büyük adamı soruyorsanız Bedir'e katılamayıp sonra ne zaman o günler olacak da bu göğüsler Allah ve Resul davasını korurken gelen oklara siper olacaklar ya Resulallah diyenler, Mus'ablar, Enes bin Nadırlar, minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Sadaku fi ma ahadullah aleyh. Allah'a verdiği söze sadakat gösteren ümmetin içinden öyle büyük adamlar var. Enes bin Nadır gibi, Abdullah bin Cahş gibi. Kardeşi sadece onu nereden tanıyabiliyordu? Semanune darbeten diyordu İmam Buhari. Üzerinde 80 darbe var, 80. Parçalanmış, bütün cesetleri kaldırdılar. Kız kardeşi parmağındaki beninden tanıyabildi Enes bin Nadır'ı. Bu ayet onunla alakalı nazil oldu. Yani sözüne sadakat gösterdi Enes bin Nadır ve diğerleri. Neden? Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı üsve-i hasene kabul ettiler. Bitti. Kabul ettiysen kardeşim artık bu yoldan geriye dönüş yok. Planı programı neye göre yapacaksın? Ahirete göre yapacaksın. Dünyaya göre değil, vazifeye, makama, memuriyete göre değil, kulluğa göre yapacaksın. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. قَضَى نَحْبَهُ, her Müslümanın Allah'a adanmış bir hayatı var. Madem ki her Müslümanın adanmış bir hayatı var, onun için burada sanki onlar nezrettiler, adadılar, adanmış dediler. Adanmış bir hayat var burada dediler. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ.
onlardan en kala nahbahu kala nahbahu, yani bunlar her Müslüman hayatını adıyor, Allah ve Resul yoluna adıyor, sanki onun boynunda bir Allah yolunda adanmış hayata dair bir boyunduruk var. Kendi ruhunu şehit olarak teslim edince o adağını yerine getirmiş oluyor. Onun için kala nahbahu diyor. Yani adağını yerine getirdi, canını Allah yolunda şehit olarak Rabbine verdi. Feminhum men kada nahbahu. O ricalden, Müslümanlardan, müminlerden şehit olarak ruhunu teslim edenler, sözünü yerine getirenler, adağını yerine getirenler var. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِيرُ. Sırasını bekleyenler var. Daha henüz şehit olmadılar ama sırayı bekliyorlar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Yani وَمَا بَدَّلُوا عَهْدَهُمْ. Onlar ahitlerini bozmadılar. Söz vermişlerdi. Bu canlar senin yoluna adanmış ya Rabbi. Eğer onlar küresel güçle gelirler, imanı ve İslam'ı ortadan kaldırmak için bir ittifak oluştururlarsa biz buradayız, yoluna verecek. O zaman da bir canımız varsa onu ortaya koyarız ya Rabbi dediler. Ne şehitleri Enes bin Nadır gibi onlar döndüler, ne de arkada kalanlar, Osmanlıları, geride kalan Talahaları. Onlar sözlerini, ahitlerini değiştirdiler. Peki neden bütün bunlar oldu? Niye onlar Hendek'e geldiler? Allah Teala onları yolda çeviremez miydi? Hendek'te neden Müslümanları kuşattılar? 25 gün bütün bu mücadeleler neden devam etti? Bir tarafta münafıklar, aç kalan sahabe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لِيَزِيَ sadikine bi بِسِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Yani bunun mutallakı وَقَعَ جَمِيعُ مَا ذُكِرْ. Yani مَا ذُكِرَ. Bütün bu burada anlattıklarımız, zikredilenler, bütün bu geçmiş olanlar şunun için oldular. لِيَزِيَ اللّٰهُ sadikine bi صِدْقِهِمْ. Allah Azze ve Celle sadık olanları, neye sadakat gösterenleri? Risalet davasına, tebliğ davasına, İslam davasına, kelime-i tevhide her durumda sahip çıkacağını, İslam'ı yağmurda da, karda da, yazda da, kışta da, savaş ortamında da, normal zamanda da yaşayacağına, kafirlere göre bir hayat oluşturmayacağına dair söz verenler. لِيَزِيَ اللّٰهُ السَّادِق۪ينَ بِصِدْقِهِمْ. Sadakatleri sebebiyle Allah Azze ve Celle o sadıkları mükafatlandırmak için bütün bunlar oldu. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ. Ve münafıklara azap etmek. Yani onlar ayrılacaklar, mühürlenecekler. Hem tarihin mahkemelerinde hem yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda onlar azap görecekler. İnşa'e. Yani inşa'e demek, yani illem yetubu. Eğer münafıklar bundan sonra tövbe etmezler, orada kalırlarsa Allah Teala dilerse onları azap edecek. Ev yetubu aleyhim. Tövbe ederlerse tövbelerini kabul eder, onları azap etmez. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Cümle öncesini talil ediyor. Yani neden Allah Teala onların tövbelerini kabul eder? Çünkü Allah Teala yani affeden, gafurdur, insanlara, kullarına merhameti olandır. Peki sizin içerinizde eğer şunlar olursa, velemma ra'al mu'minuna lahzaba kalu hada ma va'adana Allahu ve Resulu. İşte bu Allah ve Resulü'nün vaat ettiği. Sizin içerinizde Peygamber Aleyhisselam'ı üsve-i hasene olarak kabul edenler varsa, sizin içinizde minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh sözüne sadakat gösterenler varsa, Enes bin Nadır gibi, o zaman bekleyin. 25 gün sonra Allah sizin yolunuzu açacak. Belki 10, belki 20 yıl sonra. وَرَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْذِه۪يمْ. Allah o kafirleri, koalisyon gücünü, وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا,
onları geri çevirdi. Mağlup, mahkûr bir halde, zelil bir halde, bigayzihim, öfkeleri onları kuşatmış olduğu halde, kin ve nefret ağızlarından, bütün hasselerinden İslam'a öfke boşalıyor. O halde Allah onları geri çevirdi. Lem yenalu hayra, zafere ulaşamadılar. Neden? Çünkü önünüzde üsve-i hasene Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Strateji, araştırma merkezleri, analiz merkezleri, gazeteciler, sizin yol haritanızı onlar belirlemiyor kardeşim. Dinsiz, imansız kafirler, Marksistler, küfür yobazları değil, yol haritanızı Hazreti Muhammed tayin ediyor. Üsve-i hasene o sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ümmet olarak bunu yapabilirseniz Allah Teala size merhamet edecek. İnna Allahe kâne gafûran rahîmâ. Rahim olması tecelli edecek. Ve raddallahu lezîne keferû bighayzihim. Lem yenâlu hayra. Zafer alamayacaklar. Sizin mallarınız onların elinde ganimet olmayacak. Ve kefallâhul mu'minînel kitâle. Yani ve kefallâhul mu'minîne fil kitâle. Savaş da Allah size yeter. Mücadele de Allah size yeter. O sizi imtihan eder. 25 günün sonunda melekler gönderir, sabah rüzgarını gönderir. Ama millet olarak, ümmet olarak ona tevekkül edeceksiniz. Ve kefallahul mu'mininel kıtal. Rabbiniz güç ve kuvvet olarak size yeter. Başkalarına gitmeyin. Ve kânallâhu kaviyyen azîzâ. Eğer tereddüdünüz varsa Kur'an-ı Kerim işte ilan ediyor. Allah Azze ve Celle onun nispetinde o kıymette güç sahibi yok. Allah Azze ve Celle aziz, onun hiçbir talimatını geri çevirecek, dinlemeyecek, direnecek yeryüzünde ne bir ordu ne bir devlet var. Peki eğer Allah Resulü Aleyhisselam önünüzde üsve-i hasene olur, siz de minel mu'minina ricalun sadaku ma'ahadullah aleyh olursanız başka ne olur? Yahudiler vardı işinizde. Onlar ihanet etmişlerdi, Siyonistler. Dışarıdan koalisyon geldiği zaman arkadan vurdular. Onlarla beraber olmuşlardı. Peki bunların saltanatı devam eder mi? Hayır. Ve enzelellezine zaheruhum min ehlil kitabi min sayasihim. Enzelellezine Allah Azze ve Celle ellezine zaheruhum. Zaheruhum size karşı kafirlere, koalisyon güçlerine yardım eden Yahudi, Siyonist yapılanmayı onları da min sayasihim kalelerinden, yani iktidarlarından indirir kardeşim. Bugün dünyada sermaye kimin elinde? Yahudinin elinde. O Illuminati'de dünyayı idare eden 10 büyük devlet, 10 büyük şirket, 10 büyük şirket, devlet başkanlarını atayan, getiren, götüren, kriz çıkaran, devlet batıran, o güç kimin elinde? Yahudinin elinde. İşte Allah Azze ve Celle, eğer içinizde o kahramanlar olur, Allah Resulü'nü üsve-i hasene olarak tanırsanız ve enzelellezine zaheruhum min ehli kitab, ehli kitaptan dünyayı idare eden, koalisyon güçlerini besleyen o sermaye sahiplerini min sayasihim kalelerinden, iktidarlarından indirir. Sonra ne olur? Ve kadefe fî kulûbihimur ru'be. Onların yüreklerine korku atar Allah Azze ve Celle. Ferîkan taktulûne ve te'sirûne ferîkâ. Bir kısmını öldürürsünüz savaş suçlusu diye, bir kısmını çocuklarını onları da esir alırsınız. Kurayza'da olduğu gibi, Beni Kurayza'da onu haber veriyor, onu ihbar ediyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh o hüküm vermişti. Onlar, Efendimiz Aleyhisselam bu hükmü onlara uyguladı. Bu hükmü dünyayı sömüren, alim İslam'ı bu hale getiren Siyonist güce yine uygulayabilirsiniz. Ama bunu yapabilmek için önünüzde Hazreti Muhammed Aleyhisselam üsve-i hasene olacak Yusuf kardeşim. Üsve-i hasene. Allah Resulü Aleyhisselam sanki 3 yaşındayız.
Sanki Medine'deyiz. Allah Resulü Aleyhisselam ruhumuza maya vuruyor.

işte. Ruhumuza şekil veriyor. Sıbgatallah diyor. Allah boyası. İşte buradan başlarsanız bu tecellileri göreceksiniz. Başka ne olur? وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَضَعُوهَا. Yani Allah Azze ve Celle onların yurduna, onların yurduna sizi varis kılacak. Ve diyaruhum, diyarlarına. Ve amvaluhum, onların borsalarına, sermayelerine. Yani onlar gibi zengin olmak için haram yollara tevessül etmeyin. Kredi oradan buradan almayın. Faizin yolunu açmayın. Siz Hazreti Muhammed'i üsve-i hasene olarak alın kardeşim, alın. Ümmet olun. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Kapıları Allah açacak Azze ve Celle. Ve evrasekum, sizi varis kılacak. Erzahum ve diyarahum ve emvalahum, onların mallarına. Ve ardan lem tadavuha, hayal bile edemediğiniz yerler, bir bakacaksınız ki ayak basmadığınız yerler, oralar sizin, oralar İslam'ın olacak. Yani bu ümmet nasıl kurtulacak? Cenab-ı Hak onun yol haritasını veriyor burada. Buraya gelmiyor. Niye? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim böyle okumuyoruz kardeşim. Onun için bu noktada, bu bapta Kur'an-ı Hakim'i tefsir etmeli. Bu bapta Allah Teala'nın ayetlerini anlamalı. Ne söylüyor bize? Yani o zaman uyuyan Müslümanla yürüyen Müslüman, tatlı su Müslümanıyla İslam'ın hakikatine teslim olan, yolların ayrıldığı nokta, burada tefrik edilecekler. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا. Bunlar hayal deme, bunlar olur mu deme. Olacak kardeşim. Olmadı mı? 50 yılda Allah Resulü Aleyhisselam'ı ashabı Hendek'te şuradan şuraya gidemiyorlardı. Dünyanın yarısına Allah Azze ve Celle onların eliyle İslam'ı taşımadı mı? İslam'ı hakim kılmadı mı? O halde neden tereddüdün var? Dün yapan Allah Azze ve Celle bugün neden yapmasın ki? Ama bunun yolu üsve-i hasene, Allah Resulü'nü almak. Ve kâne Allahu alâ külli şeyin kadîrâ. Allah Azze ve Celle onun gücü, kuvveti bütün bunlara yeter. O kudret sahibidir. Her şeye, bütün bunları hayal bile edemediklerinizi yapmaya onun güç ve kuvveti yeter. Peki Efendimiz Aleyhisselam'la bu oldu. Peki bu olunca, düşman zelil olunca, Arap Yarımadası'na İslam hakim olunca bitti mi bu iş? Madde planında kazanırsınız, sonra mana planında bir mücadele başlar. Dünya ile sizi yıkacaklardır. Dünya ile, malla, hanumanla, servetle, iktidarla içeriden sizi çökertmek isteyecekler. Sahabe dönemi, sahabe döneminden sonra radıyallahu anhum, tabi'in dönemi. Tabi'in döneminde büyük alimler kim? Mevaliden. Basra'da kim var? Hasan Basri. Şam'da kim var? Evzai. Küfe'de kim var? Nakai. Mekke'de kim var? Ata bin Ebi Rabah. Kim bunlar? Önceleri, babaları, köle olanlar. Yani malla, mülkle bir rahatlama olunca tabi'in döneminde Arap, malla sanki sahabenin çocuklarına bir rahatlama hali oluyor. Dışarıdan gelenler, onlar bu sancağı devralıyorlar. Onlar öne geçiyorlar. Oturuyor Ata bin Ebi Rabah. Sanki oturduğu zaman siyah Afrikalı, onun halkası pamuk tarlasındaki bir siyah karga gibi. Beyazlar, onlar dünya işleriyle uğraşmaya başlayınca talebe oluyorlar. Mevali, kölenin çocuğu alim oluyor, o ders veriyor. Kim Allah yolunda yürüyüşe durmadan, usanmadan devam ederse sancağı o taşır kardeşim. Beşik kertmesi değil bu iş, değil mi? Bu araba, kürde, türke, şuna buna zimmetli değil Allah ve Resulü sancağını taşıma. Kim yürürse, kim önde olursa, yani mana cephesinde böyle bir inhiraf olabilir. Dünya malıyla ayrı bir imtihan faslı açıldı. Zenginledi İslam toplumu, Efendimiz Aleyhisselam öğrencileri. Medine'de hayat standardı yükseldi. Efendimiz Aleyhisselam fakrı ihtiyari haline devam ediyor. İki türlü fakirlik vardı. Bir, fakrı

ızdırarı var. Yani bulamıyor. Bulamadığından dolayı fakir. Çorba ekmek var. Öyle devam ediyor. Sadece o kadar bulabiliyor. Ama bir de fakrı ihtiyari var. Kendisi onu seçiyor. Kendisi diyor ya, "Sa'altul fakra feyne ente tukim? Kale li fi amaimul fukaha." Nerede ikamet edersin ey fakirlik diye sordum. Ulemanın sarığında dedi. Ulemanın sarığında. Yani o izzeti kuşanıyorsunuz, elinizi kimselere açmıyorsunuz. Çünkü izzet Müslüman olabilmek. Efendimiz Aleyhisselam varlıkta yokluğu tercih ediyor. Çünkü ellerini kaldırmışlardı. Allahümme ceal rizka âli Muhammedin kuta. Muhammed'in evine sadece yetecek kadar rızık ver ya Rabbi demişti. Yani bizim eve baksınlar, bizim eve dışarıdan baksınlar. Sonra İslam'ı harici bir gözle değerlendirirken insanlar, bunların derdi ekmek davasıydı. Bunlarınki iktidar davasıydı. Demek istedikleri zaman Peygamber Aleyhisselam evinde ay geçer ama orada aş olmaz. Orada ateşte, ocakta çorba olmazdı diyor Ayşe radıyallahu anh. Esvedan vardı. Bir ay geçerdi. Devlet başkanıydı Allah Resulü. Evimizde sadece hurma ve su vardı. Onlarla hayatımızı devam ettirirdi. Dışarıdan baktıkları zaman zenginleşen bir hayat var ama orada bir ev, Allah Resulü'nün evi sallallahu aleyhi ve sellem. Orada fakrı ihtiyari hali var. Kendisi öyle bir hayat tercih ediyor. Hanımlarına hayır olmaz diyor. Eğer siz başka bir hayat istiyorsanız o zaman sizi göndereyim. Siz orada böyle yaşayın. Ama bu ev sonsuza kadar böyle kalacak. Ben gidene kadar hep ümmetim buraya bakacaklar. Bu ev üzerinden bu hakikati, bu davayı lekeleyemeyecekler. Sosyalistler, şunlar bunlar, hakikati istismar edenler, biz halk adamıyız diyenler ama arkada başka yaşayanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evindeki dünya malına karşı direnişine baksınlar. O eve baksınlar. İşte Efendimiz Aleyhisselam, iktidarla gelen ayrı bir tehlike var. O tehlikeyi nasıl idare etmemiz gerekiyor? Alimler, arifler, millet büyükleri nerede duracaklar? Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri, annelerimiz geliyorlar. Diyorlar ki biz de böyle hayat istiyoruz. Perde değilsin, halı değilsin, kilim değilsin ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam 29 gün meşrubesine kapanıyorlar. Aileleriyle, eşleriyle görüşmüyorlar. Sahabe-i kiram Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh efendilerimiz devreye giriyor. Sonra bu ayetler nazil oluyor. Peki ya eyyühen nebiyyü, Allah Teala krizi öyle çöz diyor Efendimiz'e. Ey Nebi, yine ya eyyühen nebiyyü diye hitap ediyor. Yani hep ey bize semadan o haberi getiren peygamber, bizimle Allah arasındaki irtibatı kuran peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühen nebiyyü dediğimiz zaman ağzınızı, aklınızı, bütün hasselerinizi vahyin kaynağına dayıyorsunuz. İşte buradan besleneceksin diyorsun. Dünyadan, başka ideolojilerden neler aldıysan gel peygamberin önünde onları kus ey akıl diyorsun. Allah Resulüne daya aklın ruhunu, ya eyyühen nebiyyü, Efendimiz'e teslim olmak. Ama teslimiyetten önce la ilahe demek kusmak demek. İçinde atalar dininde bu toplumdan, bu havadan solukladığın ne kadar o hakikate, peygamberin getirdiğine uymayan neler varsa gel burada kus onları kardeşim, kus. Kusmadan olmaz. Kusmadan Müslümanlık olmaz. La ilahe demek kus demek. Çıkar, her şey çıkar. Ondan sonra Müslüman ol. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike, eşlerine söyle. İn kuntunne turidnel hayatet dünya. Dünya hayatı istiyorsanız evlerimiz Medine'deki evler gibi olsun. Perdeler, hallar, kilimler değilsin istiyorsanız in kuntunne turidnel hayatet dünya, dünya hayatını. Ama orayı değil. Dünya deni, alçak. Bu alçak hayatı istiyorsanız ve zineteha ve onun süslerini onlar talep ediyorsanız

0: فَتَعَلَيْنَا اُمَتِّعْكُنَّا وَاُسَرِّحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا. Gelin, teale aslında, teal, yukarıdakinin altta olanlara hitabı. Öyle ama burada tabii öyle bir öyle anlamıyoruz. Daha her yerde duranlar için kullanılır bu ifade. Yani Efendimiz burada yukarıda, onlar aşağıda, o halde gelin demiyor da hadi gelin bakalım sizinle bu hayatımızı, ailemizi tekrar bir daha konuşalım. Devam ettirmek istiyorsanız benim hayat kriterlerim şunlar. Kabul ederseniz birlikte bu yol arkadaşlığımız devam etsin. Yok, hayır diyorsanız o zaman size dünyalık vereyim, gidin, ben kendim burada bu hayatı bu şekilde devam ettireyim. Fetaleyne umetti'akunne, size dünyalıklar vereyim, mut'alarınızı vereyim. Buradaki mut'a, eğer mehir verildiyse, müstahap olan mut'adır. Yani size müstahap böyle hediyelikler vereyim, memnun edecek şeyler vereyim, onlarla o userrihkunne sarahan cemila, güzel güzel ayrılalım, boşayayım sizi, göndereyim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diyor ki ey İslam kadını, eşine dayattığın, direndiğin zaman Peygamber aleyhisselam evine bak. Onun evinde Allah Resulü'nün hayatın lüksüne, zinetine karşı konumuna, duruşuna bak. Eğer evin Peygamber evi olsun istiyorsan o zaman Allah Resulü'nün evi orada. Evinde, Allah Resulü aleyhisselam evindeki huzur, bereket ve saadet olsun. Bunu arzuluyorsan o zaman biraz Allah Resulü aleyhisselam evi gibi ziynetleri, süsleri dök o evden. Sade olsun, mütevazi olsun. O ev Peygamber aleyhisselamın evine benzesin. Ve in kuntunne turidna Allaha ve rasuluhu ve'd-daral ahira fe inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ecran azima. Yok eğer ve in kuntunne turidna Allaha, Allah istiyorsanız, ve rasuluhu ve onun resulüyle beraber, yani burada mütevazi bir hayatı yaşamak, bu arzu ve anlayışta olursanız, ve'd-daral ahira, ahireti arzuluyorsanız, fe inna Allaha a'adda lil muhsinati min kunna ecran azima. İçinizde ey peygamberin eşleri, ey peygamberin eşleri gibi mütevazi bir hayat yaşayanlar, fazlasıyla sürekli mobilyalarını, ev eşyalarını değiştirmeyenler, onlar yetimlere, biçarelere gönderen kadınlar, Allah azze ve celle unutmayın ki muhsinat olanlar, ihsan derecesinde bir İslam yaşayanlar, onlar için ecran azima, büyük bir ecir, yani onlara cenneti hazırlamıştır. Yani dünyada cennet gibi bir ev peşinde koşmazsanız Allah size ecran azima, hakiki cenneti, ahiret cennetini hazırladı. Ya nisa'en nebiyyi men ye'ti minkünne bifahişetin mübeyyinetin yudaaf lehel azabu zayfeyn. Ya nisa'en nebiyyi men ye'ti minkünne bifahişetin mübeyyine. İçinizden kim böyle bir büyük günah yapsa, Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinin büyük günah yapması muhal. O halde bu ayet-i kerime, yani içinizden birisinin hatası olsa, peki neden bir fahişeti mübeyyine diyor? Eğer bu hata Peygamber Aleyhisselam eşlerinden sadır olursa o büyük görünür dışarıda. Yani bir çocuk dışarıda bir yanlış yapsa, ne yapsa, bir evin camını kırsa, taş atıp da, evet çocuğu yadırgarlar, ama bir alim eline taş alsa, o da sokaktaki eşkıya gibi, o da taş atsa, cam kırsa, onun için o işte büyük bir günahtır, açık bir fahişe-i mübeyyinedir. Efendimiz aleyhisselam evinde ezvac-ı tahirat, ümmetin anneleri, eğer bunların, onlardan sadır olan bir takım böyle yanlışlar olursa Allah Teala onları fahişe derecesinde kabul ediyor. Bir fahişeti mübeyyine. Eğer sizden birisi fahişe mübeyyine yaparsa yudaaf lehel azabu du'afeyn. Onlar için başkalarına bir azap veriyorsa onların azabı ezvacı tahirat Efendimizin eşlerinin azabı ikiye katlanır. Ve kâne zâlike alallâhi esîrâ. İşte azabı Allah'ın katlaması kolaydır. Yapar, gücü kuvveti dahilindedir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyorlar. Ya nisa'n-nebiyyi men ye'ti minkünne bifâhişeti mübeyyinetin yudâf lehel azâbu zi'feyn. Diyorlar ki fahişe-i mübeyyine zinadır, haşa. Peki zina cezası ikiye katlanır. Rejim olsaydı ikiye katlanır mı? Katlanmaz. Dolayısıyla nedir diyorlar? Bu zinanın cezası 100 değnektir diyorlar. Ezzaniyetü ve zani ayet kelimesini esas alıyorlar. Rejimi inkar edenler bu ayeti delil olarak kullanıyorlar. Peki bu ayet neden bahsediyor kardeşim? Hadi bunu siz muhalifaz zina olarak almış olsanız bile buradaki yudaf lehel azabu zi'feyn azap ne için kullanılır? Mutlak için olduğu zaman ahiret için kullanılır. Yani dolayısıyla bu ayet-i kerimeden hareketle rejmi inkar etmek azap kelimesinin ıslahını bilmemek demektir kardeşim. Ve öyle bir toplum ki o toplum içinde yaşayanlar evli bir kadın zina eder, evli bir adam zina eder, onları kurtarabilmek için, temizleyebilmek için çıkarlar. Bununla alakalı konferanslar verirler. Siz namuslu insanlardan yana mısınız? Yoksa milletin iffet ve namusunu ayaklar altına alan bir eve girip evli bir kadınla zina yapıp o evin çocuklarını yaşarken hükmen ölü haline getiren, eğer anneleri zina yaptıysa o çocuklar o mahallede yarı ölü olarak dolaşırlar. Başını kaldırıp bakamazlar. Ama onlar bu toplumun önüne geçerler. Zinayı durdurabilmek için konuşmazlar. Şu ekranlar, şu sokaklar, bu fuhşiyat, bunu ortadan kaldırmak için nasıl bir diriliş hamlesi, davet programı uygulamak gerekir? Buna dair konuştuklarını görmezsiniz de zinanın önündeki o cezaları, Allah o müeyyideleri koydu ki bunlara bakın ve eğer nefsinizde bir patlama hali varsa o meydanlardaki zina cezasına uygulan cezaları gözünüz önünde canlandırın ve çocukları anneleriyle zina yaparak yaşarken öldürmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu ayet-i kerime hiçbir şekilde rejimin olmadığına delil olmaz kardeşlerim. Buradan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları üzerinden İslam kadınlarına konuşmaya devam edecek. Peki burada bir ara verelim. Estağfurullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Büşra hocamızla her hafta sizler için özel konuları hazırlıyor, istifadenize sunuyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız. Yetişkin olmak ne demek? Aslında gün içerisinde özellikle ev hayatında çok konuştuğumuz sen yetişkinsin, artık büyüdün. Bunu biraz açacağız. Büşra hocamızdan detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Tabii Büşra hocama ulaşmak istediğinizde psikoloğunuz Büşra Instagram sayfasından hem takip edip hem de mesajlarla kendisine ulaşabilirsiniz. Hocam, yetişkin programımıza başlayalım isterseniz. Yetişkin olmayı bugün öğreneceğiz. Gerçekten öğreneceğiz. Aslında
1: İnşallah.
0: bildiğimizi zannediyoruz. Ben şöyle giriş olarak genel bir soruyla başlayayım isterseniz. Yetişkin olmak sadece belirli bir yaşa gelmek midir? Yoksa daha farklı bir şey mi? Çünkü halk genelde yaşına, kalıbına bakarak sen yetişkinsin diyor.
1: Yetişkinlik psikolojide sadece yaş ile açıklanan bir durum değil aslında. Yaş biyolojik ve hukuki bir sınır koyar, evet, ama psikolojik yetişkinlik beynin, duyguların ve davranışların olgunlaşma düzeyi ile ilgilidir. Yani bir insan 18, 25 ya da 40 yaşında olabilir ama bu onun otomatik olarak yetişkin olduğu anlamına da gelmez. Çünkü yetişkinlik, yani ne kadar yaşadığın değil, hayatın nasıl taşıdığınla ilgilidir. Burada bizim düşündüğümüz gerçek yetişkinlik, kişinin kendi duygularının sorumluluğunu alabilmesidir. Örneğin bir şey ters gittiğinde sürekli başkalarını suçlamak yerine ben burada ne yaptım diyebilmek.

0: Ya da öfkelendiğinde karşısındaki kişiyi yani yerin dibine sokmak yerine kendini orada regüle edebilmek, hayal kırıklığında toparlanmaya çalışmak gibi şeyler. Çocuk psikolojisinde aslında duygu dışsaldır. Yani sen beni sinirlendirdin denilir. Ama yetişkin psikolojisinde daha içseldir, daha içselleşir diyebiliriz. Bunu ben şu anda sinirliyim ve bunu nasıl yöneteceğim diye açıklayabilir yetişkinler. Aslında yetişkinliğin diğer bir noktası da dürtü kontrolü ve geciktirme becerisidir. Psikolojik olarak yetişkinlik anlık haz ile uzun vadeli fayda arasında aslında seçim yapabilmektir. Örneğin şimdi harcayıp rahatlamak yerine geleceği düşünmek bir yetişkinlik alametidir diyebiliriz. Yani biriktiriyoruz sonuçta. Daha sonra kullanabilmek, bunu daha iyi bir şekilde tasarruf edebilmek için orada aslında hazzımızı erteliyoruz. O an ya da işte bir örnek daha verebiliriz. O an haklı çıkmak yerine aslında ilişkimizi korumayı seçmek de bir yetişkinlik. Ya da tüm duygumuzu boşaltmak yerine tabii düşünerek hareket etmek. Yani normal zamanlardan bahsediyoruz. Çocuk beyni şimdi odaklıdır ama yetişkin beyni sonuç odaklıdır. Bu yüzden yetişkinlik aslında büyük ölçüde dürtüleri yönetebilme kapasitesidir diyebiliriz. Bir diğer nokta da kimlik gelişimi, yani ben kimim sorusuna verilen cevap. Bu psikolojik yetişkinlikte en önemli yapı taşlarından biridir. Aslında kimlik. Yetişkin birey kendi değerlerini oluşturur, başkalarının onayına bağımlı değildir, herkesi memnun etmeye çalışmaz. Örneğin yani bir insan sadece hani birileri, ailesi vesaire başka birisi istiyor değil diye değil de ya kendi de kendi değerlerine göre de seçim yapabiliyorsa aslında orada bu bir psikolojik olgunluk göstergesidir. Olgun olmayan bireylerde kimlik daha dışarıya bağlıdır. Onay alıyor muyum? Beni beğeniyorlar mı? İşte insanlar ne diyor bu konuda gibi bir noktaya geçebiliyor. Yine bir diğer nokta da bağlanma ve aslında ilişki olgunluğu diyebiliriz. Yetişkinlik aynı zamanda ilişkilerde de aslında kendini gösterir. Olgun bireyler sevdiği insanı tutunurken aslında kendilerini de kaybetmezler. İlişkideki dinamiklere göre hareket edebilirler. Çocuk ilişkilerinde mesela psikolojisinde ilişki daha çok ya hep ya hiçtir. Yani hani çocuk küstüm oynamıyorum gittim gibi bir şey diyebilir. Oyunda istediği yapılmadığında. Ama yetişkinler bu şekilde davranmazlar. Daha dengeli davranırlar. Hani ben varım, sen varsın ve biz birlikteyiz. Birlikte hareket edebiliriz diye düşünebilirler. Ya burada aslında çocuk ve yetişkini ayıran en önemli özellik ilişkilerde bu nokta. Gerçek bir diğer nokta da yetişkinlikte gerçeği taşıyabilme kapasitesi diyebiliriz. O da yani hayatın gerçeklerini taşıyıp o yükü alabilmek, aslında sorumluluk alabilmek. Bu noktada çok önemli. Sorumluluk alabilmek aslında yetişkinliğin temelidir. Yani sadece kararlarının sorumluluğunu almak değil, hayatın yükünü almak, evin mesela artık özellikle yetişkin olduktan sonra kendini geçindirebilmek, bir evin sorumluluğunu almak, işte bir evlendikten sonra özellikle işte belki beyler için bir evin sorumluluğunu almak, hanımlar için aynı şekilde bir evin sorumluluğunu almak, çocukların sorumluluğunu alabilmek. Ve şunu bilmek tabii ki, yani her şeyin mükemmel olmayacağını, bazen kaybedebileceğimizi, her şeyin istediğimiz gibi gitmeyeceğini ama bu noktada da tabii kabul edebilmek ve psikolojik dayanıklılık devreye giriyor. Çocuk zihni aslında her şey iyi olmalı der ama yetişkin zihni iyi ve kötünün birlikte var olabileceğini bilir. Bu yüzden yetişkinlik aslında sadece bir yaş almak değil, pek çok hani sorumluluk alabilmek, duygularını yönetebilmek, dürtüleri kontrol edebilmek, aslında kimlik geliştirebilmek dedik, ilişkilerde denge kurabilmek, daha gerçekler üzerine yaşamak diyebiliriz.
1: Evet, çok güzel. Ben aslında toplumun çok yetişkine sahip olduğu fikrinden vazgeçtim gibi. Çünkü anlattıklarınıza göre sorumluluk almak, bütüncül düşünmek veya çocuksu düşünmemek gibi bir sonuca vardım yetişkinlik tanımınızdan. Teşekkür ediyorum. Peki neden bazı insanlar 18 yaşında sorumluluk alabilirken bazıları 40 yaşında bile zorlanabiliyor?
0: Mesela şöyle diyebiliriz.

0: bazı insanlar çocukluktan itibaren hayatın içine daha erken girerler. Yani ailede bakım rolü üstlenebilirler, maddi sorumluluk alabilirler, kardeşlerine bakarlar, işte erken çalışmaya başlarlar. Bu kişilerde beyin tabii bir şeyler yapmak zorundayım mesajı alabiliyor. Bu zorunluluk başta zorlayıcı olsa da zamanla psikolojik dayanıklılığı artırabiliyor. Örneğin 18 yaşındaki biri ailesine katkı sağlamak için çalışıyorsa sorumluluk onun için aslında teorik bir kavram değil, günlük hayatın içerisinde gerçekten var olan bir kavramdır diyebiliriz. Aslında olgunluk takvim yapraklarıyla değil de deneyim ve sorumlulukla gelişiyor. Bu insanlar özellikle erken yaşta bu noktada sorumluluk aldıkları için erken gelişebiliyorlar. Ancak özellikle günümüzde de çocuk yetiştirme tarzına çok korunaklı büyütme, işte çocuklar 18, 20, hatta 30 yaşına gelse bile onları çocuk olarak görme, yeterince sorumluluk vermeme gibi durumlar olabiliyor. Bunlar da aslında kişilerin gecikmiş olgunlaşmasına sebep olabiliyor. Mesela aileleri onların kararlarını verebiliyor, hatalarını kapatabiliyor, sorunları yine ebeveynleri tarafından çözülebiliyor. Bu durumda da kişi hep şey düşünüyor, yani biri benim yerime halleder bu işi. O yüzden sorumluluk almayabiliyor. Bu aslında kötü niyetli bir durum değil. Ailelerin çocuklarını korumak için yaptıkları bir şey. Çoğu zaman da iyi niyetli bir koruma. Ama sonuç olarak kişi orada problem çözme becerisini geliştiremiyor. O yüzden 40 yaşında bile bazı kişiler karar vermekte zorlanabiliyor, sorumluluk almaktan kaçabiliyor, hata yapmaktan aşırı korkabiliyor. Bir diğer psikolojik faktör de aslında öz yeterlilik duygusu dediğimiz. Özellikle Bandura'nın psikolojide önemli bir isim olan self-efficacy diye bir kavramı var, öz yeterlilik. Bu kavrama göre insan başarabildiği kadar sorumluluk alır. Yani kişi küçük yaşta yapabiliyorum, sorun çözebiliyorum, ben bunlarla baş edebiliyorum gibi bir deneyim yaşarsa aslında yetişkinlikte daha iyi sorumluluk alır. Ama tam tersi olduğunda işte ben yapamam, beceremem gibi bir inanç oluşturur. Bu inanç da yaşla değil de aslında deneyimle şekillenir. Bir diğer faktör de aslında korku faktörü. Yani hata yapmaktan ve eleştirilmekten korkabiliyor. Bazı yetişkinlerin sorumluluktan kaçmasının altında aslında tembellik değil de daha çok hata yapma korkusu var. Yanlış karar verirsem eleştirilirim. Başarısız olursam değerim düşer. İşte kontrolü kaybederim gibi. Bu yüzden kişiler daha güvenli alanda kalmayı tercih edebiliyorlar. Bir diğer nokta da işte sorumluluk almak sadece iş yapmak değil. Aslında biliyorsunuz aynı zamanda stres yönetimi, duygu düzenleme, sabretme gibi beceriler gerektirir. Bazı insanlar bu becerileri erken geliştirir, bazıları daha geç geliştirir. Bunlar daha çok dediğimiz gibi farklar, deneyim, işte öğrendiğimiz inançlar, psikolojik dayanıklılık, tabii karakter, mizaç da etkili olabilir bu konuda. Aslında daha çok hayatla erken yaşta yüzleşip yüzleşmemesiyle alakalıdır.
1: Yani akademik yetkinlik eğitimi verdiğimiz kadar belki de yetişkinliğin de üzerine düşmemiz gerekiyor benim anladığım.
0: Evet.
1: Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite akademik kariyerini planlarken bir çocuğumuzun ister kız evladımız olsun ister erkek evladımız olsun yaşına göre sorumluluklarının verilmesi ve bizzat takip edilerek de yapıp yapamadığı noktasında destek olunması gerekiyor anladığım
0: Tabii
1: kadarıyla.
0: aileler her zaman destek olabilirler ama bu işi onların yerine yapmamaları aslında hani onları daha büyük bir özgüven kazandırır sorumluluk
1: Eyvallah.
0: alma konusunda.
1: Şimdi hocam, yetişkinlik özgürlük müdür? Yoksa özgürlük kadar sorumluluk da gerektirir mi? Genelde bizim özellikle yabancı dizi filmlerden, sinemalardan gördüğümüz, hele hele sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber ben özgürüm ifadeleri özellikle 18 yaşıyla hani birleştirildiğinde çok fazla kullanılıyor. Bu nasıl anlamamız gerekiyor?
0: Evet, bugün özgürlük gerçekten çok konuşuluyor. Ama özgürlüğün o ikinci yarısı olan sorumluluk bazen unutuluyor. Aslında sorumlu olabildiğiniz kadar özgürsünüzdür. Aslında gerçek özgürlük istediğim her şeyi yapmak değildir. Gerçek özgürlük yaptığım seçimlerin sonucunu taşıyabilmektir. Örneğin herkes para harcamakta özgürdür ama faturaları ödeme sorumluluğunu da üstlenmek gerekir, değil mi? Hani herkes bir ilişkiye başlayabilir ama o ilişkiyi emekle sürdürmek de başka bir şeydir. Herkese ebeveyn olabilir ama çocuğun ihtiyaçlarını yıllarca karşılamak büyük bir sorumluluktur. Bu yüzden yetişkinlik sadece haklardan oluşmaz. Haklar ve sorumluluklar aslında birlikte yürür. Bir kuşun iki kanadı gibi diyebiliriz. Sadece özgürlükle uçulamaz, sadece sorumlulukla da uçulamaz. Aslında ikisine birden ihtiyaç vardır. Yetişkin olmanın en görünür tarafı

0: özgürlüktür. Yani orada ne giyeceğine karar vermek, nerede yaşayacağını, kiminle işte ilişki kuracağını, hayat yönünü çizmek bunların hepsi birer özgürlük tarafı. Bu anlamda yetişkinlik aslında başkası yerine benim karar vermem aslında demek. Ama bu özgürlük, yani aslında kendi kararlarımı kendim vermem demek. Ama bu özgürlük tek başına bırakıldığında biraz eksik kalıyor. Biz orada sorumluluk kısmını da görmeliyiz. Psikolojik olarak yetişkinlik sadece seçim yapmak değil de o seçimlerin de sorumluluğunu aslında üstlenmek. Yani bir işi bırakmak özgürlüktür, evet. Ama maddi sonuçlarını taşımak da sorumluluktur. Hata yapmak da özgürlüktür ama onun da sonuçlarına katlamak yine bir yetişkinliktir diyebiliriz. Çocuklukta genelde sonuçları biri üstlenir ama yetişkinlikte kişi yalnızca kararları değil de sonuçları da taşır diyebiliriz. Yani eğer sadece tek başına bir özgürlük olursa kişi sürekli bir seçim yapar ama derinlik kuramaz. İlişkileri yüzeysel kalabilir. Kararsızlık artabilir. Eğer sadece sorumluluk olursa da kendini sürekli baskı altında hissedebilir. Tükenmişlik yaşayabilir. Sağlıklı yetişkinlik aslında ikisinin de dengesiyle oluşur diyebiliriz.
1: Şöyle de bir şey var hocam. Özellikle gençler hani babasından kalan maddi mirası harcarken çok kolay harcıyorlar. Kendi kazandıklarını kolay kolay harcayamıyorlar. Galiba sizin anlattıklarınız tam da bunu özetliyor gibi. Yani insan eğer özgürlük sahibi ise kendi kazandıysa hele hele alın teri dökerek kazandıysa çok zorlanarak kazandıysa harcarken de çok zor harcayabiliyor. Ne dersiniz?
0: Evet, aslında dediğiniz nokta önemli. Yani orada aslında sorumluluk alıp kendi kazandığında onun aslında değerini görmüş oluyor. Orada işte çocuklarda değerini görmüş oluyor. Nasıl bir enerji harcan, nasıl bir çaba verildiğini görmüş oluyor. Orada işte çocuklarımız sorumluluk aldıkça aslında yetişkin olmaya başlıyor. Aksi takdirde evet, başkasının kazandığını harcamak kolaydır tabii ki.
1: Evet hocam. Şimdi çocuklarımızla ilgili bir soru sormak istiyorum. Çocuklarımızı yetişkin gibi görünmeye mi hazırlıyoruz yoksa yetişkin gibi yaşamaya mı?
0: Bu çok önemli bir nokta abi. Çok önemli bir soru diye düşünüyorum. Bugün çok güncel bir soru. Yani çok güncel bir problem. Bugün çünkü çocuklar çok erken yaşta yetişkin gibi görünmeye teşvik edilebiliyor. Yani daha olgun giyinmeye, mesela özellikle kız çocukları kadın gibi giyindirilmeye, sosyal medyada yetişkin davranışlarını taklit etmeye ve işte daha cool, bilinçli görünme baskısına teşvik edilebiliyor. Ama psikolojik olgunluk o görünümle alakalı değildir. Orada olgunluk, sabretmek, sorumluluk almak, duyguları düzenlemek, hayatta yaşayabilme becerilerini kazanabilmek gibi bu içsel becerilerle aslında ilgilidir. Orada erken yaşta yetişkin görünmenin riskleri vardır. Yani bir çocuk dış görünüş olarak büyüdüğünde ama iç dünyası aynı hızda gelişmediğinde bir çelişki oluşur. Örneğin sosyal medyada olgun görünür ama eleştiriye dayanamaz. Kendinden büyük gibi konuşur ama sorumluluk alamaz. Güçlü görünür ama duygusal olarak kırılgandır aslında. Bu durumda çocuk rol yapmayı da öğrenir ama orada dayanıklılık geliştirmez, psikolojik dayanıklılık geliştirmez. Aslında yetişkin gibi yaşamak içsel beceri kazandırmak demektir. Yani çocuğa küçük kararlar verebilmeyi, hata yapıp öğrenebilmeyi, sorumluluk alabilmeyi, duygularını tanıyabilmeyi, hayır diyebilmeyi, bunların hepsini aslında kazandırmaktır. Yani bir çocuğa sürekli bir şey hazır verilirse orada karar verme becerisi geliştirilemez. Küçük seçimler yapabilirse başta işte nasıl giyineceğine dair, işte nasıl organize olacağına dair orada aslında bir içsel güç geliştirir diyebiliriz. Bu modern çağın problemi aslında, bu hız ve görüntü problemi. Çok temel bir nokta. Bugün çocuklar sadece aileden değil de sosyal medyadan da etkileniyor. Sosyal medyanın etkisi bazen aileye bile geçiyor diyebiliriz çünkü. Sosyal medya şunu öğretiyor, yani nasıl görünüyorsun bu önemli. Nasıl hissediyorsun bu önemli değil. Çünkü siz orada hislerinizi yansıtmıyorsunuz. Orada sosyal medyada dönen şey sizin görünümünüz. Sosyal medyada etkili olan, işte sosyal medyanın istediği, onu beslediğiniz nokta aslında görünümünüz oluyor. Bu da çocukları erken yaşta bir performans dünyasına sokuyor. Ama psikolojik gelişim performans değil, aslında bir süreç ister. Burada gerçek soru işte çocuk kimlik mi kazanıyor yoksa bir rol mü kazanıyor. Yani rol aslında dışarıya karşı gösterilen şey, kimlik ise gerçekten içeride gelişen o yapı. Eğer sadece rolü öğrenirse yetişkin olmakta zorlanır. Çocuğum aslında hayata nasıl taşıyabiliyor sorusunu sormak daha önemlidir.
1: Yani aslında kalıp olarak yetişkin gibi gözüken çocukların davranışları yetişkin gibi olmayınca aslında eksi puanlar da yazılmaya başlayacaktır onun için. Belki zamanla, özellikle erkek çocuklarında da hocam, kalıp olarak çok gelişmiş, çok büyümüş ama o şeyi, yetişkinliği tam oturmamış kişilerde bir bakıyorsunuz bir problem karşısında hayattan erken pes etme. Yani bu sorumluluğu daha almasına çok uzun zaman var deyip öteleme hissi oluşuyor. Çok sıkıntılı durumlar
0: evet,
1: bizi
0: erkek
1: bekliyor.
0: Çocuklarında da özellikle sorumluluk alamama problemi aslında çok uzun yıllardır süre gelen de bir şey diyebiliriz. Yani biraz da tabii yetiştirilme tarzından kaynaklı. Yani erkeklere işte erkek o işi yapmaz, erkek bunu yapmaz, işte onu yapmaz, bunu yapmaz denildiği için hani sürekli erkeğin böyle evin bir köşesinde oturtup işte bir divan düşünün, orada oturtulup hani bir ağam paşam gibi bir muamele görmesi aslında o da aslında erkeklerin biraz sorumluluktan geri çekilmesine sebep oldu. Halbuki orada biz evin reisi olarak gördüğümüz erkeğe aslında sorumluluk veriyoruz. Mesela İslam'da da kavam kelimesinin anlamı aslında orada sorumluluk sahibi olması demektir. Yani sorumluluk sahibi olan kişi evet kararları verir, istişare eder, kararları verir. Daha doğrusu kararları uygular. Onun kontrolünü yapar, düzenler, sonuçlarını görür, sorumluluğunu alır. Mesela bir hani biz artık aile modelinde düşündüğümüzde bir erkeği orada ailenin geçimini sağlar değil mi? Hani aileyi korur, sahiplenir. Aslında biz bunları öğretmemiz gerekirken daha çok işte hani erkek sanki sürekli işte eşine ve çocuklarına hani baskı yapan, onlara hiçbir şekilde hiçbir şey yaptırmayan, müdahale eden, hayatlarına tamamen karışan bir figür gibi ya da tamamen geri çekilen, pasif bir figür gibi görebiliyoruz. Aslında orada erkekliğin hakkını vermemiş oluyoruz.
1: Evet, doğru hocam. Şimdi özellikle çocuklarımızla ilgili bir soruyla yine devam etmek istiyorum. Çalışmak, üretmek ve kendi ayakları üzerinde durabilmek yetişkinliğin önemli bir parçası mıdır? Şimdi bazı bölgelerimizde çocuklar küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlıyorlar. Belki bu da yetişkin psikolojisine sokuyor onları ama ne vücutları, ne akılları, ne kalpleri tam da yetişkinlik değil hocam. 13-14 yaşındaki çocuğa bu sorumluluğu yükleniyor. Burayı nasıl değerlendiririz?
0: Evet, çünkü çalışmak sadece para kazanmak değil. Yani çalışmak insana sorumluluk, disiplin, sabır ve katkı duygusu kazandırır. Üreten insan dünyaya bir şey kattığını hisseder. Bu sadece maaşlı bir iş olmak zorunda da değil. Bir sosyal sorumluluk projesi olabilir, gönüllülük olabilir, staj olabilir. Yani aile içinde çalışmak, ev içerisinde çalışmak olabilir. Yani bir anne çocuğunu büyütürken de üretir, bir baba ailesi için emek verirken de üretir, bir gönüllü insanlara yardım ederken de üretir. Önemli olan insanın sadece tüketen değil, katkı sağlayan biri olabilmesidir. Bugün bazı araştırmalar insanların mutluluğunu sadece aldıklarıyla değil, anlamlı bir amaç uğruna verdikleri emekle de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Çünkü insanın ruhu sadece tüketmekle doymaz. İnsan aynı zamanda faydalı olmak, değer üretmek ve geride bir iz bırakmak ister. Bu nedenle gerçek yetişkinlik aslında hayattan sürekli bir şey beklemek değil, hayata ne katabileceğini de düşünmektir. Yani belki de yetişkinliği biz tek cümleyle şöyle tanımlayabiliriz. Yetişkin olmak, özgürlüğü ile sorumluluğu, bireysellik ile aidiyeti, haklar ile de görevleri birlikte taşıyabilmektir.
1: Çok güzel. Tekrar alabilir miyiz hocam?
0: Yetişkin olmak, özgürlük ile sorumluluğu, az önce bahsettiğimiz nokta, bireysellikle aidiyeti, haklar ile de görevleri birlikte taşıyabilmektir. Hani biz tamamen işte özgürüm, istediğimi yaparım anlayışı bu modern dünyada biliyorsunuz çok fazla yaygın. Özellikle sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. İşte kendini sürekli bir baskı altında o hissetme. Daha doğrusu sosyal medya bize bunu hissettiriyor. Ya bunun altında aslında belli başlı amaçlar var. Ya bunların böyle plansız, düzensiz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ama insanların kendilerini sürekli baskı altında yaşamıştı. Artık biz özgür olmalıyız. İşte istediğimizi yapmalıyız gibi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Burada aslında bizim söylediğimiz şey özgürlüğün salt, özgürlük değil de sorumlulukla beraber aslında gerçek bir özgürlük anlama taşıdığını. Bugün yine sosyal

0: şeyde de bireysellik mevzusu çok fazla konuşuluyor. Yani bireysel, aslında sadece sosyal medyada değil, filmlerde çok fazla konu ediliyor. Biz bunu işte sinemada, tiyatroda görüyoruz. Birçok işte dijitallerde de görüyoruz. İnternette bir takım bireysel kanallarda görüyoruz. Yani her yerde aslında karşımıza çıkan bir nokta haline geldi. Bireysellik de çok fazla abartılıyor. Yani aslında daha doğrusu anlamından çıkartılıp farklı bir noktada kullanılıyor. Bireysellik aslında bencilliğin yerine kullanılmaya başlandı. Bizim bahsettiğimiz bireysellik, kişinin kendi kararlarını verebilmesi, daha sağlıklı birey olarak bir yaşam sürebilmesi, kimseye bağımlı olmadan ayakta durabilmesi anlamında aslında. Ama biz burada bireyselliği, bencillik, ne istersem yaparım gibi bir noktaya getirdik. Ama biz orada aidiyeti unuttuk. Bu sefer kişiyi köklerinden, ailesinden, toplumundan, dininden, değerlerinden aslında uzaklaştırmış olduk. Biz burada yine aidiyeti de hesaba katarak biz bir bireyselliği düşünmeliyiz. Bu ikisi arasındaki noktayı hiç unutmamamız gerekiyor ve haklarla görevler noktasında yine bahsettik. Yani kişinin hakkı olduğu kadar görevleri de vardır. Yani yapması gereken, yine alması gereken sorumlulukları vardır. O görevleri yerine getirdiğinde aslında bir hak iddia edebilir, değil mi? Yani birisini işe alıyorsunuz. Diyecek ki işte benim sigortamı şöyle yatırmadınız, bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ama bakalım çalıştı mı?
1: Kaç gün işe geldi?
0: Evet, kaç gün işe geldi mi? Mesela gelme, ben bu hafta işe gelmedim dedi. Ya yani görevini yerine getirmemiş, siz ona hakkını verebilir misiniz? Veremezsiniz.
1: Peki hocam, aslında ben anlattıklarınızdan şöyle bir şey de anladım. Yetişkinlik ve bireysellik kadar bunların şuurunun da verilmesi gerekiyor. Bunu anladım. Özellikle bireysellik çok güzel anlattınız. Yanlış anlaşılıyor. Hepimiz bir yere aitiz. Yani gerçekten bu aidiyeti elbette bireysel olarak kazanırız, bireysel olarak çalışırız, bireysel olarak eğitimimizi alırız. Fakat bireysel yaşamak için almayız. Herkesin bir sorumluluğun olduğu bir en başta bir anne babası var. En başta buradan gidebiliriz. Dediğiniz gibi dini aidiyetler de bunun işin içerisine dahil. Hem bireyselliğin hem de yetişkinliğin bir şuuru lazım anladığım kadarıyla.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, bir insanın olgunlaştığını gösteren en önemli işaretler nelerdir? Biraz daha bu işi somut hale getiriyoruz. Öfkesini kontrol etmek, sözünün arkasında durmak, fedakarlık yapabilmek, bunlardan bazıları olabilir mi?
0: Evet, bunların hepsi olabilir. Yani hatta psikolojik olarak olgunluk dediğimiz şey tam da bu davranışların arkasındaki o içsel düzenleme kapasitesiyle ilgilidir. Ama biraz daha derinleştirdiğimizde olgunluk tek tek davranışlardan çok bir yaşam biçimi ve düşünme şekli olarak ortaya çıkar. Orada birinci nokta tabii öfkeyi kontrol etmek dedik örnek vererek. Burada aslında duyguyu bastırmak değil de yönetmek bizim yapmak istediğimiz. Olgun insan öfkelenmez değil, tabii ki öfkelenir. Ama onunla ne yapacağını da seçebilir. Örneğin çocuk gibi anında patlamak yerine durup düşünebilir. Karşısındakini kırmadan kendini ifade edebilir. Daha yapıcı bir dile çevirebilir. O anda evet yani öfke patlaması yaşamış olabilir. Bunu dışarı göstermiş olabilir. Bunun sonucunda özür de dileyebilir. Yani bu noktayı da unutuyoruz tabii ki hani bu durumlar da olabilir. Aslında orada olgunluk duygunun olmaması da değildir de duygunun sizi yönetmemesidir. Bir diğer tabii örnek verdiğiniz nokta sözünün arkasında durmak. Olgunluğun en görünür şartlarından biri tutarlılıktır. Bir insan verdiği sözü hatırlıyorsa, zorlu anında bile sorumluluktan kaçmıyorsa, yapacağım dediğini yapabiliyorsa bu sadece karakter değil, aynı zamanda iç disiplin göstergesidir. Örneğin bir kişi gelirim deyip gelmiyorsa bu sadece bir plan değişikliği değildir. Zamanla ilişkilerde güven duygusunu zedeler. Olgun insan da bunun farkındadır. Bir diğer örnek de tabii fedakarlık yapabilmek dedik. Sadece bu aslında fedakarlık bu noktada ben değil sadece biz de diyebilmek. Yani fedakarlık çoğu zaman tabii yanlış anlaşılır. Bir konumuzda bir gün fedakarlıktı. Tabii orada biraz daha aşırı fedakarlığı konuştuk ama fedakarlık kendini yok etmek değil. Olgun fedakarlık karşısındakini de gözeterek hareket etmek. Yani kısa vadeli o rahatlıktan vazgeçebilmek, ilişkiyi ve bütünü koruyabilmek. Örneğin bir ebeveyn yorgunken bile çocuğunun ihtiyacını karşılar, değil mi? Bu sadece bir görev değil, aynı zamanda değer temelli bir seçimdir. Burada önemli bir ayrım var. Olgun insan fedakarlık yapar ama kendini tüketmez. Olgunluğun yine görünmeyen işaretlerinden bahsedebiliriz belki. Yani her zaman fark edilmez bunlar. Hatalarını savunmak yerine biraz kabul edebilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayabilir. Başkalarının duygularını da gözetebilir. Eleştiri bir tehdit değil de aslında bir geri bildirim olarak görüp

0: davranışlarını ona göre değiştirebilir. Ve ayrı zamanda kendini düzenleyebilir tabii ki. Kontrol edebilme değil de düzenleyebilme becerisi. Yani olgunluk burada duygularla savaşmak değil de duygularla birlikte doğru davranışı seçebilmektir.
1: Evet, hocam bahsettiğiniz konularla ilgili Hedef Radyo'nun o programlarımız bölümünde program arşivimizden fedakarlığı da dinleyebilirler. Gerçekten biz çok önemli konuları işledik. Yeri gelmişken bunu ben hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyenlerimiz, Hedef Radyo'nun internet sayfasından, programlar bölümünden bu geçmiş programlarımızı da kendi psikolojik durumlarına göre faydalanabilecekleri konuları seçip dinleyebilirler. Evet, yeni bir soruyla devam ediyorum. Özellikle günümüzde insanlar neden bağlanmaktan ve uzun süreli sorumluluklar almaktan daha çok korkuyor? Yani bundan önceki dönemlere bakıyoruz. İnsanlar hem küçük yaşta hem olgun yaşlarında daha uzun soluklu sorumluluklar alabiliyordu. Günümüzde çok ciddi bir kaçınma var.
0: Evet, çünkü içinde yaşadığımız kültür sürekli seçenekleri artırıyor. Yani insanlar insanlar sahip olduklarını korumaya çalışırken bugün sürekli daha istediğin olabileceği mesajını alıyor. İşte daha iyi bir iş, daha iyi bir şehir, daha iyi bir ilişki, daha iyi bir hayat. Sosyal medyada sürekli bunu besliyor. İnsanlar başka insanların hayatlarının en güzel anlarını izledikçe orada kendi hayatlarını sorgulamaya başlıyorlar. Bu da tabii şu yanılsamayı oluşturabiliyor bazen. Bağlanırsam seçeneklerimi kaybederim. Oysa hayatın en anlamlı şeyleri tam da bağlanma sayesinde oluşur. Yani dostluklar, aileler, evlilikler, meslekler. Bir ağacın büyümesi için aslında kök salması gerekir, değil mi? Sürekli yer değiştiren bir ağaç büyüyemez. Yani insan için de benzer bir durum vardır. Sürekli yeni ihtimaller peşinde koşmak kısa süreli bir heyecan verebilir ama derinlik çoğu zaman bağlılıkla oluşur. Bugün biz sosyal medya aracılığıyla da özellikle gördüğümüz nokta alternatiflerin çok olduğuna inandırılmamız. Biz buna seçim paradoksu da diyoruz. Çok fazla alternatifin olduğunu gösteriyor. Ama bizim şöyle bir yanılgımız var. O alternatiflerin ulaşılabilir olduğunu zannediyoruz. Ya da bize uygun olduğunu zannediyoruz. Bu birçok şey için olabilir. Yani mesela bir nesne olabilir. Çok fazla hani tüketim nesneleri işte. Bir çanta alıyoruz, kıyafet alıyoruz. Daha doğrusu bunları görüyoruz. Ama bazen bütçemiz uygun olmayabiliyor. Yani bizim sosyal medyada ya da işte internette gördüğümüz o seçenekler bize uygun olmayabiliyor. Bizim tarzımıza uygun olmayabiliyor. Bizim bütçemize uygun olmayabiliyor. Kendi değerlerimize uygun olmayabiliyor ama biz onun olabileceğine inanıyoruz. Yani ilişkiler için de günümüzde aslında böyle bir durum oluştu maalesef. Hani böyle bir hızlı tüketim. Yani yine insan aslında sürekli hani sanki daha iyi birisini bulabilirim yanılgısına kapılıyor. Yani orada da sürekli işte farklı biriyle görüşerek aslında şunu yapmaya başlıyor. Sürekli karşılaştırma yapıyor. Birisinin bir özelliği iyiyken diğer özellikleri kötü olabiliyor. Sürekli bu sefer yok bu da olmadı. Hani gül bahçesinde gül arayan kıza dönüyor hikaye. Hani güllere bakmış bu iyi değil yok daha iyisini bulurum derken bu sefer hiç gül bulamamış yani solmuş bir gül kalmış ona. Bu hikayeye dönüyor. Aslında zannediyor ki yani bütün bu seçenekler onun her zaman elinde olacak. Hep daha iyisini bulabilecek. Böyle bir yanılgıda oluyor insan. O yüzden biz yani insanlar bağlanmaktan korkabiliyorlar ama şunu hatırlamak gerekiyor gerçekten. Yani bağlanma sayesinde bu kadar anlamlı şeye sahip olabiliyoruz dedik. Yani dostluklar, aileler, meslekler vesaire bunların hepsi için insanın bir kök salabilmesi gerekiyor.
1: Aslında yine sosyal medyaya geldik hocam. Her programda muhtemelen bir sosyal medyaya değiniyoruz.
0: Evet.
1: Bugün özellikle
0: Yine
1: gençlerimizin,
0: dokunduk.
1: orta yaşlılarımızın sosyal medyadan çok etkilendikleri bir hakikat. Hatta hocam bazen bir başarı öyküsü anlatılıyor. 3 dakika içerisinde bir insanın ulaştığı veya ulaşabileceği bir başarı öyküsü sunulurken oradaki izleyici kendi bulunduğu şartları unutuyor. Sanki o filmin başrolü
0: Evet,
1: kendisiymiş
0: değil
1: gibi
0: mi? Yani
1: düşünüyor.
0: şu an çok güzel bir şey yani getirdiniz aklımıza. Hani holding kuruyor mesela. Zannediyor ki işte diyorlar ki vazgeçmeyin, yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Tabii hatta bunun parodileri yapılıyor sosyal medyada. Yani onun arkasındaki planı da görmeyebiliyor kişiler. Şimdi mesela holding kurmuş, ne olmuş? Babasından bilmem kaç milyon dolar kalmış ona. Ya da babası da ticaret yapıyormuş. Ya da işte başka altyapıları var. İşte büyük şirketlerde çalışmış vesaire. Ama diyor ki işte sokakta işte sıradan bir vatandaşa gayet normal bir hayat yaşıyoruz hepimiz. Bize diyorlar ki işte şunu siz de yapabilirsiniz. Biz de yapmak istiyoruz tabii ki. Biz de birçok şey yapmak istiyoruz ama bizim şartlarımız o kişiyle aynı değil. Yani onun mesela çevresi, network dediğimiz o çevresi çok farklı olabilir. Hep tüccarlarla tanışıyor olabilir. İşte ya da o şirketi kurabileceği kişilerle tanışıyor olabilir. Bunlar bile çok önemli aslında. Yani o bilgi birikimine sahip olmak, o deneyimlere sahip olmak, o çevreyi edinmek yani. Ama bizim çevremiz hep memur. Biz de hani KPSS'ye çalışıp memur olabilmeyi biliyoruz mesela belki de. Ya da bizim işte çevremiz hep esnaf. Biz gidip hani memur olamıyoruz bazen. Yani hani diyoruz ki işte babadan bunu öğrendik. Bunu yapıyoruz. Bu da çok doğal bir şey. Ya da işte okuduğu bölüme göre vesaire hani birçok şey değişebilir. Ama başarı hikayelerini 3 dakikada görüyoruz ya işte bu yapmış. Şu çok güzel motivasyon aslında motivasyon alabilmek çok güzel tabii ki yani yeniden denemek başarısız olsak bile tekrar yapmaya çalışmak aile içerisinde birbirimizi motive etmek yapabileceğine inandırmak özgüven aşılamak ama tabii gerçekçi olmayan noktalara gittiğinde bu o zaman bir sıkıntıya girebiliyor insanlar. Hani seçeneklerin çok olduğunu düşünebiliyor. Tabii ki Allah'ın hazinesi geniş. Hani daha fazlasını isteyebiliriz. Daha fazlasını gördükçe, daha farklı şeyler gördükçe biz de başka şeyler deneyebiliriz. Ama yani şartlarımızı hatırlamak gerekir.
1: Çok güzel. Aslında ben size anlatırken İslam tarihi gözümün önünde bir canlanıverdi. Hepsi Allah'ın peygamberi olmasına rağmen peygamberlerin bulunduğu şartlar, bulundukları ortamlar, hatta insan kazanımları aynı değil. Yani halbuki Allah tarafından hepsi destekleniyor değil mi hocam?
0: Evet
1: Yani
0: tabi Hazreti Süleyman'ın hazineleriyle yani Hazreti Nuh bir değil, Peygamber Efendimiz bir değil değil mi? Yani herkesin
1: kesinlikle.
0: mesela Peygamber Efendimiz hani artık son gönderilen hani Allah'ın en sevgili kulu Habibi olarak biliyoruz ama hani burada en çok mal verilen kendisine o değil onu da
1: Değil mi?
0: biliyoruz ya da işte en çok evlat verilen o değil yani evlatların hepsini. Yani Hazreti Fatıma hariç kendi sağlığında kaybediyor. Şimdi biz bunları biliyoruz. O yüzden tabii şu da hani demek ki şu da böyle bir sonuç doğurabiliyor. Yani en sevilen olmak, en iyi olmak da eşit değildir. En konforlu hayatı yaşamak, en iyi neticelere ulaşmak gibi, değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hani varlıkta, darlıkta ikisi de bir imtihan aracı olabiliyor. Bazıları darlıkla kaybediyor, bazıları
0: Evet,
1: varlıkla kaybediyor.
0: bazen de tabii nasip diyebiliyoruz. Tabii ki her
1: Kesinlikle.
0: şey eşitlik olmayabiliyor. Yani hani Peygamber Efendimiz'e de tabii ki hani iyilik, güzellik veriliyor, zeka veriliyor. Evet, ama tabii bunlar eşit değildir. En nasipli ya da daha doğrusu en çok nimete sahip olan kendisi gibi düşünemeyebiliyoruz. Yani Taif'te taşlandığını da biliyoruz.
1: Kesinlikle. Evet hocam, yeni bir soru, yeni bir gündem belki de. Evlilik, aile kurmak ve çocuk yetiştirmek insanı olgunlaştıran deneyimler olabilir mi?
0: Elbette olabilir. Çünkü aile hayatı aslında insana kendisini tanıma fırsatı verir. Ya bekarken çok sabırlı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama çocuk sahibi olduğunuzda aslında sabrınızın sınırlarını görürsünüz. Yani orada kendi anlayışınız aslında kendinizi çok anlayışlı sanabilirsiniz. Ama eşinizle yaşadığınız o anlaşmazlıklarda bunun ne kadar doğru olduğunu o zaman anlarsınız aslında. O zaman fark edersiniz. Aile hayatı bir anlamda insan karakterini aslında aynada görmeye yardımcı olur. Yani insan kendi kendine çok özgüvenli zannedebilir ama başkasıyla bir çatışmaya girdiğinde o zaman anlar aslında. Ya da bu yüzden işte tabii bu yüzden birçok insan çocuk sahibi olduktan sonra veya evlendikten sonra kendisi hakkında daha önce fark etmediği yönlerini keşfeder. Tabii ki evlenmek otomatik olarak insanı olgunlaştırmaz. Yani evlilik olgunluğu denilen de bir şey vardır. Ama evlilik ve aile olgunlaşmak için güçlü fırsatlar sunar. Çünkü burada paylaşmak, sabretmek, fedakarlık yapmak, birlikte karar vermek ve başkasını da düşünmek gerekir. İnsan sadece ben merkezli yaşamaktan çıkıp biz demeyi öğrenebilir bu noktada. Yani biz şey görüyoruz, hani aile ilişkisinden bahsettik. İnsan eşinin yanında şunları görür. Hani sabrını, öfkesini, tahammül sınırını, bencilliğini, paylaşma kapasitesini aslında Örneğin tek başına yaşarken çok sakin olduğunu düşünen biri, yani evlilikte küçük bir anlaşmazlıkta ne kadar hızlı tepki verdiğini fark edebilir. Yani evlilik kişinin kendisini yeniden tanıdığı bir alan.

0: Anlamlandır da diyebiliriz. Aslında ben kimim sorusunu sürekli sordurur kişiye. Bir anlamda da aile kurmak benden bize geçiş olduğu için aslında ilişkiselliğe geçiştir. Daha bireysellikten ilişkiselliğe geçiştir daha doğrusu. Artık sadece ben ne istiyorum değil de işte biz ne istiyoruz, bu karar aileyi nasıl etkiler, sorumluluğu nasıl paylaşırız gibi sorular devreye girer. Bekar hayatında kişiler daha spontan kararlar alabilirken aile kurduğunda bu kararların etkisi daha geniş olur. Bu da kişiyi daha planlı, daha düşünerek hareket eden bir yapıya yönlendirir. Çocuk yetiştirmek insanın en olgun, yani en yoğun olgunlaşma alanlarından biridir de diyebiliriz. Orada kontrol edilemeyen durumlar vardır. İşte sürekli sabır test edilir. Duygusal regülasyon bir zorunluluk haline gelir. Yani örneğin uykusuz bir ebeveyn yorgunluğun içinde bile çocuğunun ihtiyacına cevap vermeye çalışır. Bu süreç kişinin sadece hani istemek değil de dayanmak kapasitesini de geliştirebilir. Ve şunu hatırlatır insana çocuk yetiştirmek her şey benim kontrolümde değil. Ama tabii ki dedik ya hani otomatik olarak bir olgunluk yoktur. Tabii ki de evlilik, aile ve çocuk herkesi olgunlaştırmaz. Hatta bazen kişinin olgun olmadığını ortaya çıkartır. Hatta belki çocuk kaldığını da ortaya çıkartabilir. Çünkü sorumluluk alamayan insanlar vardır. Aynı davranış kalıplarını sürdüren insanlar vardır. Stres ve çatışmaya gelemeyen insanlar vardır. O yüzden çatışma çözme becerileri olmayan insanlar da vardır. O yüzden hani kişinin aslında olgun olup olmadığını da gösteren bir ayıraç gibi de olabilir aynı zamanda.
1: Evet. Şimdi yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. Dürüstlük, adalet, çalışkanlık, sadakat ve bağlılık gibi değerler olmadan gerçek anlamda yetişkin olunabilir mi?
0: Bunun yetişkinlik çoğu zaman yaş, kariyer veya ekonomik bağımsızlık üzerinden tanımlanıyor. Ama tabii ki karakter olmadan bunların ne kadar anlamı var diye de sorabiliriz. Yani birçok insan başarılı olabilir. Ama hani dürüst değilse insanlar ona güvenebilir mi? Çok zengin olabilir ama adalet duygusu yoksa gerçekten olgun sayılabilir mi? Yani yetişkinlik sadece kendi hayatını yönetebilmek değil. Yani aynı zamanda başkalarına karşı da bir sorumluluk taşıyabilmek. Toplumda sadece kanunlarla ayakta durmuyor. Aslında güven, sadakat, dürüstlük, adalet gibi değerlerle ayakta duruyor. Bu yüzden gerçek olgunluk sadece ne bildiğimizle değil de hangi değerlere bağlı kaldığımızla da ilgilidir. Belki de karakter insan kimse bakmıyorken yaptığı şeydir de diyebiliriz.
1: Evet. Hocam şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önemli bir soru, son soru olarak soracağım. Eğer yetişkinliği tek bir cümleyle tanımlayacak olsaydık, yetişkin olmak sizce ne demektir?
0: Yetişkin olmak aslında tam olarak sorumluluk almak, hayatın yükünü kendi başına taşıyabilmek demek. Bu kusursuz olmak demek değil. Hata yapacağız, yanlış kararlar verebiliriz, bazen başarısız olabiliriz. Ama olgun insan bunları gelişmek için kullanır. Yetişkin olmak bazen istemediğin halde işe gitmektir. Bazen yorgun olsan da ailene vakit ayırmaktır. Bazen başın ağrısa da çocukların bağırışını, çağrışını çekmektir. Kapıyı çekip gitmek değildir. Bazen özür dilemektir. Bazen haklı olsa bile ilişkiyi korumak için alttan alabilmektir. Bazen de kısa vadeli arzular yerine daha uzun vadeli değerleri seçebilmektir. Bugün birçok insan özgürlüğü konuşuyor dedik ama gerçek yetişkinlik özgürlük ile sorumluluğu aynı anda taşıyabilmektir. Hani belki de yetişkinliği şu cümle güzel bir şekilde özetleyebilir. Yetişkin olmak sadece kendi hayatını yaşamak değil de kendi hayatının sorumluluğunu da üstlenebilmektir. Yani peki bilmiyorum seyircilerimize bir soruyla kapatabiliriz. Sizce yetişkin olmak istediğini yapmak mı yoksa yapılması gerekeni yapabilmek mi?
1: Evet, belki yetişkin olmak mazeret üretmek yerine çözüm aramakta olabilir, değil mi hocam?
0: Evet, şu çok güzel söylediniz. Aslında bunun üzerine bile çok uzun konuşulabilir. Çözüm aramak, yani aslında kaçmak değil, bir şeylerin üstünü örtmek değil, çözüm aramak yetişkin olmanın önemli bir göstergesi.
1: Bazen öyle oluyor ki hocam, 1 metre, 1,5 metre kar yağan yerler oluyor. Eliyle, kürekle, kazıya kazıya oraları yol açıp okuluna gitmeye çalışan öğretmen, öğrenci var. Yani kar yağdı. Yani tatil oldu mu, olacak mı diye bakmak yerine en azından kendi yolumu açmaya çalışırım demek olabiliyor bazen yetişkinlik.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hocam çok çok teşekkür ederim.

0: ediyoruz. Güzel bir program oldu.
1: Bugün çok değerli bir konu konuştuk yine.
0: Evet. Aslında belki herkes kendince ben ne kadar yetişkinim diye bile sorabilir. Yaşımıza bakmayalım. Akademik kariyerimize bakmayalım. Ünvanlarımıza, sıfatlarımıza bakmayalım. Hocamızın da dediği gibi sadece kendi hayatımıza da bakmayalım. Kendi hayatımız dışında insanlara yaptığımız iyiliklere, faydalara, onların yolunu açmaya da bakalım. İnşallah toplumun yetişkin olduğunu görürüz ve gördüğümüz o sorunları çözebilen, üstesinden gelebilen, hani muhasır medeniyetler seviyesi diyoruz ya, inşallah kendi medeniyetimizi tekrar diriltiriz diyelim. Hocam tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet kıymetli dostlar, bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın.

0: 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
5: Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Birisi huzuru risalete gelerek, anam ihtiyarladı, ağzına yemek vermek, helaya götürmek ve abdest aldırmak gibi görevlerini ben yaptırıyorum. Hakkı ödenmiş olur mu ya Resulallah der. Efendimiz bu soruya şu cevabı verir. Hayır, hakkının %1'ini bile ödeyemezsin. Lakin iyi bakarsan, ona yaptığın küçük hizmetlere de Allah büyük sevap verir. Bir başkası buna benzer bir soru sorunca da, annen her gün etinden bir parça koparsa, kesip alsa yine hakkını ödeyemezsin. Git razı et buyurur.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekkin.

Evet sevgili dostlar, güzel, huzurlu, mutlu bir akşam diliyorum sizlere. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. Radyo Hedef'te 91.8'de Turkuaz başlıyor. Evet sevgili dostlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Evet, Hedef Radyo'dayız, gönül frekansındayız ve WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633, 0531-843-5633. Bugün çok çok önemli bir değerden bahsedeceğiz. Türküleşen bir şairden, yani Abdurrahim Karakoç'tan. Türk şiirine kazandırdığı Mihriban, İsyanlı Sükut, Hak Yol İslam Yazacağız, Gel Gayrı, Hasan'a Mektuplar, Vur Emri ve Omzumda Sevda Yükü adlı eserleriyle tanınan Abdurrahim Karakoç, dört kuşak şair olan bir ailenin içinde doğdu. Yine dededen itibaren hafız ve alim bir babanın çocuğu olan usta şair, böyle bir ailede doğmuş olmanın etkilerini hem yaşantısına hem de ortaya koyduğu

babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı. Abi Bahattin Karakoç, şairin başarılı bir öğrenci olarak ilkokulu köyünde 4 yılda bitirdiğini, daha sonra okula gitmediğini ancak kitapla bağını hiç koparmadığını anlatmıştı. Kardeşinin okuma tutkusuna ilişkin de Bahattin Karakoç, ister bir şiir kitabı, ister bir roman ve ister bir kanun kitabı olsun, okuduğunu adeta beynine resmeder, ufak bir ayrıntıyı unutmazdı demişti. Henüz küçük yaşlarda şiirle tanışan Karakoç, 1958'de Elbistan Belediyesi'nde muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 1981'de emekli olana kadar bu görevini sürdürdü. Memuriyetinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Pakize Hanım'la evlenen Karakoç'un 1967'de ilk çocuğu dünyaya geldi. İlk sevincini, "Kızıma Mihriban adını koydum, evde her daim onun adı anılsın diye." sözleriyle anlatan Karakoç, 1969'da ikinci çocuğunu kucağına aldı ve ona da Türk İslam adını koydu. Bunu da aşkımı ve davamı eser yaptım, şiirlerim de çocuklarım da eserim sözleriyle aktarmıştı. Usta şair 1971'de ise üçüncü çocuğunu Enderhan adını verdi. Evet, türküleşen şair Abdurrahim Karakoç ilk şiirlerini iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktı sevgili dostlar. Evet, Karakoç'un eserleri ilk olarak Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayınlandı. Şiire nasıl başladığınız sorusuna besmele ile cevabını veren Abdurrahim Karakoç, 1958'de kaleme almaya başladığı birbirinin devamı 22 şiirden meydana gelen Hasan'a Mektuplar isimli eserini 1964'te yayımladı. Emekliliğinin ardından Ankara'ya yerleşen Karakoç, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Mihriban eseriyle toplumun her kesimi tarafından tanınan Karakoç, Saati Yok Eremi Yok, Ben Hep Seni Düşünürüm, Anadolu Sevgisi, Zikrullah, Hak Yol İslam Yazacağız, Bayramlar Bayram Ola, İsyanlı Sükut ve Tut Ellerimden adlı eserlerinin yanı sıra 5 şiirden oluşan Hasan'dan Gelen Mektup, 8 şiirden oluşan Haberler Bülteni, 7 şiirden oluşan Vatandaş Türküsü ve 5 şiirden oluşan Masal adlı çalışmalara imza attı. Evet, ve bir Türkiye klasiği yazdığı şiirlerinden dolayı hakkında çeşitli davalar açılan Karakoç, kendisine isnat edilen bütün suçlamalardan aklandı. Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları şiirlerinde ele aldı. Şiirlerinde ilahi ve beşeri aşk, tabiat, gurbet, toplumsal yozlaşma, Türklük, İslam davası, ölüm gibi çeşitli konulara değinen Abdurrahim Karakoç, şiiri bir gayeye varmak için araç olarak gördüğünü ifade etmişti. Şairin yerini milletin, mertebesini Allah'ın tayin ettiğini söyleyerek milli ve dini duruşunu ortaya koydu. Usta şairin eserleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergilerinde kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk gazetesinin yanı sıra Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde okuyucuyla buluştu. Vakit gazetesini gazetesi bünyesinde vefatına kadar sürdürdüğü köşe yazarlığı serüvenine başladığı dönemde siyasete dahil olan Karakoç, Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldu. Bu durumuysa şöyle anlatmıştı. Gençlik ve halk bölünmüştü, bilgili değillerdi, okumuyorlardı. Ne tam kafir, ne tam Müslümandılar. Mesele gençleri hak yolu olarak bildiğimiz İslamiyet'e yöneltmekti. Misyon hiçbir zaman tamamlanmaz ama başarılı olduğumuza kanaat getirince bıraktık.

Elimizden geleni yaptık ama daha fazlasına da gücüm yok. Politika hayatı bana yaramadı diyor. Daha sonraki zamanlarda Büyük Birlik Partisi'nin aktif bir üyesi olan Abdurrahim Karakoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu aradığı gençlik lideri olarak tanımlayarak ona daima destek olmuştu. Evet, Türkleşen bir şair Abdurrahim Karakoç dedik ve bestelenen yüze yakın şiiriyle çok geniş kitlelere ulaştı. Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, ayrılık, özlem, tabiat ve gurbet konulu şiirler yazan Karakoç, şiirindeki ahengi, aliterasyon yani aynı sesin veya hecenin tekrarlanması ve asonanslarla yani aynı ünlü seslerin tekrarıyla sağladı. Usta şairin 100'e yakın şiiri bestelenerek İbrahim Tatlıses, Şükriye Tutkun, Selda Bağcan, Musa Eroğlu, Esat Kabaklı, Cem Adrian, Mahsun Kırmızıgül, Manga, Gülay, Orhan Hakanmaz, Hasan Sağındık, Selçuk Küpcük, Gülşen Kutlu, Sevcan Orhan, Güler Duman, Gündoğar, Haluk Levent ve Azer'in tarafından seslendirilerek çok geniş kitlelere ulaştı. Lambada titreyen alevin üşüdüğünü yazan kar sesini de bulur. Mihriban eserini 1960'da yazdığını söyleyen Karakoç, bir açıklamasında şunları anlatmıştı. Bazıları gerçek mi diyor? Gerçek diyorum ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı. Ama şimdi adını deşifre etmem ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isimdir Mihriban. Masa başında yazılmış. Hayal bir aşk. Bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. Lambadaki alev üşüyor çıktı. Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama İnsan hiçbir zaman unutamıyor. O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap aldım. Unutmak kolay mı? Mektubun başlığı. Karakoç bir röportajında şiiri nasıl yazdığı ile ilgili olarak sorulan bir soruya da şiirde ilham vardır. Şiir ilhamsız olmaz. Cenab-ı Allah bir ilham veriyor, o ilham bana yazmayı emrediyor. Bakın yağmur yağarken bulutların geldiği gibi Allah bulutsuz yağdıramaz mı yağmuru? Ama bir vesile ihdas etmiş. İnsan da, insana da bazı şeyleri görerek, duyarak ihsas ettirdiği için yazdırıyor ifadeleriyle cevap vermişti. Doğuş Edebiyat 1983'te, Genç Kardelen 1998'de, Kardeş Kalemler Dergisi ise 2012'de Abdurrahim Karakoç özel sayısı yayımladı. Evli ve 3 çocuk babası olan ve hakkında birçok tez, makale de kaleme alınan Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze namazı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırılan Karakoç'un naaşı Kocatepe Camisi'ndeki törenin ardından Bağlum mezarlığında Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi'nin yanına defnedildi. Biz de şairimize, türküleşen bir şair Abdurrahim Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten çok güzel eserler bıraktı. Hala eserlerini dinliyoruz, şiirlerini okuyoruz. Bize örnek teşkil eden insanlar, düşünüyorum acaba tekrar öyle böyle insanlar, Anadolu insanı, mütevazi gelir mi acaba?

tekrar dünyaya diye düşünüyorum ama ümidimizi de kesmememiz gerekiyor. Eserlerinden bahsedelim. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, Çoban'dan Mektuplar ve Düşünce Yazıları gibi düz yazılarının yanı sıra Hasan'a Mektuplar, El Kulakta, Vur Emri, Kan Yazısı, Dosta Doğru, Suları Islatamadım, Beşinci Mevsim, Akıl Karaya Vurdu, Yasaklı Rüyalar, Gök Çekimi, Gerdanlık ve Parmak İzi gibi şiir kitaplarına da imza attı.

Evet, şimdi çok güzel bir eser dinliyoruz. Halil kardeşimden sizlere armağan olsun, kendisi seçti eseri. Tabii ki sözler Abdurrahim Karakoç'a ait, Hak, Yol, İslam yazacağız. Sanırım grup haykırış olması lazım. Uğur Işılak ve Abdullah Işılak.

0: Hak Yol İslam yazacağız.
1: Turkuaz.
2: Evet, Radyo Hedef'tesiniz dostlar. İletişim numaramız 0531 843 56 33. Evet dostlar, türküleşen bir şair dedik. Abdurrahim Karakoç'un hayatını kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi çok güzel şiirleri, eserleri biliyorsunuz. İnşallah bol bol şiir ve eser dinleyeceğiz. Kendi sesinden ozanımız, üstadımız Abdurrahim Karakoç, Mihriban şiirini okuyacak. Akabinde Musa Eroğlu'ndan Mihriban türküsünü dinleyeceğiz.
3: Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yer deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç olmaz yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım karabahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor Mihriban.

0: Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece, unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki, unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen, seni de, unutursun mihribanım, unutursun mihribanım.
1: Turkuaz.

0: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.
1: Can özümden besmeleyi çeken de, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkan da, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Arzu halim ulaşırsa divana, korkarım ki taban değer tavana. Çiçeğimden zerre girse kovana, bal yanmazsa ben yanarım.

Harem sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince, bülbül olup bir bahçeye girince, gül yanmazsa ben yanarım sultanım. Aşıklık içimde doğduğu zaman, taş yanar gözyaşım yağdığı zaman, mızrabım sazıma değdiği zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Tel yanmazsa ben yanarım sultanım.

Bunca yıldır bir hiçliğe gittim, sana geliyorum. Yeter artık döne döne, bittim, sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin, baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim, sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip, yalvarayım dedim varıp, benliği benden çıkarıp attım, sana geliyorum. Aşk tokmağı değdi örse, durmam gayrı dünya dursa, dünden kalma neyim varsa, sattım, sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini. Seni sevmenin zevkini tattım, sana geliyorum. Tattım, sana geliyorum.

Evet sevgili dostlar, Abdurrahim Karakoç'un eserlerini anlatmaya gerçekten programlar yetmez. Mesela Abdurrahim Karakoç taşlamalarıyla da meşhurdur. Şöyle söylüyor, dedim ki demokrasi geldi mi sizin eve? Dedi, gelse ağırlar beslerdim seve seve. Açık koymuş kapıyı belki gelir diyerek, pencereden fil girmiş, bacadan girmiş deve. Evet, bir diğer dörtlüğünde bu kirli düzenin düzenbazları Azrail'e rüşvet vermeyi dener. Ölünce dünyanın en kurnazları torpille cennete girmeyi dener. Evet, bir diğer dörtlüğünde ise bir zirvede habire şiştikçe şişene bak. Bir tabanda her adım yıkılıp düşene bak. Bir ülke yansa bile yan gelip yatanlara, bir yangın söndürmeye çarıksız koşana bak diyor şair. Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, bu hafta haftanın kitabı Kale. Antoine de Saint-Exupéry yazarı 29 Aralık 1935'te atlattığı uçak kazasından ve Sahra Çölü'ndeki o uzun zorlu yürüyüşünden miras aldığı ruhsal bakımdan oldukça derin bakma biçimi tüm eserlerine yoğun olarak sinmişse de en geniş, en kapsamlı haliyle Kale'de belirgin. Kale'nin anlatı bütünlüğünün kilit taşı anlatıcının sesi. Antoine de Saint-Exupéry'ye göre toplum ve düzen, işbirliğinin en yüce değer olduğu mekanik davranışlardan ibaret bir karınca yuvası değil. Bunların tamamından önce aşk vardır, geri kalan her şey aşkın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor diyor yazar Kale isimli eserinde. Haftanın ayeti kerimesi de ki artık hak geldi, batıl zail oldu. Hiç şüphesiz batıl sürekli yok olucudur. Çünkü hak gelince batıl batacak, güneş doğunca karanlık kaybolacaktır. Ve yine de ki değişmeyen gerçek geldi, sahte ve tutarsız olan, amaçsız ve anlamsız olan her şey de yıkılıp gitti. İsra Suresi 81. Ayet. Bu haftamızın hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh bildirmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bize silah çeken bizden değildir, bize hile yapıp aldatan da bizden değildir. Haftanın sözü, akıl yürütmeyi inkar eden kimsenin elinde onu reddetmek için akıl yürütmekten başka bir kanıt yoktur. İmam Maturidi. Evet sevgili dostlar, haftanın filminde bu hafta Yola Devam, Bir Veda'nın Hüznü. Panah Panahi'nin ilk uzun metrajı Yola Devam, Bir Veda'nın arifesinde seyirciyi üç kuşaktan İranlı karakterlerin dünyasına davet eden bir yol filmi. Ailenin büyük oğlu İran'da yaşamak istemediği için ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye karar vermiştir. Aile de onu kaçıracak şebekeye vermek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalmıştır. Tanık olduğumuz yolculuk bir yanıyla vedayı, diğer yanıyla da yeni bir başlangıcı temsil etmektedir. Ve yeni çıkan kitaplar Sansar Baykuş ve Thompson, Murat Akan 70'lerin çalkantılı döneminde geçen bu ikinci romanında okuyucuyu gizem, trajedi ve toplumsal olayların merkezine çekiyor. Thompson, sıradan görünen bir adamın küçük bir kasabanın derinliklerinde sakladığı büyük sırları ve bu sırların çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Hezar Yonca Tandoğan, Yonca Tandoğan farklı anlatıcılar ve anlatım teknikleriyle sosyolojik ve psikolojik zemin üzerinden kurguladığı karakterlerini suç, ceza, yazgı, yargı, varlık ve hiçlik sarmalında sıkışıp kalan bireyler olarak konumlandırıyor sevgili dostlar. Evet, hemen mesajlarınızı bir göz atalım. Tuğba Hanımcığım, Mihriban'ı dinlemek çok keyifli, teşekkür ederiz. Funda Ayşe Cindoruk, sözleri bile nasıl etkileyici, aşkı hudut çizilmiyor demiş şairimiz, en çok bu kısmı etkiledi diyor. Funda Ayşe Cindor'a çok teşekkür ediyoruz.
Aynur Gedik, Tuba Hanım, programınızı ilk kez dinledim. Programınız harikaydı. Şiirlere kattığın yorumlar, bu haftaki şair bir harikaydı. Sizlere ve programı dinlememe vesile olan Barbaros Hayrettin Paşa Kur'an kursu arkadaşım Hülya Koçak'a çok selamlar. Evet, Hülya Hanım'a teşekkür ediyoruz vesile olduğu için. Tuba Hanım, dinlemekten ve okumaktan bıkmayacağımız bir şairi konuk ettiniz. Gönüllerimize teşekkür ederim. İyi yayınlar diyor İknur Dölek. İyi akşamlar Tuba Hanım. Harika harika bir programla baş başayız yine. Müthiş bir şairin şiirlerini sizden dinlemekte ayrı güzel. Sevgiyle kalın. Reyhan Esen, çok teşekkür ediyorum. Tuba teyzeciğim, programın hayırlı uğurlu olsun. Seni radyoda dinlemek ayrı bir zevk benim için. Ayrıca hediyen için çok teşekkür ederim. Sıradaki parçayı tüm Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi mezunu teyzelerime armağan ediyorum. Eda Nursün'ün, Edacığım, ben de sana çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajın için. Evet Tuba Hanım, yine çok keyifli bir akşamdı. Zevkle dinledik. Başarılarınız daim olsun. Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi'nin değerli dostlarına, arkadaşlarımıza selamlar olsun demiş. Evet sevgili Tuba Hanım, yine çok güzel bir akşam, yine çok güzel bir şair. Kardan Aydınlık şiiri lise yıllarıma götürdü beni. Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi dostlarıma armağan olsun. Hayırlı akşamlar diyor. Gönlümüzün telini titreten Mihriban şiiri yine muhteşem bir şair, yine muhteşem bir program. Teşekkürler Tuba Hanım. Eskişehir'den Şule Sarıyerlioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Evet son mesajımız Sezai Karakoç'u sizin sesinizden dinlemek çok daha keyifli vakit geçirmemize sebep oldu. Ama bugün biz Esra Zeynep Abdurrahim Karakoç'u dinledik. Emeğinize sağlık demiş Esra Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, hepinizi çok teşekkür ediyorum. Programımıza katkınızdan dolayı programı bitirmem gerekiyor. Evet, haftaya salı günü aynı saatte Radyo Hedef'te buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun sevgili dostlar.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, biz Müslüman olarak istiyoruz ki Allah'a iman ettik. Emrettiği namazı kıldık. Emrettiği orucu tuttuk. Hac edin dedi, hac ettik. Kur'an'ıma sahip olun dedi, sahip olduk. O da bizim bu yaptıklarımızın karşılığında rahat, dertsiz bir dünyada bizi yaşatsın istiyoruz. Gönül istiyor ki deprem olacaksa gavurların yaşadığı mahallede olsun. Akmayacaksa sular, onların suyu akmasın. Onlar abdest almıyor, suları akıyor gürül gürül. Biz abdest alacağız, gusül abdesti alacağız, su yok. Gönül istiyor ki onlar 50 yaşında olsun, biz 150 yaşında ölelim. Müslümanlık, iman, Kur'an bize bir farklılık getirsin istiyoruz. İstiyoruz ki onlar 10 saat çalışsın, asgari ücretle geçinsinler. Biz 5-6 saat işe gidelim gelmeyelim ama parayı koyacak yerde bulamayalım. İmanımızdan dolayı, Kur'anlı hayatımızdan dolayı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın peşinden gidiyor olmamızdan dolayı rahatlık istiyoruz. Arafat'taki gibi, hac zamanı Beytullah'ta tavaf eder gibi hep yoğun olalım istiyoruz. İstiyoruz ki bir yere kız istemeye gittiğimizde bu çocuktur, hafızdır, delikanlıdır, ahlaklıdır der demez paketleyip hediyeleriyle beraber kızı versinler, bize gidelim. Yani hafızlık değerli olsun, ahlak değerli olsun. Allah da istiyor ki kullarım avans almasınlar, ücretleri tam kalsın istiyor. Biz istiyoruz, imanımızdan dolayı avans alalım. Ne vaat etti bize Allah? Ebedi cennet, Havz-ı Kevser, Resulullah Aleyhisselam'la beraberlik, Rü'yetullah, Allah'ı görmek cennette, huriler, bunları vaat etti Allah. O hurileri versin ama birazını da dünyaya göndersin. Hanımlarımız da huri olsun burada istiyoruz. Avans deniyor buna. Ücretinin bir kısmını önceden almak. Allah da istiyor ki kulum hiçbir şey almasın. Tam mükemmel dayalı döşeli gelsin cenneti istiyor. İşte Allah'ın bu iradesiyle bizim kısır isteğimiz arasındaki çelişkiden dolayı Allah'ın bizim için düşündüğünü biz kendimiz için düşünemiyoruz.

Yemediğimizden dolayı kendimizi zavallı hissediyoruz. Hep dayak yiyen şamar oğlanı gibi görüyoruz kendimizi. Asla öyle değiliz. Evet, başımızda sıkıntılarımız var, dertlerimiz var. Gelen giden vuruyor, garibiz, seller bizde oluyor, afetler bizde oluyor. Doğru. Bir takım garipliğimiz, yalnızlığımız var. Doğru. Ama biz avans istemediğimiz için, cennette elde edeceğimiz şeyleri istemediğimiz için, maaş gününe kadar sabretmemiz gerektiği için bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Kafirin alacağı hiçbir şey yok. Bir istiyor dünyada, beş veriyor Allah. Allah'ın verdiğini koyacak yer bulamıyor kafir. Bana tasıma koyacak kadar da vermiyor. Ama ben hak etmediğim için değil, daha iyisini hak ettiğim için, gerçeğini hak ettiğim için, ona plastik emzik veriyor, onu ağlatmıyor. Beni pehlivan yapacağı için plastik emziği ağzıma koymuyor. Sen bekle diyor. Sen ana sütü emzeceksin. Havz-ı Kevser göreceksin. Ne işin var bu bulanık sularla? Diyor bana Allah. Bunu anlamayanlar, bu mantığı oturtamayanlar, hep sorar dururlar. Şu kafirlerin haline bak, şu Müslümanların haline bak. Batıya bak, İslam alemine bak. Dünyaya bak, cennete bak, o zaman dengeyi kurarsın. Eğer Allah, bizim kusurumuzdan dolayı, biz hak etmediğimiz için vesaire gibi bizce olan mantıklardan dolayı bize bir şey vermiyorsa, o zaman 3 gün üst üste bir çorba içemeden bu dünyadan giden peygamberine zulüm mü yaptı? 1 gün oturup da çoluk çocuğuyla dinlenmeye vakit bulmadan 950 sene bu fani alemde sıkıntı çeken Nuh aleyhisselam haksızlık mı gördü? Ümmetine bir devlet kurup teslim eden Musa aleyhisselam niye bir gün başını dinlendiremeden, şöyle güzel bir uyuyamadan bu dünyada gitti? İşkence mi gördü? Hayır kardeşler. Hayır. Eğer Allah 50 senelik, 100 senelik hayatı bize sabredin de sonsuz bir hayatta rahat edin diyorsa, bunu bizim iyiliğimiz için yapıyordur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bu dünyada en büyük eziyetlere, garipliklere peygamberler katlanır. Çünkü Allah'a en yakın onlar. Çünkü onlar Firdevs istiyorlar. Adın cenneti istiyorlar. Büyük şey istiyorlar Allah'tan. Ebedilik istiyorlar. Büyük şey istedin mi, büyük bedel ödüyorsun. Bunun için en büyük eziyete peygamberler katlanırlar. Bunun için Muhammed aleyhisselam, beşerin efendisi, Beni Adem'in en büyüğü olduğu için, hanımına iftira edildi, aç kaldı, sürüldü, öldürülmek istendi. Bunun için 6 tane çocuğunu, 4 tane torununu kendi sağlığında toprağa gömdü. Yetim doğdu, öksüz büyüdü. Bir insanın saymakla bitiremeyeceği kadar sıkıntıları 63 sene gibi bir kısa hayatta yaşadı. Ölürken bile ümmetinin dertlerinden dolayı rahat ölemedi. Neden? İnsanlığın efendisi olursan bütün insanlık kadar büyük sınava tabi tutulursun. Acılar içinde kıvranarak öldü. Rahat bir ölemedi. Ölümü bile rahat olmadı. Abdullah İbni Mesud, çok mu sıkıntı çekiyorsun ya Resulallah diye son nefeslerinde sorduğunda, sizden en az 2 kişinin çektiği kadar sıkıntı çekiyorum şu anda buyurdu. Rahat bir ölüm bile nasip olmadı. Neden? Seyyidül Beşer çünkü. İnsanlığın efendisi, prens olarak olunmuyor.
o efendiliğin bedeli

0: eline razı olarak olunuyor. Bunun için Nuh Aleyhisselam hiçbir dert görmemiş gibi oğlunun cesediyle karşılaşarak dertleşti. Sanki hiçbir dert çekmemiş gibi 950 sene insanlıkla uğraştı. Son afetten sonra da ilk gördüğü ceset kendi yavrusunun cesedi oldu. İmtihan bu. En büyük imtihana, en büyük sıkıntılara peygamberler maruz oldular. Neden? Çünkü Firdevs-i Ala'yı istediler Allah'tan. Büyük şey istediler. Büyük istersen büyük hesap geliyor. İstediğin kadar fatura geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ne buyuruyor? Peygamberlerden sonraki sıkıntı herkesin imanına göredir buyuruyor. Herkesin imanına göre. İman ne demek? Allah'tan ne bekliyorsun sen? Yahu işte cennetin köşesine böyle bir bodrum bir yere koysunlar beni yeter. Kolay kolay sıkıntı çekmezsin. Sen balkonda çay içersin. Yok. Peygamber aleyhisselamla beraber Havz-ı Kevser'den su içeceğim ben. Ömer'le, Ebu Bekir'le, Osman'la, Ali'yle beraber olacağım kıyamet günü. Güzel. İstek fena değil. Bunun bir bedeli var. Ebu Bekir nasıl Ebu Bekir olduysa öyle Ebu Bekir'le beraber olunulur. Ebu Bekir Kura'dan çıktığı için mi Ebu Bekir oldu? Yoksa Peygamber Aleyhisselam'ın ilk gününden son gününe kadar onun bütün sıkıntılarının ortağı olduğu için mi Ebu Bekir oldu? Herkes imanı kadar, herkes imanı kadar, herkes imanı kadar sıkıntı çekecek. Elhamdülillah bir dert yok. Rahat, emekli, çocukların maaşının yarısı da ona geliyor. O maliye müdürü gibi iyi haberler değil bunlar. Yanan ormanın ortasında henüz ağaçlar, senin bulunduğun yöredeki ağaçlar tutuşmadığı için rahat hissetmen kendini akıl alameti değil. Çepeçevre yanmış bir ormanın ortasında rahatlık, akıllılık değil. Ne kadar rahatsak o kadar rahatsızlığa doğru gidiyoruz demektir. Lakin bitmeyen hastalıklar, bitmeyen çocuk dertleri, bitmeyen komşu dertleri, fakirlik, sıkıntılar, merak etme. Merak etme. Sürse sürse 100 sene sürer bunlar. En fazla 100 sene hasta kalırsın. Bilemedin 120 sene hasta kalırsın. Sadece mahşerde binlerce sene beklenilecek cennete bile girmeden, o zaman 100 senenin, 150 senenin bir saniye bile etmediği görülecek. Sadece dünya üzerinden hesap yaptığımızda gerçekten çok dertliyiz biz. Ama 50 sene yaşayacak bir çocuğun doğumu için bir saatlik doğum sıkıntısı dert edilir mi? Bir saat sonra doğacak ve 50 sene, 100 senelik bir hayat yaşanacak. Bizim buradaki sıkıntılarımız isterse 150 sene sürsün, 200 sene sürsün. Cennet ne kadar kardeşler? Kaç asır? Kaç milyon sene? Kaç milyar sene? Böyle bir cennet için şu kadar, bu kadar vakit bile düşünülmesi doğru değil. Bu yüzden kardeşler, İslam alemi olarak, büyük Müslüman dünya olarak, ülkemiz olarak.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Sülalemiz, akrabalarımız, kardeşlerimiz, daraltınız, kendi evimiz olarak ciddi bir şekilde garibiz biz. Kendi evimizde garibiz. Camimizde bile garibiz. Para vererek, sadaka toplayarak yaptığımız camiye bile gittiğimizde, Allah'ı ve peygamberi anlatan, bize ahireti anlatan hutbeyi özler olduk. Gözyaşlarına boğulup bize teravih kıldıramayan, sabah namazında ağladığı için bir türlü sabah namazını bitiremediğimiz imam bulamadık. Cemaatten önce selam verip camiden çıkacak imamlarla karşılaştık. Namazı meslek olarak gören imamlarla karşılaştık. İzin günü olduğu için caminin lojmanından camiye gelmeyen imamla karşılaştık. Camimizde bile garibiz, doğru. Garibiz. Helamız bile garip kardeşler. Mekke'ye gidiyorsun, hacısın. Sünnete uygun oturacak bir tuvalet bulamıyorsun otellerde. Tuvaletler bile gavurlaşmış. Tuvalette de garibiz. Düğüne gidersin, orada da garipsin. Sünnet. Çocukların sünnet düğününde bile haram işleniyor. Sünnet işlenirken bile garibiz. Çocuğumuzu sünnet ettirirken de garibiz. Sakal bıraksan garip olduğun için o da gülünç. Tesettüründe garipsin, ibadetinde garipsin, haccında garipsin. Hep garibiz. Doğrudur garipliğimiz. Ama bu garipliğimiz zavallılığımız değildir, çaresizliğimiz değildir. Kaderimizdir de garibiz biz. İstediğimiz şey bir miktar gariplik gerektirdiği için Allah bizi garip bırakıyor. Bu nedenle Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadisi şerifini zihinlerimize nakşediyoruz. Ne buyuruyor? Bu İslamiyet garip başladı, yine garip olacak buyuruyor. Fakat garip olacak, herkes çekecek gidecek, İslamiyet ezilecek, silinecek zannetmiyoruz biz. Ne buyuruyor? Garip başladı, yine garip olacak diyor. Neyi gösteriyor? Bir dairenin döndüğünü gösteriyor. Garip başladı, Bilal dayaklar, zincirler, işkenceler altında Müslüman oldu. Ama 10 sene sonra taşlar üzerinde, kızgın taşlar üzerinde kırbaçlar yiyen Bilal, Allah'ın en muazzam sanatları olan, en büyük evi olan Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okudu. Taşlarda sürünürken Kabe'nin üstüne çıktı. Garip başladı, güçlü devam etti. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mekke'den hicret etmek zorunda kaldı. Ama 10 sene sonra bütün müşrikleri Mekke'den değil Arap Yarımadası'ndan kovdu. Garipti, güçlendi. Hadis-i şerif ne diyor? Tekrar garip olacak diyor. Tekrar garip olacak ne demek? Tekrar güçlenecek demek. Garip olacak, güçlenecek, garip olacak, güçlenecek. Sürekli aynı tempoda devam etmesi insan tabiatına aykırı. İnişler var, yükselişler var. Müslümanların gariplik dönemi olması tabiidir. Sürekli Sultan Fatih İstanbul'u fethede devam etse, dünyada 1 milyon tane İstanbul yok ki, fethi nereye gideceksin sonunda? Kendi çocuklarını doğramaya başlarsın o zaman. Fethedersin edersin, bir yerde durursun, öbür taraf saldırmaya başlar. Sıran gelince, tekrar devam edersin. Bu milletler açısından, insanlık tarihi açısından incelendiği için, 20 sene 30 sene ile ölçülmez, 5 asır 6 asırla ölçülür. Bilal'in taşlar üzerinde kırbaçlandığından sadece 200 sene sonra Müslümanların kimseyi kırbaçlattırmadığı topraklar Hazar Denizi'nden İspanya'ya ve oradan da Afrika'nın ortasına kadar ulaşmıştı arkadaşlar. Kırbaç kaldırılmıştı dünyadan. Yükseliş dönemiydi. Tekrar aşağıya doğru indiği dönemler oldu. Tekrar yükseldi. Bu asrın başında maalesef Bilal'in günlerine, Ammar'ın günlerine, Yasir'in günlerine hiç de rahmetten aşağı bir şey okutturmayacak günler gördük kardeşler. Yani çok çok bilalleştik bu asrın başında ümmet olarak. Ama henüz 100 yıl dolmadan Müslümanların hilafetini kaybettiği, bütün topraklarının işgal edildiği ve Müslümanların hepsinin zincirlendiği dönemden, yani 1900'lü yılların başından itibaren henüz 100 yılda olmadan, bir asır dolmadan ne hale gelindi? Bütün dünyadaki kafirler, şer güçlerinin en tehlikeli gördüğü yatırım İslam oldu. Elbette şu anda Hristiyanlığın ve Siyonizmin gücüyle boğuşacak durumda değil İslamiyet. Ama mezara gömdük dedikleri İslamiyet 50 sene sonra ne olacak, bunu çok iyi tahmin ediyorlar. Çünkü delikanlının büyüyüşünden adam olacağı zaman anlaşılıyor. Ezanının bile yasaklandığı yerlerde

silip süpürüyor İslamiyet şimdi. 1000 engele rağmen Allah'ın kitabı yeryüzünün en çok satılan, en çok okunan kitabı oldu. Bugün kardeşler bütün garipliğimize rağmen, tuvaletlerin bile Müslümanca olmadığı bir zamana rağmen, bugün biz Kanuni'nin Viyana'dan geri geldiği zamandan çok daha fazla İslami hayat yaşıyoruz. Abdülhamit döneminden çok daha fazla İslami hayat yaşıyoruz. İslam çok daha güçlüdür. 20 sene sonrasının bilgisayarla bile hesabını yapmak mümkün değildir. Elhamdülillah. Bu bizim gayretlerimizle, masraflarımızla, zekatımızla filan olmuyor. Neyle oluyor? Allah kendisi için mağlubiyet yazmamıştır. Mağlup olacak olan küfürdür. Mağlup olacak olan şeytandır. Allah galiptir. Her zaman galiptir. Bir dönem kulları üzerinde bazı testler yapmak istediğinden Allah görüntüyü garipleştirmiştir. Nitekim Bilal'in garipliği sayesinde hicretler yapıldı. Medine'de dev bir İslam devleti kuruldu arkadaşlar. Medine'deki kurulan İslam devleti tırnağından kılına kadar İslam'dı. Eğer Bilal'le, Ammar'la, Ebu Cehil'ler kontak kurup, ya gelin tamam madem bir din oluşturdunuz, beraber bu hayatı yaşayalım deselerdi, o berrak İslamiyet, o müşrik kafalarla kurulur muydu arkadaşlar? Şimdi biz 14 asır sonra geri dönüyoruz, bakıyoruz ki, o hicret edilme mecburiyetleri, o Habeşistan'a hicretler, Medine'ye hicretler, bugüne kadar katıksız, tertemiz taşınan İslamiyet'in temelleri olmuş. Önceki Hristiyanlıklar, önceki Yahudilikler, Romalılarla ortak zeminde kurulduğu için İsa Aleyhisselam'dan sonra 50 sene geçmeden tanınmaz bir Hristiyanlık ortaya çıktı. Melez bir Hristiyanlık ortaya çıktı. Bilal'in garipliği bugünkü berrak İslamiyet'in okunan ezanların temeliymiş meğer ki. Tamam, öpüş dokuş kardeşçe yaşayalım gibi bir ortam oluşsaydı, her inen ayet müşriklerin kafa yapısıyla bulanmış olarak kalacak, 14 asır değil 14 sene sonra bile yok olup gidecekti Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra. Hristiyanlığın başına geldiği gibi, İsrailoğullarının Tevrat'a yaptığı gibi, onlar da Allah'ın hak kitabıydı. Bulanık sistemlerin içinde bulanıp kayboldu, muharref hale geldi. Bilal'in, Ammar'ın, Yasir'in garipliği, Habeşistan'a hicret eden Müslümanların zavallılığı, Medine-i Münevvere'ye hicret eden ashab ve peygamberin zavallılığı bir gariplikti, eziyetti, işkenceydi, sıkıntıydı, doğru ama rahmetin temeliydi. Bugün Müslümanlar olarak biz bütün baskılara rağmen, bütün sıkıntılara, bütün garipliklerimize rağmen İslam için çalışıyoruz. Yüzlerce, binlerce vakıf kurduk. On binlerce cami kurduk. Aç insanlar, zoraki çocuğunu geçindiren, ailesine bir çamaşır bile alamayan insanlar cuma çıkışında camiye yardım ettiler de bu kadar büyük yatırımlar yapıldı. Müslümanlar kestikleri kurbanların bağırsaklarını, derilerini bile değerlendirerek onlarca, yüzlerce mühendis, doktor, hoca yetiştirdiler. Emin olunuz, böyle değil de Sultan Abdülhamid'in ulufeleriyle, atiyeleriyle yaşıyor olsaydık, bu kadar alim, bu kadar mühendis, bu kadar doktor yetiştiremezdik. Abdülhamid yetiştiremediği gibi. Hiç, niye Abdülhamid döneminde devlet İslam devleti, halife İslam, Müslümanların halifesi, her yer senin emrinde, valilerin, komutanlar, herkes senin emrinde.

şekilde niye Abdülhamit bir iş yaptıramadı? Kardeşler, enteresan bir hatırayı sizinle tazelemek istiyorum. Sultan Abdülhamit döneminde, rahmetullahi aleyh, Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı sultanlarının en çok iz bırakan, en değerlilerinden bir tanesidir ki, tarihçiler açısından Sultan Fatih'ten daha büyük bir adamdır. Sultan Fatih zirvede bir devlet buldu. Zaten Bizans yıkılmaktan başka bir çaresi yoktu önünde. 11 yaşında babası tahta oturttu onu. Yani ne yapacak? Devlet işliyor. Ama Abdülhamit rahmetullahi aleyh, bin yılanın sardığı, yıkılmak üzere olan bir devletin başında 30 küsür sene durdu arkadaşlar. Yerlerini değiştirseler, Fatih çay bile içemezdi o sarayda o günlerde diyen tarihçiler var. Abdülhamit döneminde rahmetullahi aleyhim cemiyan, Japonlardan bir mektup gelmiş. Bu mektup yaveri işte Abdülhamid'in önünde haftalık diyelim raporları okuyor. Mektubu okumuş. İşte Japon kralı ya da bir adamı, Müslümanların halifesi, Osmanlı'nın başındaki adamdan 10 tane Müslümanlığı anlatacak din adamı istiyor. Biz Japonlar olarak İslamiyet'i merak ettik. 10 kişi bize gönderin, biz onları misafir edelim, İslamiyet'i tanıtsınlar bize diyor. 1890'lı yıllara ait bir olay. Veya 1900'lerin başları. Şimdi işte dilekçeleri padişah inceliyor ya, onu yaverin elinden almış, sümen altına atmış. Yani bunu sonra bakarız manasında. Öbür hafta tekrar aynı şeyler okunuyor, sıra ona gelmiş. Yaveri demiş ki, sultanım demiş, bu Japonların mektubuyla ilgilenmeyeceğiz mi demiş. Yani geçen hafta sümen altı oldu ya, o ne istiyordu demiş. 10 tane alim istiyor, Japonya'da İslamiyet'i tanıtacak demiş. Yavrum demiş, o 10 kişiyi bulsam Anadolu'ya gönderirdim demiş. Ne zamandan bahsediyorum? Müslümanların halifesi bulunan Abdülhamit zamanından bahsediyorum arkadaşlar. 120-130 sene önceden bahsediyoruz. 10 kişi bulsam Anadolu'ya gönderirdim diyor. Bugün biz inşallah Ramazan'dan sonra 10 kişi değil 30 kişiyle Riyaz-ı Salih'in derslerine başlayacağız evlerde inşallah. Benden istese Japonlar 50 kişi gönderirim Allah'ın izniyle. Hem onların dilini konuşacak adam da gönderirim. Abdülhamit şu dili öğrenin de İslamiyet'i anlatalım diyecek 5 kişi bulamadı arkadaşlar. Biz elhamdülillah şimdi öyle gençlerle yaşıyoruz ki arkadaşlar, bir taneniz Japonca öğrensin de İslamiyet'i anlatalım desek 2 ay sonra Japonca ile gideriz oraya Allah'ın izniyle. Gariptik, Bilal'dik, Ammar'dık, Medine'de devlet olduk. Şimdi garipsek eğer, padişah ulufeleriyle, atiyeleriyle, ikramlarıyla, şaşalarıyla yaşamıyorsak, Allah'ın izniyle Bilal Kabe'nin üstüne çıkacağı günler yakın demektir. Ben düğünümde bile garipsem, tesettürlü olduğum için kendi akrabalarım bile benimle görüşmek istemiyorlarsa eğer, sakallı olduğum için, hafız olduğum için, Resulullah'ın sünnetini baş tacı edineceğim için utanacak hale geldiysem eğer, bu yayın çok sıkıştığını gösteriyor. Yay az sıkışırsa sıçradığı zaman az mesafeyi işgal edecek demektir. Tam sıkışırsa biiznillah kutuptan kutuba açılacak demektir. İnşallah. O zaman belki de yatıp kalkıp garipliğimizin dozajı için dua etmemiz lazım. Eğer ben yalan söylemediğim için saf köylü görülüyorsam ne mutlu bana. Eğer sofrada oturup yemek yediğim için ayıplanıyorsam, hala masada yiyemiyor, köylü addediliyorsam, orijinalliğimi koruduğum için, tarihime sadakatim olduğu için,

şerefimi çiğnemediğim için gülünç hale geldiysem, güleceğim günler yakın demektir. Kardeşler, bir hafız çocuğu, 12 yaşında hafız, yeryüzüne rahmet iniyorsa o çocuk yüzünden iniyordur. Allah'ın kitabı kafasında deyip, mücevherler içinde saklamak gerektiği halde, okumuş çizmiş hocalar bile, bunun gençliğine yazık oldu, liseyi kaçırdı bu çocuk diyorlarsa, Kur'an aslında zavallı değil orada. Kur'an, Darül Erkam'da gizli okunduğu günlere kaçmış demektir. O Darül Erkam'daki 40 kişi, bir gün inşallah yeryüzüne dağılacaklar, gittiği yerde Kur'an'ı yayacaklar demektir. Biz garipliğimizden üzülmüyoruz. Garibiz. Ama yalnız değiliz. Allah'la beraberiz. Yeter. Musa aleyhisselam, biliyorsunuz Mısır'da Firavun'un yönettiği ortamda yaşıyordu. Bir cinayete karıştı. İki kişiyi ayırırken, bir tanesine sen ne işleri gidiyorsun diye elinin tersiyle vurdu, öldü adam. Dolayısıyla katil olarak evine gizlendi. Ertesi gün gizli bir şekilde dışarı çıktı. Aynı o kurtarmak istediği adam ve de kurtardığı, böylece kurtardığı adam birisiyle daha kavga ediyor. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bunları. Tuttu adama, dedi ki sen her gün kavga mı edersin? İşin gücün kavga etmiş senin. Yapma böyle diye nasihat etmek istedi. Adam da kalabalık içinde ayırmaya çalışıyor onları. Musa, dünkü adamı sen öldürdüğünü unutmuş gibi bana nasihat ediyorsun dedi. Böylece Musa aleyhisselamı ortaya çıkarmış oldu. Musa aleyhisselam da Mısır'dan Medyen'e, yani bu Filistin tarafına doğru kaçmak zorunda kaldı. 8 yıl kaçak yaşadı. O 8 yıllık kaçaklık dönemi Firavun'un altının kazıldığı dönemdi. Her halükarda o, inşallah bir gün Musa aleyhisselamla ilgili bir ders yapacağız. Bu ayrıntıları göreceğiz. Hikmetler denizi Musa aleyhisselam. Şimdi yolda gidiyor, fırtınaya yakalanmış. Yani Mısır'dan Medyen'e doğru kaçıyor, fırtınaya yakalanmış, göz gözü görmüyor. İçinden geçirmiş ki, ya Rabbi demiş, ben ne ettim de bu kadar zavallı kaldım, garip kaldım demiş. Tek başıma bir ülkeden bir ülkeye kaçıyorum. Allah-u Teala buyurmuş ki, Musa, arkadaşın bensem nasıl yalnızsın sen demiş. Şimdi arkadaşlar, mühim olan bunu hissetmektir. Musa aleyhisselam 8 sene Şuayb aleyhisselamın hizmetçisi olarak gitti, çalıştı o gittiği yerde. Bir gün garibim demedi bir daha. En son Firavun onları kovalıyor. Musa aleyhisselam İsrailoğulları ile beraber Kızıldeniz'e kadar geldiler. Kızıldeniz'i görünce Yahudiler her zamanki gibi geri döndüler. Musa, bizi aldattın, denizin dibine getirdin bizi, boğulacağız burada. Arkamızdan koca Firavun'un ordusu geliyor, yapayalnızız diye. Diyelim ki bağırıp çağırmaya başladılar. Kur'an, Musa aleyhisselamın cevabını söylüyor. Diyor ki onlara, ta 30 sene önceki o Allah Teala seninle ben berabersem nasıl yalnız olursun cümlesini onlara hatırlattı. Dedi ki o zaman, inne ma'ya rabbi. Korkmayın, Allah benimledir dedi. İman bu arkadaşlar. Biz ne zaman garibiz biliyor musunuz? Oturduğumuz sofrada melekler olmadığı zaman garibiz biz. Eğer sen yola çıkarken Rabbim benimledir diye kalbin rahat etmiyorsa o zaman garipsin sen. Helaya bile korumalarınla gittiğin zaman garipsin. Uyuyorsun, horlayacaksın, gaz kaçıracaksın, 5 tane koruma kapıda bekliyor. Rahat bir uyku bile uyuyamadığın zaman garipsin. Ömer gibi ağacın altında mis gibi övle uykusu uyuduğun zaman garip değilsin işte. Koruma yok, kimse yok, Allah benimle. Bu iman meselesi kardeşler. Şu halde bugünkü dersimizin özeti şudur. Müslümanlar olarak, ülke bazında, mahalle bazında, köy bazında, bütün İslam dünyası bazında, bin bir açıdan garip olduğumuz doğrudur arkadaşlar. Asla zavallı değiliz. Garibiz

0: zavallı değiliz. Rabbimiz var. Cennet umudumuz var. Ben kuraktan ölsem de gam yemem. Havz-ı Kevser'den içeceğim inşallah. Ağlayacak halim yok. Ben fakir değilim. Allah'la beraberim. Kainat benim olsa, bu öğlende yiyeceğim şey bir tastır nihayet. 10 tası ne edeyim? Garipliğimizle övünebiliriz. Çünkü bu gariplik başımıza imanımızdan dolayı geldi. İmanımızdan ferahat etseydik, taviz verseydik, çok lüks olurduk, garip olmazdık. Bize lazım değil. Garipliğimizle mutluyuz arkadaşlar. Akıbeti düşünüyoruz. Geleceği düşünüyoruz. Bunun geleceği cennettir inşallah. Firdevs'tir, adındır inşallah. Allah bu garipliğimizin kıymetini bilmeyi ve hakkını vermeyi hepimize müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde.

ve başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annemin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için.

0: taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile Programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta çok değerli bir konuğumla sizlerle birlikteyiz inşallah. Bu haftaki konuğum, birlikte yol yürümekten onur ve gurur duyduğum ağabeyim, Türkiye Gençlik Vakfı Ankara İl Başkanı Sayın Oğuzhan Tunca ile beraberiz. Çok fazla bekletmeden konuğumu kendilerine dönmek istiyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Tüm Hedef Radyo çalışanları ve bizleri şu an dinlemekte olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ben de selam ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Allah razı olsun başkanım. Biz sizi tanıyoruz, beraber yol yürüyoruz ama dinleyicilerimizin de tanıması açısından Oğuzhan Tunca kimdir diyerek başlamak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Tunca şu an aktif olarak Türkiye Gençlik Vakfı Ankara İl Temsilcisi olarak görev yapan, evli, bir çocuk babası, mühendis, bir kardeşinizim. Allah nasip etti bu vakıfta, bu hizmet ocağında şu an hizmet eden gönüldaş kardeşlerimizden biriyim.
0: Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, bu haftaki konu başlığımız da Gençlik Vakfı'nın başkan olmanız hasebiyle özellikle seçilmiş bir başlık. Gençlik ve aile konusunu ele almaya çalışacağız. İnşallah. Ama öncesinde ben çok kısa bir şekilde bir vakıf hakkında birkaç kelam alabilir miyim?
1: Tabii, Türkiye Gençlik Vakfı 2014 yılında kurulan ve yaklaşık 12 yıldır hizmet eden bir topluma yararlı olan bir vakıftır. Ortaokul, lise, üniversite, çalışan gençlik ve kadın aile koordinatörlükleri ile birlikte toplumun problemlerine değinen, toplumun ihtiyacı olan çalışmaları gerçekleştiren bir vakıfız. Burada tabii ortaokul çağından itibaren başladığımız çalışmalarda aslında genç kardeşlerimize çocuk yaştan itibaren ilim ve bilimi birlikte onların eğitim ve öğretim hayatına destek olacak şekilde çalışmalar yürütmekteyiz. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi çok daha o genç arkadaşlarımıza anlatmaya çalışan, bu konuda destek olan bir vakıfız.

0: Çok teşekkür ederim başkanım. Allah çalışmalarınızı bereketlendirsin.
1: Amin inşallah.
0: Muvaffakiyetler nasip eylesin diyelim inşallah. Evet, ben konumuza dönmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi değerli başkanım, gençlik ve aile konu başlığını ele aldık bu hafta. Peki günümüz gençliğinin aile kurmaya bakış açısını nasıl tanımlarsınız diyerek başlayalım.
1: Şimdi burada biraz ezber bozan aslında konulara değinmek lazım. Toplumun birçok kesiminde bugün gençler evlenmiyor, gençler evlilikten kaçıyor gibi söylemler var. Tabi bunu istatistiksel olarak bilim insanları aslında ortaya da koyuyor ama ben konuyu şöyle değerlendirmek istiyorum. Aslında gençler evlilikten kaçmıyor. Evliliğin ilk adımı olan ocağa girme noktasında bir takım problemlerle karşılaşıyorlar ve evliliğin sürdürülebilirliği noktasında bir takım problemler yaşıyoruz. Yani bizim aslında değinmemiz gereken sosyal anlamda ya da işte bunu tabii bu konuyla ilgilenen doktorlar, bilim insanları vesaire şey yapması gereken, değinilmesi gereken konu burasıdır. Çünkü bir birey doğduğunda aslında bir ailede doğuyor. Yani bir ailenin zaten çatısı altında doğuyor. Ve insanın yaratılışı gereği aile müessesesine karşı olması çok da mümkün değil. Bir insan doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bu hususta tabii bu süre içerisinde bir takım görevler var. Kendini idame ettirmesi gerekir. Aile kurması gerekir. Soyunu devam ettirmesi gerekir. Ve bu aslında yaratılış gereği zaten insanın içgüdüsel bir konusudur. Tabii bu sosyal medyada ya da işte televizyonlarda, radyo programlarında vesairede insanların aile müessesesinden, evlilikten kaçtığı gibi gösterilmesini ben çok doğru bulmuyorum. İçgüdüsü olarak evlenmek istiyor ama bir takım zorluklarla karşılaşıyor olarak nitelendiriyorum bunu.
0: Şimdi başkanım, ben burayı birazcık açmak istiyorum müsaade buyurursanız. Öncelikle ezber bozan diye giriş yaptınız. Gençler evlilikten kaçmıyor. Aslında evlilik istiyorlar, bu yaratılış gereği de olan bir arzu. Ama şimdi baktığımızda sizin de dediğiniz gibi evlilik adımı atıldığı andan itibaren bazı etkenler önlerine engel olarak teşkil ediyor. Bu da aslında aile büyükleri tarafından empoze edilen bir şey, bir durum. Şimdi biz evliliğe teşvikten bahsediyoruz vesaire ama evliliği teşvik edecek olan kişiler aslında aile büyükleridir.
1: Evet.
0: Yani çocuklarına aile kurmanın ehemmiyetini, biz neden aile oluyoruz kavramını açıklayacak ve onlara öğretecek. İlkokulun aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bir eğitim kurumu olmayıp evin ilk okul olduğunu, ana okulu yani anneden öğrenilen bir kurum olduğunu gençlerimize anlatmaları gerekiyor. Şimdi ama son dönemde bakıyoruz, gördüğümüz şeylerde şu ortaya çıkıyor. Diyor ki önceden Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifi var evlilik kıstaslarıyla ilgili ama ailelerimiz buna bakmak yerine diyor ki kızımızı işte eviniz var mı? Şu kadar altın takacak mısınız? Evet. Bu kadar şunu yapacak mısınız? Yani önceden ne yapılırdı? Damadın diz kapağına bakılırdı.
1: Evet.
0: Niye?
1: Namaz kılıyor
0: mu diye. Şimdi bizim kıstaslarımız ahlak olması gerekiyor. İman olması gerekiyor. Tamam, Peygamber Efendimizin de hadis-i şerifinde buyurduğu üzere zenginliğine de, mal zenginliğine de bakılması gerekiyor. Ama Peygamber Efendimiz sıralarken mal zenginliğini en sonlara doğru söylüyor.
1: Şimdi burada konuya biraz daha geçmiş odaklı, tarihsel olarak yaklaşmak lazım. Dünyada meydana gelen modernizm akımları aslında sürekli değişen dünya düzenini ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki geçinmek, mutlu olmak adı altında bizlere dayatılan bazı dünya şartları aile büyüklerini etkiliyor. İstiyor ki işte çocuğumuz çok daha refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşasın. İstiyor ki çocuğum gittiği evde zorluklarla karşılaşmasın. Bu bir anne baba refleksidir. Bunu yanlış diye nitelendirmek aslında çok doğru değil. Ama bir hatadır. Yani yanlış

0: ve hatayı burada ayırmak gerekir. Şimdi tabii burada istekler vesaire, bunu bir kenara bırakalım. Evlilikten beklentiniz nedir? Yani siz iki tarafın birbirine sponsor olmasını mı istiyorsunuz, yoksa evlensin, evin içerisinde bir huzur mu olsun ve neslini devam ettirsin? Buradaki bakış açısını tartışmak lazım. Tabii burada bizim maalesef işte sosyal medya, işte televizyonlarda gördüğümüz gündüz kuşağı programları, diziler vesaireler, bunların hepsini hayat düzenimizi, dünyaya bakış açımızı maalesef değiştiriyor. Dediğiniz gibi işte ilk önce imanını kontrol etmek, daha sonrasında eli yüzü düzgün mü, ailesi düzgün mü, ona bakmak, sonrasında bir maddi durumunu sorgulamak, ki bu eski dönemlerde, bahsettiğiniz dönemlerde bir kıstas değil, aslında sadece bilinmesi gereken, sorgulaması gereken bir durumken, bugün ilk sorumuz ne iş yapıyor? İkinci sorumuz nereli? Ailesi ne iş yapıyor ya da? Yani soruların değiştiği bir zaman periyodundan geçiyoruz. Burada da eğitim ve öğretim, aslında güzel bir noktaya değindiniz. Eğitim ve öğretim hususuna dikkat çekmek lazım. Eğitim dediğiniz ailede başlayan ve mezara kadar devam eden bir süreçtir. Öğretim ise bilim konularının aslında biraz daha ezberci tabanla öğretildiği ve dünyaya faydalı işlerin gerçekleşmesi için insanların edindiği bir araçtır. Eğitim hususunda aile büyüklerine çok büyük rol düşüyor. İşte çocuklarına evliliğin ne demek olduğunu çocuk yaştayken aslında anlatmaları gerekiyor. Yani hayattan beklentisinin, aileden beklentisinin ne olduğunu eğiterek, öğreterek, yani öğretim hayatında olmamalı bu, eğitim hayatında olmalı. Buralara biraz dikkat çekmek gerekiyor. Biz de tabii vakıf olarak bu noktalara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kadın aile koordinatörlüğümüzle ortaokul çağındaki, lise çağındaki insanlara tabii bunu pedagojik şartlar altında, kurallar altında anlatmaya çalışıyoruz.
1: Teşekkür
0: Elimizden
1: ederim.
0: geleni yapıyoruz bu hususta.
1: Teşekkür ederim başkanım. Şimdi biraz önce de söylediğiniz gibi ortaokul çağından küçük yaştan itibaren çocuklarımıza, genç kardeşlerimize, evlatlarımıza empoze edilmesi gereken şeyler var.
0: Ağaç yaş gene eğilir.
1: Evet. Ama mesela son dönemde bir bilimsel noktaya daha değinmek istiyorum biraz daha çürütmeniz için. Doğurganlık hızı 1,48 seviyelerine geriledi. Büyüklerimiz bize hep yuva kurulduğunda şöyle bir dua ederdi. Rabbim salih ve saliha evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin diye bir dua ederlerdi. Ama şu an o dua edilmesine rağmen genç çiftlerimizde, özellikle yeni evlenmiş çiftlerde, ben böyle bir dünyaya evlat getirmek istemiyorum. Bu ekonomik şartlarda ben çocuk yetiştiremem gibi söylemler var. Bunu toplum nazarında da görüyoruz, dijital mecralarda da görüyoruz. İlla ki sizler de duymuşsunuzdur. Peki bu söylemler karşısında biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli 3 çocuk der.
0: Dördü çıkardı diye
1: Dörde mi çıkardı?
0: biliyorum.
1: Şöyle o 3 çocuğun da ben merak ettim, araştırdım. Şimdi 2,10 seviyesi olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Sağlıklı bir
1: bir
0: toplumun.
1: anne baba, yani her o çocuktan bir anne, bir baba, bir çocuk şeklinde bilim açıklıyor bunu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız 3 çocuk diye sürekli söylüyormuş. Yani bunun altını da bilimsel olarak
0: Evet.
1: doldurmuş olalım böylelikle. Peki sizin bu konudaki görüşünüz nedir, bakış açınız?
0: Şimdi burada konuyu ikiye ayırmak lazım. Bir iktisadi mesele var, bir de itikadi mesele var. İktisadi konudan baktığınız zaman aslında bir çocuğun şu an doğduktan sonra işte eğitim hayatı, daha sonrasında hayata kendi ayakları üzerinde kalacağı zamana kadar olan iktisadi yükü aslında anlattığınız, şu ana kadar anlattığınız konu bu. Tabii dünya ekonomik olarak şu an daralıyor. Bunun belli başlı sebepleri var. İşte salgın hastalıklar, savaşlar vesaireler bunları etkiliyor. Ama işin bir de itikadi boyutu var. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mahşerde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim. Yani aslına baktığınız zaman bizim inancımız çocukla birlikte bereketin artacağı yönünde de bize bir şey yapıyor, hedef koyuyor. Yani iktisadi konulara tekrar dönecek olursak ki burası asıl bugün burada tartışmamız gereken konu. Çünkü inancımız gereği itikadi konuları tartışmamamız gerekir.
1: Evet, ben de özellikle oraya sahadan olduğunuz için evet. Oraya değinmenizi istirham ediyorum.
0: Yani bizim tabii toplumumuzun güçlü olması için, devletimizin güçlü olması için sürekli gençleşmemiz gerekir. Bu da işte nesillerimizi artırmamızla olacaktır ve bunları eğitebiliyor olmamız lazım. Düzgün eğitim verebiliyor olmamız lazım. Tabii insanlar haklı mıdır hususuna gelecek olursak, tabii bu da hayattan beklentileriyle alakalı. Yani bugün çocuğum en iyi özel okullarda okusun derseniz, evet bu sizi zorlayacaktır. Ama devlet okulları ki bugün yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Yani eski 90'lı yıllarda, 80'li yıllardaki ya da işte köy okullarına döndüğün zaman çok çok farklı bir noktada. Hem altyapı açısından hem de vermiş oldukları eğitim açısından bu kıstasları değerlendirebilirsek iktisadi açıdan çok zorlamayacaktır. Ki devletimiz bu sene getirmiş olduğu işte aile yılının verdiği alınan kararlar gereği.
1: Mesela Maarif modeli uygulanmaya başladı eğitim tabii. Öğretim dönemlerinde.
0: Belli başlı prangalarımızı kırıyoruz inşallah. Bu hususta tekrar değinmek istiyorum. Yani her çocuğa verilen devlet destekleri falan, bunlar önemli hususlar. Bu çok çok daha iyi noktalara getirileceğinin habercisidir. İnşallah çok çok daha güzel yakında düzenlemeler göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü devletimiz bu konuya çok hassas yaklaşıyor. Yani hem çocukların hem de ailelerin refah seviyesini arttırarak aslında fazlalaşmasına değer veriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Çok çok daha iyi noktalara geleceğiz inşallah.
1: İnşallah başkanım. Şimdi biraz önce de konuya birazcık girizgah yaptınız ama dijital mecralarda ve sosyal hayatımızda, arkadaş ortamlarında olsun vesaire sunulan bir ideal hayat var.
0: İdeal mi acaba?
1: Ya işte bu konuyu tartışacağız tam olarak da. Şimdi bu ideal hayat, kusursuz aile algısı diye bir aile var. Yani bu şimdi şöyle biraz daha açıklayayım sorumu. Sizin ekonomik şartınızla benim ekonomik şartlarım aynı değil.
0: Evet.
1: Şimdi sizin ailenizle yapacağınız bir tatil, ki sanmıyorum vakıflardan vakit kaldığını.
0: Uzun süre tatil yapmıyoruz.
1: Yaptığınızı varsayaraktan sizin ailenizle yapacağınız bir tatilin ve benim hani yapacağım bir tatil eşdeğer olamaz ve burada kişisel zevkler de devreye giriyor. Tabii. Şimdi burada sunulan ideal hayat, kusursuz aile algısı hakkında neler söylersiniz?
0: Şimdi konuya şöyle bakmak lazım. Önce sosyal medyadan önce medyaya biraz değinmek lazım. Ben gündüz kuşağı programlarını veya akşam dizilerini, ana akım medya kuruluşlarının dizilerini izlemiyorum. Ama takip ettiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla konuların hepsi, bütün dizilerin konuları aynı. Ya bir mafya babası, ya bir çete, ya da işte bir hayat var. Bakın bana hak vereceksiniz. Bir grup arkadaş grubu, bunların içerisinde maddi durumların hepsinin çok iyi ve bir aralarında bir iki kişide maddi durumu kötü. Sabah kalkıyorlar. Öğle saatlerinde bir yerde bir kahvaltı yapıyorlar. Ondan sonra orada birbirlerine, dizi konularından bahsediyorum, bir kumpas kuruyorlar. Akşam bir gece kulübünde, bir restoranda bu kumpası işliyorlar. Daha sonra gayri ahlaki bir şekilde bir hayat yaşıyorlar ve ertesi gün hayatlarına bu şekilde devam ediyorlar. Yani dizilerde bilmiyorum çalışan var mı? İşe giden var mı? Ya da başka türlü normal hayatın seyrinde olan bir aktiviteye meşgul olan var mı bilmiyorum açıkçası, izlemediğim için, ama genelde bütün dizilerin konusunun aynı olduğu kanaati içerisindeyim. Tabii küçük yaşta gençlerimiz ya da işte artık yaşı olgunluğa ermiş ama belli hassasiyetleri zayıf olan arkadaşlarımız bunlardan etkileniyorlar. Ve diyorlar ki günün sonunda işte bizim bu yalı hayatını yaşamıyoruz. Biz böyle spor lüks araçlara binmiyoruz. Biz her sabah 6'da kalkıp işe gidiyoruz. Gecenin körlerine kadar çalışıyoruz ve biz mutlu değiliz. Yani insanlara gösterilen hayatla yaşadıkları hayat arasında uçurum demek istemiyorum çünkü bir kıstas konusu değil.

0: Biri gerçek, biri hayal, farklılık olduğu için insanlar bunun doğru olduğunu, kendi hayatlarında yanlış olduğu kanaatine varıyorlar. Bunun üzerine bir de işte gündüz kaçağı programlarında maalesef genelde problemli ve polisi olayların geçtiği, kriminal olayların geçtiği programlar yapılınca zannediyoruz ki işte evlilikler problemli. Her aile kurumunda ya da her yörede problemler oluyor vesaire oluyor zannediyoruz. Aslında bu böyle değil. Bunlara çok itibar etmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Başkanım çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizleri de biraz dinlendirmek adına hem dinleyicilerimizi hem sizleri kısa bir eter arasına çıkmak istiyorum
0: Tabii.
1: müsaadenizle. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Evet kıymetli dostlar, kısa bir eser arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi değerli başkanım, benim artık geleneksel hale getirdiğim bir sorum var. Malumunuz bizim en önemli değerlerimizden biri sofra kültürüdür. Son dönemde de bu sofra kültürünün hayat şartları da gereği olsa birazcık hezimete uğradığını tespit ettik. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Sofra kültürü bizim sadece gıda olarak beslendiğimiz, vücudumuzun besin ihtiyacını karşıladığımız bir kültür değildir. Sofra kültürü bizim aynı zamanda manen doyduğumuz anne babamızla, hatta geniş ailelerde dedelerimizle, ninelerimizle aynı sofraya oturduğumuz, aynı lokmayı paylaştığımız, kanaat nedir öğrendiğimiz, şükür nedir öğrendiğimiz bir kültür. Fakat son dönemde çalışma hayatları olsun vesaire, sosyal hayatımız olsun epey bir hezimete uğramış durumda. Bu hususta sizin yorumunuz nelerdir?
1: Şimdi bahsettiğiniz gibi aslında sofra diye nitelendirdiğimiz konu dediğiniz gibi sadece karnımızın doyduğu bir kültür değil. Bir toplantıdır. Orası bir yüksek istişaredir. Ve küçük bireylerimizin, ailenin küçük bireylerinin büyük bireylerden eğitim aldığı bir müessesedir. O sofrada yemek yenirken konuşulmaz diye bir tabirimiz vardır ama çok şey konuşulur o sofrada. Yani günün nasıl geçtiği, başına neler geldi ve bu günün içerisinde karşılaştığımız olaylara nasıl tepki verdiğimiz ve büyüklerin tecrübesinden istifade şey yaptığımız
0: Ettiğimiz.
1: faydalandığımız, bundan sonra başımıza bir şey geldiğinde bu hususlara nasıl reaksiyon vermemiz gerektiğini öğrendiğimiz aslında Türk aile yapısının, Müslüman aile yapısının en önemli müessesesidir ve maalesef çalışma hayatındaki mesai saatlerimiz. Bununla birlikte biraz trafik problemlerimiz bu ara artmaya başladı. Onu da dile getirmek lazım. Trafikte harcadığımız zamanı maalesef ailemize ayıramıyoruz. Bunlardan kaynaklı olarak bu kültürden biraz uzaklaşıyor gibiyiz. Tabii dünya kurulduğundan bugüne değişiyor. Değişmeye de devam edecektir. Bu bir doğal bir süreç. Maalesef buna bazen karşı gelemiyoruz. Buna müdahalede bulunamıyoruz ama biz ailecek oturup sadece sofra kültürünü geliştirelim. Yani neler yapabiliriz? Bunun yerine neler koyabiliriz? Bunlara biraz kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Değişen dünya düzeninde yeni bireylerimize nasıl bu kültürü aktarırız? Nasıl tecrübelerimizden yararlanırız? Bunları tartışmamız lazım. Gerekiyorsa yeni aktivite

0: aktiviteler, bunların yerini dolduracak veya çok daha iyi noktalara getirecek yeni aktiviteler kazanmalıyız diye düşünüyorum.
1: İstanbul'da bir abim var. İsmini telaffuz etmeyelim. Kendisi de bir AVM yerine cami kültürü diye bir akım başlattı. Ve belki takip ediyorsunuz, görmüşsünüzdür sosyal medyadan da. Kendisi de bu akımı en güçlü bir şekilde uygulayanlardan biri. Yani ailesini, çocuklarını, eşini, hatta anne babasını bu duruma dahil edip birlikte AVM yerine camileri geziyorlar. Şimdi herkesin imkanı aynı olmayabilir tabii ki, ama şimdi sofra kültüründen esinlenerek ben bir anekdot paylaşmak isterim. Bizler de sadece toplumsal baskılarla kendimizi yönetiyoruz. Yani kendi öz irademizle, yani aile içerisindeki iletişimimizle kendimizi, ailemizi yönetmeyi tercih pek etmiyoruz maalesef. Bu da pek tabii normal. Ama şöyle baktığımızda herkese bir sorumluluk verir ya toplum. İşte kadın evde yemeği yapsın, temizliği yapsın falan, çocuğu büyütsün. Erkek de işte evin rızkını getirsin diye. Şimdi son dönemde bu eşler arası evlenecek, evlilik adayı gençler arasında bu çok gündeme geliyor. Yakından takip ediyorum konuyu. İşte sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım gibi pazarlıklar dönüyor. Ama bunlar da tatlı pazarlıklar, tatlı heyecanlar.
0: Tabii senin bu dönemde bu pazarlıkların içerisinde olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Şimdi bir abimiz şöyle bir şey söylemişti. Eşim de pardon, kendi ailesinden örnek veriyor. Bunu ben radyo programında çok fazla dile getiriyorum çünkü çok hoşuma gidiyor bu örnek. Ve belki birilerine örnek olur, birileri uygulamak ister diye her programda da dile getireceğim inşallah. Şimdi şöyle bir şey anlattı. Dedi ki benim babam, dedi, pazar kahvaltılarını hazırlardı dedi. Babası da anlattığına göre çok otoriter, böyle baskıcı bir babadan bahsediyor. Her pazar, dedi, kahvaltıyı hazırlar. Önce bizi uyandırır. Sonra hep beraber gider annemi uyandırırdık diyor. Akabinde de bu durum tabii ki, diyor, evdeki iletişimi, diyor, çok aşırı derecede güçlendiriyordu diyor. Ben de evlendim diyor. Daha sonrasında işte, diyor, biraz, diyor, evlilik içerisinde, diyor, tuzu biber attık tabii, diyor, gerilimler oldu diyor, tartışmalar diyor. Cicim ayları içerisinde de olsa diyor. Daha sonrasında eşimle olan, diyor, gerginliği bastırmak için, diyor, bir sabah kalktım diyor. Namazımı kıldım diyor. Sonra, diyor, babamın yaptığı gibi, diyor, sofrayı donattım. Gittim bir çiçek aldım. Bir adet gül aldım diyor. Eşimi uyandırdım diyor. Eşim uyandırdığımda, diyor, yine suratı asık bir vaziyetteydi diyor. Ama mutfağa bir geldi diyor. Şok oldu diyor. O gün bugündür diyor evde pazar kahvaltılarını ben hazırlarım diyor.
0: Şimdi tabii onların sofra kültürü bu olmuş. Yani bunu aslında bir gelenek haline getirmişler ve babasından aldığı mirası devam ettiriyor burada. Şimdi AVM'lerden, cami kültüründen bahsettik. Şimdi tüketici bir toplumuz. Hem üretici olmaya çalışıyoruz hem de tüketici bir toplumuz. Bizim alışveriş merkezleri aslında toplumsal olarak çok kolaya kaçtığımız bir alan. Ne yapıyoruz? Otoparkı var. Çocukları eğlendirebiliyoruz. Aynı zamanda sinemaya gidiyoruz ya da orada olan kültürel faaliyetlere katılıyoruz. Çocuğumuz varsa orada çocuk oyun alanlarında vaktini geçirtebiliyoruz ve alışveriş yapıyoruz. Aslında baktığınız zaman ihtiyaçlarımızı oradan karşıladığımızı düşünürsek hepsini bir arada paket programı olarak alışveriş merkezinde yapabiliyoruz. Lakin bu zaman dilimi içerisinde birçok şeyi es geçmiş oluyoruz. Neden? Çocuğu oyun alanına bırakıyoruz. Anne bir tarafa ihtiyaçları almaya gidiyor. Baba bir tarafa ihtiyaçları almaya gidiyor. Ve aile olarak aslında orada dağılım oluyor. Ve bu bizden sonraki bireylere, yani çocuklarımıza aslında aktarılıyor. Ve bizden bu şekilde bir eğitim oluyor. Çok güzel bir uygulama. Yani cami kültürü oluşturması bence takdire şayan burada. Ama her ailenin kendi dinamiklerine göre de bir kültür oluşturması gerekiyor. Bu pazar kahvaltısı olabilir. Bu haftanın bir günü. Bu kesinlikle şey değildir bu arada. Yani erkek sadece bir gün evde çalışsın, geri kalan günler hanım

0: eve hizmet etsin. Hele ki bir de çalışan bir hanımefendi ise bu çok zor bir durum.
1: Ya evliliğin temel mantığı zaten birbirimizin üzerindeki
0: Tabii
1: yükü
0: yani
1: almaktır yani.
0: ben olmaktan biz olmaya geçtiğimiz yerdir evlilik.
1: Evet.
0: Yani orada biz gibi davranmak lazım. Bu ticari ortaklıklarda da böyledir. Ben herkese şu öğüdü veririm. Kendinden önce karşındakini düşün, ortağını düşün ya da işte eşini düşün ya da çocuklarını düşün. Sen onu yaparsan zaten aynı şekilde karşı taraftan da böyle bir tepki alacaksın. Etki tepki konusu otomatikman zaten bencilliğin de doymuş olacak. Yani oradaki bencilliğin de doymuş olacak ama işte şeytanın da cennetten kovulma sebebi olan o ben konusu maalesef bizleri toplumsal çöküntülere, ailesel çöküntülere doğru itiyor zaman zaman.
1: Başkanım, şimdi ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir baba olarak, bir eş olarak ve bizlerin ağabeyi olarak aile içi iletişim bizim en çok sorun yaşadığımız son dönemde. Daha doğrusu ben bunu sorun olarak görmüyorum. Niye görmüyorum? Görmek istemiyorum çünkü. Bize kuşaklar arası kuşak çatışması diye bir durum empoze edildi ailelerimize. Aslında böyle bir kuşak çatışması diye bir kavramı ben şahsım adına da kabul etmiyorum, ailem adına da kabul etmiyorum ve toplumumuz adına da kabul etmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Kuşak çatışması dediğimiz kavramda ifade edilen kelime anlamı olarak baba çocuğunu anlamıyor, dinlemiyor. Çocuk babayı dinlemiyor.
0: Hayır.
1: Yani böyle bir şey empoze edilmeye
0: Şimdi
1: çalışılıyor.
0: kuşak çatışması kelimesi bir kere tehlikeli bir kelime. Az önce de bir önceki sorunuzda bahsettik. Dünya değişiyor. İnsanların alışkanlıkları ve ihtiyaçları da değişiyor. Şimdi 1950'li yıllarda ki insan 1950'li yıllarda genç olan bir bireyin ihtiyaçları ve istekleri bugünden çok çok daha farklı. Köyde doğmuş bir bireyden bahsedelim. İstekleri belki şehire gitmek. Ama şehirde doğmuş bir bireyin istekleri çok çok daha başka noktalara geliyor. Bunu da kuşak çatışması kelimesiyle aslında biraz daha daraltıyorlar. Gelenek ve göreneklerimiz mevcuttur. Yani bazı şeyler değişmezdir. Ahlak, örf, adet, inançlarımız en önemli değerimiz odur. Bunlar zaten değişmez. Ama ihtiyaçların ve o isteklerin paralelinde bazı çatışmalar diyelim, çatışma da demeyelim ama anlaşmazlıklar olabiliyor. Bunu da hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Yani hem genç birey tarafından hem de onun eğitmeni olan ebeveyni tarafından bunu biraz daha böyle sakin kafayla, bunu biraz daha sükunetle tartışmak gerektiğini, ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi yani kuşak çatışması kelimesi, kuşak kelimesi bir kere şey burada tehlikeli bir kelime.
1: Şimdi benim sormak istediğim konulara yavaş yavaş açayım orayı biraz daha.
0: Tabii.
1: Şimdi iletişim, aile içi iletişimden kastımız geniş bir başlık aslında. Eşler arası iletişim, anne kız iletişimi, anne erkek çocuğu iletişimi,
0: WhatsApp grubu
1: baba.
0: değil. Aile WhatsApp
1: Tabii
0: grubu
1: tabii.
0: değil.
1: Yani bizler her ne kadar artık aileyi de WhatsApp grubuna taşısak da toplumumuz bunu yemiyor maalesef. Kabul etmiyor. Bu da çok aslında güzel bir şey. Özüne sahip çıkmak dediğimiz kavram bu olsa gerek. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Bir baba olarak soruyorum bunu. Bir babanın erkek çocuğu ve kız çocuğuyla arasındaki iletişimi ve aynı şekilde annenin bir erkek çocuğu ve kız çocuğuyla olan iletişimini olması gereken şey nedir? Yani bir ortak dil kullanımı konusunda yorumlarınız nelerdir?
0: Ya şimdi şöyle, bize toplumumuzda nedir? İşte baba biraz daha despot, biraz daha kuralcı. Tabiri caizse bir devlet. Evin yıllarca ne denir? İşte baba evin direğidir. Anne de aslında biri işletmecisi, diğeri de aslında çalışanı gibi, işçisi gibi düşünebiliriz ama aslında konu böyle değil. Her ailenin kendi içerisinde dinamikleri var. Bir önceki kuşağa bağlı bu. Daha sert annelerin, daha duygusal babaların olduğu evlilikler vardır ve bunu bence genellemek çok da doğru değil. Ama evin içerisindeki kurallar da yani bu anayasasına yazılı ya da işte yazılı olan kurallar olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu kurallara da riayet etmek gerekir. Zaten çocuklar da belli bir süre sonra bu kurallara ister istemez ayak uydurmaya başlıyorlar. Yani bir

0: çocuk annesinden mi izin almalı, babasından mı izin almalı? Hangi durumda nereye gitmeli? Bunu otomatikman artık kendi belleğine atmış oluyor ve bunu istemsizce yapıyor. Ve aslında kendisi de bu ailede yetiştiği için sonraki nesle o şekilde gidiyor. Ve dikkat edin, genelde böyledir. Anne ve babalar, takdir-i ilahi, Rabbim böyle aslında çiftleri eşleştiriyor. Eşler birbirleriyle aynı özellikte olmuyor. Birbirlerine tamamlayıcı özellikte oluyor. Ne oluyor? Bir taraf hızlı oluyor, bir taraf daha sükunetli, sakin oluyor. Kavgada biri çok yükseliyor, biri alttan alan taraf oluyor ki bu bazen çok fazla alttan almalar vesaire, bunlar problem olabiliyor ama bir şekilde götürülüyor. Ben bunu tamamen Rabbimin bir hikmeti olduğunu düşünüyorum. Ve incelediğim ya da çevremde bulunan bütün aile bireyleri böyle. Yani iki taraf birbirini tamamlıyor. Çocuklar da bu şekilde eğitim görüyor. Sonraki hayatlarına bu şekilde devam ediyor. Bu devam ediyor. İletişim çağı hususunda, yani bugün yaşadığımız çağ artık dijital iletişim çağı içerisindeyiz. Dediğiniz gibi işte aile arasında iletişim kurmak, bir WhatsApp grubu üzerinden ya da işte sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmak vesaire değil. Tabiri caizse işte gözle iletişim kurmak, birbirinin ruhuna dokunmak, isteklerini daha dile getirmeden, sözlü olarak ifade etmeden onun ne isteyebileceğini bilmek, bu aslında ailelerin bir zenginliği diye düşünüyorum.
1: Eve misafir geldiğinde şimdi büyüklerimiz anlatırlar. Bu gözle iletişime bir örnek vermek istiyorum. Evin genç kızı o dönemlerde hizmet ediyor işte misafire. Annesinin gözüne bakar ve gerekli talimatı
0: alır.
1: alırdı.
0: Evet. Eğitim.
1: Hizmet içi eğitim mi deniyor buna?
0: Hizmet içi eğitim.
1: Şimdi başkanım, burada hazır iletişime değinmişken bizim en önemli kültürlerimizden olan sıla-i rahim kültürü. Şu anda gerek dijital çağ var, gerek sosyal faktör etkenler buna epey bir engel olmuş durumda. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bizim önceden kilometreler de olsa, yani geçmiş hayatımıza baktığımızda ekonomik şartların biraz daha zayıf olduğu hep söylenir.
0: Ağır olduğu
1: Ağır
0: durum.
1: olduğu söylenir. Ve ne olursa olsun ama bu sıla-i rahim kültürü hiçbir zaman ertelenmezdi.
0: Köye gidilirdi.
1: Tabii köye gidilirdi bayramlarda muhakkak. Ve şöyle bir şeyler de söyleniyor yaşayanlar ağzından, dinleyicilerimizin ağzından duyduğumuz kadarıyla. Ben diyor köye gitmek için diyor kandil beklerdim diyor. Bayram beklerdim ki hani bir şekilde dedemlerin yanına gideyim. O köy hasretini bir gidereyim. Bir de en önemlisi şimdi diyor ki ben diyor köye gittiğimde aslında diyor köy bahane diyor bayram bahane de diyor dedemler şahane diyor köye gittiğimde diyor dedem diyor kapıda karşılardı o yaşlı başlı dedem diyor kalkar diyor bastonuyla kapıya gelir kuzum derdi diyor böyle beni bir bağrına basardı diyor bugün beraber yatıyoruz sabaha kadar sarılmadan pardon sarılırdı diyor ayrılmadan yatardı diyor.
0: Şimdi tabii bu geleneği, göreneği devam ettiren hala ailelerimiz, akrabalarımız var. Ve devam etmesi hususunda da bence bizim gibi aileler biraz daha inatçı davranacaktır. Yalnız kapitalist düzen işte bu yılda maalesef 2 hafta tatil olması, üzerine işte bu bayramların tatil gibi nitelendirilmesi, yeni modern düzenin insanlar üzerine kurduğu o tatil yapmak arzusu maalesef bu geleneğimizden, göreneğimizden biraz daha uzaklaştırıyor bizi ama burada çok umutsuz olmamak lazım. Şimdi haberlerde izliyoruz işte malum tatil yörelerinde deniz kenarı olan özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde ne dönüyor? Trafik tıkandı. Çok fazla işte insan akın ediyor vesaire vesaire. Ya bu toplumun yüzde kaçıdır? Bu bir haber niteliği kazanıyor ama incelenmesi lazım. Yani ben şu an tabi bunun rakamsal rasyonel şeylerini bilmiyorum, rakamlarını bilmiyorum ama kaç bin kişiyi şu an tatil bölgesinde biz aynı anda işte o 9 günlük tatillerde 4 günlük tatillerinde konaklatabiliyoruz? 20 bin, 30 bin, 50 bin ya da 100 bin. Biz şu an 85 milyon üzerinde bir nüfusu olan ülkeyiz. Yani yüzde kaçına tekabül?

0: Ona bakmak lazım. Tabi burada işte haber değeri kazanıldığı için herkes zannediliyor ki bugünlerde bayram günlerinde tatile gidiliyor, deniz kenarına gidiliyor gibi görünse de aslında konu çok da öyle değil. Ben hala kendi memleketim ya da işte eşimin memleketine gittiğimde herkesin geldiğini görüyorum.
1: Çok güzel. Başkanım, şimdi sizlerden ben süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedim ya, bizim ağabeyimizsiniz diye,
0: Estağfurullah.
1: Gençlik Vakfı'nda Ankara İl Başkanısınız. Şimdi sizlerden istirhamım, gençlere evlilik yönünde birkaç kelam söylemeniz. Siz de yakın zamanda evlendiniz, bir baba
0: Umarım.
1: oldunuz. Allah bağışlasın. Maşallah çok da tatlı bir oğlunuz var.
0: Allah razı olsun.
1: Rabbim hayırlı ömürler nasip eylesin.
0: İnşallah.
1: Şimdi gençlere evlilik konusunda, genel manada evliliğe giriş konusunda, eş tercihi konusunda, bu her ne kadar bizim tercihimiz gibi görünse de Rabbimin yazdığı bir kader var ortada, ama
0: Evet.
1: biz dünyalık işlere birazcık önem veriyoruz. Bu konuda söyleyeceğiniz birkaç kelam var mıdır?
0: Şimdi öncelikle gençlerden önce ebeveynlere birkaç kelam etmek lazım. Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. Yani bu bize bir emirdir. Bunu emir telakki etmek lazım. Kurulacak olan müessesenin kutsal bir müessese olduğunu, çocuklarımızın, evlatlarımızın mutluluğunun yapılacak düğün salonu ya da işte içerideki eve alınan mobilyanın kalitesi, fazlalığı ya da eksikliğiyle kıyas edilemeyecek kadar önemli bir müessese olduğunu ifade etmek lazım. Burada kolaylaştırıcı olmak lazım. Gençler de dediğiniz gibi, hani bir evladın, bir çocuğun annesi babası bellidir. Yani burada kader çizgisinden çok da demeyelim, hiçbir şekilde çıkamazsınız. Ama maddi dünyada değerlendirecek olursak, öncelikle eş seçimi kelimesi hususunda öncelikle ahlakına, inancına bakmak gerekir. Sonrasında ailesine, toplumdaki arkadaşlarına, arkadaşları içerisindeki o iletişimine bakmak gerekir ve sonrasında da işte güzelliği, dış güzelliği, önce iç güzelliği, sonra dış güzelliği ve maddi durumuna bakmak gerekir. Bizim buradaki naçizane tavsiyemiz budur.
1: O zaman gençlerimize ve ailelerimize Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır, zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız ve hayırla sonuçlandırınız
0: İnşallah.
1: diye inşallah duayla dönüş yapmış olalım. Bir dinleyicimizden de sizlere selamlarını iletmemi istediler. Hakan Yaşar Beyefendinin sizlere selamları var.
0: Aleykümselam. Biz de
1: Teşekkürlerini
0: selamlarız.
1: ilettiler. Ağzınıza ve yüreğinize sağlık diyerekten.
0: Çok sağ olun.
1: Evet, nikahın aslında usulü, imam nikahına baktığımızda, bir çift evlendiğinde o çiftin etrafından, eşrafından, aile eşrafından bir kişinin duyması, yani ilan edilmesi şartı taşımaktadır imam nikahı, dini nikah. Aslında bu bizim düğün mevzusu birazcık toplumsal bir kültür
0: Gelenek,
1: haline geldi.
0: gelenek gibi.
1: Bizim maalesef bazı geleneklerimiz dinle, İslam diniyle bağdaştırılıyor. Bu da doğru bir durum değil maalesef. Ama tabii ki nikah hayırlı bir ibadettir. Rabbimin de en sevdiği ibadetlerden biridir. Peygamber Efendimiz de siz de bahsettiğiniz gibi, ümmetimin, mahşerde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor. Ve nikahı en külfetsiz olanı makbuldür diyerekten de ekliyor. Rabbim Allah'ın emrettiği, Peygamber Efendimizin de sünneti seniyyesi çerçevesinde bir nikah kıymayı, bir evlilik akdini yerine getirmeyi nasip eylesin.
0: İnşallah.
1: Salih ve saliha evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin
0: İnşallah.
1: diyoruz. Başkanım, söylemek istediğiniz son bir şey varsa, programımızın sonuna geldik.
0: Çok teşekkür ediyorum bizlere söz verdiğiniz için, Hedef Radyo ailesine, bizi dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese selam ederiz. Allah'a emanet ediniz inşallah.
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için. Saygıdeğer yönetmenime de emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla evlerinize misafir olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Radyo Hedef.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
5: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
10: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge.

Peygamberimiz örnek davranış ve huyları tanıtan uzun bir hadis-i şerifte yine bir kısmında şöyle bir geçişte buyuruyor dostlar. Eğer elinden geliyorsa insanları kötülüklerden vazgeçirmeye çalış. Bu hareket senin nefsin hesabına verdiğin bir sadakadır diye buyuruyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine kainatın efendisi şöyle buyuruyor dostlar. Müslümanların en faziletlisi eli ve diliyle Müslümanları incitmeyendir. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Eliyle ve diliyle incitmeyen. Tabii bunlar okunup aktarıldığında kalbe hoş gelen şeyler. Gerçek hayata geçirildiğinde ise zor şeyler dostlar. Çünkü birini incitmemek mümkün mü? Eğer benim nefsim doğrultusunda istediklerimi elde edemediğim zaman el, dil hepsi faaliyete gidiyor. Ama maddi noktada ve istediklerime ulaşmam noktasında kalbimi mutmain edildiği zaman senden iyisi yok. Ama isteklerimi yerine getirmediğin zaman da senden kötüsü yok. Acaba kainatın efendisi hadiste aktarırken böyle mi bir Müslümanlık söylemiş? Hayır. Onun örnek yaşadığı hayatın içerisindeki örneklerle Müslümanın olması gerektiğinin altını çizmiş dostlar. Bununla ilgili ve buna benzer mütakipte yine şöyle sohbetler var. Bir gün kainatın efendisi ki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine şöyle soruyor. Müslüman kimdir bilir misiniz? Sahabiler derler ki Allah ve Resulü bilir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Müslüman eli ve diliyle Müslümanları incitmeyendir diye buyuruyor. Sahabiler soruyorlar. Ya Resulallah, peki mümin kimdir? Böyle sordular. Kainatın efendisi buyurdular ki müminlerin kendisine malları ve canları konusunda güvendikleri kimselerdir diye buyurdular. Sahabiler dediler ki peki ya Resulallah, muhacir kimdir diye sordular. Peygamberimiz kötülükten kaçınan ve sakınandır diye buyurdular. Sahabilerden birisi dedi ki ya Resulallah, peki İslam nedir diye sordu. Peygamberimiz yine ona şu cevabı verdi. Kalbini Allah'a teslim etmen, gerek elinle ve gerek dilinle Müslümanları incitmemendir diye buyuruyor kainatın efendisi. İşte mesele burada dostlar. En yakınlarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız. Çoğu zaman onları hep incitip üzüyoruz. Kainatın efendisinin bu hadisini öğrendikten sonra biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kalp Allahu Teala'nın evidir. İnsanları üzdüğün veya kalbini kırdığın zaman Allahu Teala'yı incitmiş olursun. Kainatın efendisi ki cihanın sultanı, alemlerin efendisi, o tatlı dil, güler yüz ile İnsanlara önder bir peygamberdi. Allah Resulü'nün örnek hayatı bütün Müslümanların yapması gereken şeylerle doluydu. Ona ne kadar eziyet, ne kadar sıkıntı verirlerse versinler, Allah'ın Resulü, iki cihanın sultanı her zaman sabreder, tatlı dil güler yüz ile tevazu buyururlardı. Onun peşinden giden insanlar kainatın efendisinin emirlerini gözüne kırpmadan yerine getirirlerdi. Ve ashab da ondan güzel ahlakı öğrenmişti. Bir hurma kütüğü bile, o bile kainatın efendisinin arkasından ağlayacak derecede sevgisini kazanmıştı. Bunu düşündükten sonra dostlar, kendi nefsime agdederek diyorum ki, bir hurma kütüğü bile olamayan nefsim, Allah Resulü'nün için kaç sefer gözyaşı döktün? Kaç sefer ağladın?

kaç sefer kainatın efendisinin o güzel ahlaklarıyla, örnek yaşayışıyla süslediği sünnetlerden kaç tanesini yerine getirebildin? Bu kadar şeyler okuyoruz buradan, aktarıyoruz. O kadar şeyler dinliyorsunuz dostlar. Bunları bildikten sonra, öğrendikten sonra hala Müslümanlıktan bir haber olabilmenin getireceği hesabın ciddiyetini düşünebiliyor musunuz? Ha, şöyle sıkıntı olabilir içinizde. Dinlemezsem öğrenmem. Ve öğrenmediğim ve bilmediğim içinde bunun hesabına muhatap olamam diye sorular çıkabilir. Hayır. Nefsinizi kandırırsınız. Kendinizi kandırırsınız. Allahu Teala'nın beklediği ilahi bir gün var. Hesap günü. O günde yüzünüzün ayın 14'ü gibi parlak olarak çıkmak varken bir cehennem çukurundaki bir gayya gibi mi çıkmak var? Bir de kainatın efendisinin, iki cihanın sultanının, alemlerin efendisinin ümmeti olabilme şerefliliğini taşıyan biri olarak mı çıkmak istersiniz? O zaman bildiklerimizle amel etmek ve yaşamak zorunda değil miyiz dostlar? Şunu anlatmak istiyorum. Kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Müslümanların yolundan engel ve eziyet teşkil eden şeyleri atan kimseye Allah bir iyilik yazar. Allah'ın hesabına iyilik yazdığı kimsenin ise cennete girmesi kesinlik kazanmıştır diye buyuruluyor. Bir diğerinde, din kardeşini rahatsız edici nazarla bakmak Müslümana helal değildir diye buyuruluyor. Bu da bir kul hakkı taşımaktır üstüne. Rahatsız edici şekilde bakmak bile ne kadar ince bir mesele. Gıybet dedikoduları yapanların hali ne acaba? Veya başkalarına eziyet ve sıkıntı verenlerin hali ne acaba? İnsanları korkutmak değil, sadece uyandırma noktasında değerlendirmek istiyorum dostlar. Ve bazen de şunları görüyoruz. Bazı kardeşlerimiz var. Açık olan kardeşlerimiz. Perdeyi netleştirmeye çalışıyorum. Ama inanıyor, namazını kılmaya gayret gösteriyor. Bulunduğu ortamda belki şu anda tesettür örtüsünü üzerine giyemeyecek şekilde. Şu anda o müsaitlik içerisinde. Ama Rabbimin lütfuyla inşallah niyeti var ve giyecek inşallah. Allah'ın emrini yerine getirecek. Bulunduğu ortam içerisinde bu olayı mümkün olduğu kadar yaşıyoruz. Kul hakkı noktasına getirmek istiyorum. Bu kardeşim namazını kılıyor, ibadetini yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyor. Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye çalışıyor. Ama bazen karşı karşıya geldiğimizde buna defalarca şahit olmuşuzdur. Bazen de kapalı olan kardeşlerimiz, bu kardeşlerimize farklı bir gözle bakıyorlar. Şunlara bak. Üstlerine hiçbir şey örtmemişler, almamışlar. Kapalı değiller, açıklar. Belki de bunu diyen kardeşim namaz kılmıyor, tesettürlü olan kardeşim. Ama adledilen kişi, söylenilen kişi, açık olmakla beraber namaz kılıp kitap okuyan ve İslamiyet'i öğrenen birisi. Kalplerde olanı Allah-u Teala'dan başkası hiç kimse bilemez dostlar. Ve böyle demekle de kul hakkına giriyor. Adledin kişiye. Kapanmak Allah-u Teala'nın bir emridir. Ama namaz kılmak da İslam'ın şartı, çok büyük bir ehemmiyetli, dininin direği hükmüne getirilen, namazı terk eden dininin direğini yıkmıştır hükmüne gelebilecek bir şekilde ciddi bir mesele. Namaz, Allah'ın emri. Hiçbir şekilde yapmamakla mükellef değilsin. Ancak akıl bali olmadığın zaman bundan muaf kalabilirsin. Veyahut da bitkisel hayatta olman ve aklı dengenin yerinde olmaması vesaire bazı vecibelerin olması lazım ki, yani yapılamayacak şeylerin ki, bundan muaf olabilesin. Hiçbir şekilde kaçış olmayan bir Allahu Teala'nın böyle ciddi bir imtihanı olan namazı yapmakla mükellef olan bir kişi açık da olsa yapıyor. Allahu Teala'ya kulluk noktasında gayret gösteriyor. Ama bazı tezettürlü kardeşlerim var. Allahu Teala onlara da itikat ve samimiyet nasip etsin inşallah. Sadece bir emri yerine getirmiş ama İslam'ın şartını yapmaktan uzak. O zaman sen nasıl olur da böyle insanları eleştirebilirsin? İşte bu bir kul hakkıdır. Ciddi düşünülmesi gerektiği zaman böyle dostlar. Ama öyle insanlara atfeden kişileri söylüyorum. Allah için kimseyi incitmek istemiyorum. Herkes Allahu Teala'nın, ben ne söylersem söyleyeyim, Allahu Teala'nın emirlerini yerine getiren insanlar bundan muaftır. Ama
Bazı açık kardeşlerimiz var, Allah onlardan razı olsun. Dinini öğrenmeye çalışıyor, gayret gösteriyor, harıl harıl kitap okuyor. Geliyorlar, araştırıyorlar, kitaplar bakıyorlar, daha ne iyi öğrenebilirim, nasıl öğrenebilirim? Şu anki bulunduğum ortamda belki tesettür örtüsüne riayet edemeyecek durumdalar. Belki çalışma noktasında, iş hayatı noktasında, komşu noktasında, belki kendindeki hal ruhaniyet noktasında. Ama diyor ki inşallah, Allah nasip ederse örtüneceğim diyor. Ama dinimi de öğrenmekle mükellefim diyor ve çok güzel bir çizgi çiziyorlar. Ama onun yanında bakıyorum benim diğer kardeşlerim yine aynı şekilde. Kendisinin tesettür örtüne girmiş, ne kadar güzel, Allah mübarek etsin. Ama anı secdeye değmekten uzak ve böyle insanları da eleştiriyorlar. İşte bu bana zor geliyor. Eğer samimiysen Allah rızası için hiçbir kimseyi eleştirme. Eleştirilecek tek şey varsa kendindir. Herkes sorumluluğu kendinde bilmek zorunda. Ondan sonra da etrafa bakıldığında birçok hurafeler, sıkıntılar işte bu şekilde, kul hakları bu şekilde ortaya çıkıyor. Farklı farklı şeylerin peşinde koşuyoruz. Ondan sonracıma sordukları zaman işte yapacağız inşallah. Nasipse yapacağız. Acaba ne zaman nasipse namaz kılmak veya işte İslamiyet'i yaşama noktasında nasıl, ne zaman inşallah kendimize geleceğiz? Geliriz inşallah. Yaparız canım. Allah nasip ederse yaparız da emekliliğime çok var. Emekliliğim olayım hemen zaten namaza da başlayacağım. Hacca da gideceğim. Allah razı olsun Hacı abi. Haccın şartlarının altında ben hiç okumamıştım emekli olduktan sonra gideceksin diye. Çünkü öyle bir şart var ya, akdediyoruz. Kızımı evlendirdikten sonra inşallah ve emekli olduktan sonra ilk fırsatta gideceğim inşallah. Ölmez de sağ kalırsak. Ne kadar güzel. Bak ölmez de sağ kalırsa ekleyebiliyoruz da. Emekliliği niye o kadar beklemek gerekiyor, ben onu anlamıyorum. Allah-u Teala'nın böyle üzerinde farzda bir emekliliği yerine getirme, hac farzasını yerine getirme noktasında. Ve onunla beraber bakıyorsun, namazda da aynı şekilde. Şimdi kılamıyorum, nefsime çok zor geliyordu onun için. İnşallah kılarız ya. Allah inşallah nasip etsin güzel dostum, ama ne zaman kılacaksın? Dört kolunun üzerine çıktıktan sonra zaten inme şansın yok aşağı tek başına. O zaman kılma şansın da yok. O zaman hesap defterin dürülmüş tamamen. Yapılacak ne var? Ayaktayken, hayattayken, akıl başındayken Allahu Teala'nın farz kıldığı şeyleri yapmakla mükellef olduğun andan itibaren bunun hesabını vereceksin. O zaman şu üç kuruşluk dünyaya yine kendimizi peşkeş çekiyoruz. Çünkü dostlar, Azrail Aleyhisselam geldiği andan itibaren dur dinlemez. Dur dinlemez çünkü ilahi emri yerine getirmekle mükelleftir. Allah-u Teala o emri eğer yerine getirmekle emrettiyse, hesap gerildiği zaman bir nefes fazla alamazsın. Nefesimiz de sayılı. Ben bu sayılı olan nefesi Allah yolunda değil de Rahmani olmayan şeylerin yolunda harcadığım zaman bunun da hesabını vereceğim Allah-u Teala'ya. Bunu da düşünmediğim sürece nasıl samimi bir Müslüman olduğumu ortaya koyabilirim, onun derdindeyim. Şimdi cenaze olaylarına girince, tabii ki ölümüyle bağdaşıklık kurunca, hakikaten ölüm bir yok oluş değildir değil mi dostlar? Ölüm Allahu Teala'ya sevgilinin sevgilisine kavuşmak gibidir bazı insanlar için. Yani şu fani dünyaya kendilerini tamah kılmayan, Allahu Teala'nın kulluğunu insanlara bahşettiği lütuflarla kulluğunun zirvesine çıkan insanlar için bir muhabbettir ölüm, bir kavuşmadır, bir vuslattır. Ama bazıları için de çok ciddi bir sıkıntıdır. Ama kaçış yok. Her varlık gibi insan da gelip geçicidir dostlar. Allah hariç her şey ölümlüdür ve bir sonu vardır. Kur'an bunu şöyle ifade ediyor: kesinlikle her nefis ölümü tadıcıdır. Kullu nefsin zaikatül mevt. İnsan akıllı ve özgür irade sahibi olduğu için yaratanına karşı sorumludur dostlar. Ayette siz başı boş bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz ayeti kerimesi insanın yaşadığı sürece ilahi kontrol altında tutulacağını belirtiyor ve gösteriyor. Bu şekildeyken şerefli ve en güzel suretle yaratılan insan Allah'a karşı bir takım görevlerle yükümlüdür. Ve bu görevleri de yerine getirmekle mükelleftir. Diyor ki, hanginiz daha hayırlı ve güzel işler yapacaksınız diye ölçmek için hayatı ve ölümü yaratan odur. Mülk suresi 2. ayet kerimede. Yaradanım böyle buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor dostlar: bu dünyada gurbete çıkmış bir yolcu gibi olduğumuzu beyan ediyor kainatın efendisi. Bir yolcu gibi.
dünyanın gelip geçici heveslerine aldanmamak gerekir.

ettiğini de birçok hadislerin altını çizerek öğreniyoruz. Çünkü dostlar, burası bir sınav alemidir. Her insan burada bir imtihanın sonunda ya ödüllendirilecek ya da cezalandırılacaktır. Bunun iki şıkkı yok. Kimsenin yaptığı da yanına kalmayacaktır. Bazı kimseler vardır, para, şöhret ve şehveti put edinirler ve böyle kimseler gerçekten sonsuzluk alemini bir esenlik yurdu değil de bir azap yurdu olarak da bulacaklardır. Ama Rabbim dilerse, Rabbim dilerse. Çünkü tamah kıldığımız şeylerin bizim akıbetimize neler ekleyeceğinden bilmiyoruz. Neler başımıza gelecek bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Azrail Aleyhisselam'ın gelip bir gün o canı alacağını. Hani buyruluyor ya, rivayetlerde okuduğumuz gibi, bazılarının ruhları diyor bedenlerinden öyle bir çekilir ki büyük acılar içerisindedir diye. Diyor ki, dikenli bir çalıyı nasıl damarların içerisine sokar, parçalıya parçalıya yukarıya doğru çekersin, bazılarından ruh diyor bu şekilde kabzolur. Ama bazılarından da tereyağından kıl çeker gibi. Samimi olmuş, Allahu Teala'ya kullukta zirveye ulaşmış. Elbette ki onun, Allahu Teala'nın samimi olduğu, samimi kıldığı bir kulu ile bir isyan eden veyahut da bir müşrikin veya bir ateistin, Allahu Teala'ya isyan eden bir insanın ruhunun kabzolacağı şekiller aynı mı? Değil, hayatta değil. Birçok hadisler de bunun altını çiziyor zaten dostlar. Ama böyle insanlar huzur-i ilahiye çıkacakları zaman çok büyük imtihanlardan da geçiyorlar. Yani Azrail Aleyhisselam onun son halinde ruhunu kabzettikten sonra çevredeki olan insanların farklı durumlarda olduğu tespit ediliyor. Nasıl ki şu şekilde, son nefesini vermekte olan insanlara diyor, başınızın ucunda bulunuyor iseniz eğer, o kişinin başında, mevta adayının başında bulunuyor iseniz, Yasin-i Şerif okuyarak, kelime-i telkin yaparak, onu zorlamayarak, mümkün olduğu kadar dilini zikirle meşgul etmeye çalışın. Allah ondan razı olsun. Ama bazı kullar da var ki dostlar, Allahu Teala'nın seçilmiş kulları, onlar ki diyor, Allahu Ekber, seçilmiş insanlar, onların diyor Allahu Teala'ya olan kavuşmaları apayrıdır. Kaç seferde anlattım, yine de anlatacağım inşallah, muhabbet olsun diye. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, elhamdülillah, Kudüs'e sırrülesiz. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin diyor son nefesi Allahu Teala'ya kavuşması şöyle olmuştur diyor. Azrail Aleyhisselam Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanına geliyor. Baş ucundan giriyor sultanın. Sultan bir nazar veriyor, yanaşamıyor. Sağ taraftan geliyor, yine yanaşamıyor. Sol tarafından geliyor, yine yanaşamıyor. Ayak ucundan geliyor Azrail Aleyhisselam, sultan şöyle bir nazar veriyor, yine yanaşamıyor. Azrail Aleyhisselam görevini yerine yapamıyor. Ve ondan sonra Allahu Teala'ya diyor ki, ya Rabbi, bu kulunu nasıl sevmişsin, ne kadar çok lütfedip ikram etmişsin ya Rabbi, görevimi yerine getiremiyorum diyor, ne yapmam gerekir? Allahu Teala buyuruyor ki, git cennetten bir beyaz gül al, üzerine Allah yaz diyor. Ve uzaktan ona göster. Ve Azrail Aleyhisselam cennetten bir gül alıyor ve üzerine Allah yazıyor. Ve uzaktan Şah-ı Nakşibend Hazretlerine gönderiyor, gösteriyor. Ve diyor Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ruhu o gülün üzerindeki Allah lafzına doğru uçtu diyor. Allahu Ekber! İşte bu. Allahu Teala sevdiği zaman böyle bir kavuşmada olur dostlar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte dostlar, kullukta zirve bu demektir. Vuslat bu demektir, aşk bu demektir. Bir şebi aruz gibidir. Ama Allahu Teala'ya isyan eden ve nefsinin, şehvetinin, kesesinin, kasasının ve ensesinin şişkinliğiyle yarış edenlerin Allahu Teala'nın huzuruna çıkış şekilleriyle Allahu Teala'nın bol bol bahşettiği insanların çıkış şekli hiçbir zaman birbirine benzemez. Onların cenazeleri bile apayrıdır. Onların cenaze törenleri bile apayrıdır. Bazı insanlar görürsün, huzur-i ilahiyede Allahu Teala'nın rahmetiyle vefat ettikleri zaman miski amber kokuları yayılır. Yasin-i Şerifler okunur. Ve onun etrafında kelime-i tevhidlerle huzur-i ilahiyede

Oraya gider ve ondan sonra da miskamber kokularıyla yıkanır, pırıl pırıl temizlenir ve ondan sonra da büyük bir şevkle, büyük bir muhabbetle, bir aşk ile cenaze tekbini hazırlanır ve tekbirlerle gider. Bir an önce acele ederler. Allahu Teala'ya bir an önce kavuştursun diye. Çünkü meyit der ki o anda beni bir an önce yetiştir, sevgilime yetiştir beni. Bir an önce bedenini toprağa gömmek için acele ederler. Ve tekbirlerle, Allahu Ekber tekbirleriyle, salavat-ı şerifelerle. Ama olması gereken de bu değil mi zaten dostlar? Ama bunu yakalayamıyoruz günümüzde. Bazen şimdi günümüzde nasıl? Bir bölümleri şu şekilde. Cenazenin selası verildikten sonra sabahleyin selası veriliyor. Orada tabi herkes üzüntülü, sıkıntılı. Cenazeyi yıkamak için götürülüyor. Cenaze yıkanmak için gasile verildiğinde, teslim edildiğinde, eğer sen de onun yanında isen, yanında bulunacak isen, bazıları için söylüyorum, hepsi demekten Allahu Teala'ya sığınırım. Bazıları bu sömürücüler noktasında, eğer cenazenin, meyyitin yanındaysan, gasilin yanına girdiğinde, gasil sen varsın diye, belki biraz da böyle kılık kıyafetine bakıp da bu bir paralıdır imajını verdirdikten sonra da bol bol köpürtürler. Belki köpüklerin altında meyyit kaybolur. Sıcak su pırıl pırıl temizler. Yıkanır. Çok güzel bir şekilde. Arada da dualar okur. Bismillahirrahmanirrahim çevirirken, döndürürken vesaire. Sen de birazcık cebinde tabii ki maddi imkanların olduğunu hissettiği anda, bazıları için söylüyorum, altını çiziyorum, güzelce meyyiti kefenledikten sonra da arkasından hemen cenazenin tabutun içerisine gasil masasında konduğunda şu şekilde de yanaşabilirler. Akşam içinde bir hizmet olur ise yardımcı oluruz. Nasıl bir yardım? Hani akşam inşallah hatim noktasında, öyle mi? Tabii inşallah beklerim, öyle olursa böyle bir hizmet elbette gerekeni yaparız. Nasıl olacak bu gereken? Hallederiz. 6-7 kişi, 5-6 kişi elimizden gelen yardımda bulunur. İnşallah hemen hatim indiririz, duasını yaparız. Allah razı olsun, ne kadar güzel bir düşünce. Peki nasıl olacak, size nasıl yardımda bulunacağım veyahut da demek istediğimi anladınız değil mi? Galiba söyleyemiyorum kelimeleri. Onun arkasından tok bir sesle hallederiz. Ama ben bileyim de ona göre hazırlıklı olayım, nasıl halledilecek? Arkadan gelen şu. 5-6 kişiyiz. Eğer şöyle hani güzel bir program hazırlanmasını istiyorsanız 80-100 milyona, işte 5 arkadaş 20'şer milyondan 100 milyona güzel bir program hazırlarız inşallah. Bol bol okuruz meyite, dualar ederiz. Ve ondan sonra da tabii dertlisin, o anki sıkıntılarından belki bir şeyin hatırında değilsin, parayı düşünecek halin yok. Tabii ki akşam buyurun, olmazsa adresi vereyim. Gereken şeyi yaparız. Peki adresinizi alayım ben size. Ve ondan sonra da meyiti dışarı çıkartırlar. Orada adres ve bağlantılar yapılır. Ve bir süre sonra da işte meyit yerine defnedildiğinde, zaten öyle bir adet ki hemen cebine, tabii o anda haşını da koruyorsun sana. Hakkı geçti diye gayri ihtiyari. O alışkanlık haline getirildiği için meyitleri yıkayanlar ilk önce zaten hemen eline bakarlar. Acaba ne kadar verecekler? Eğer para gerçekten güzelse, biraz fazla verildiyse duanda fazla olur. Ama o anda fazla faşlığın çıkmadığı için veremezsen veya az versen de kalbinden ne geçirir bilemem. Tahmin ediyorsunuzdur. Bunu diyorum özellikle. Hepsi için söylemekten Allahu Teala'ya sığınırım. Sadece bu din sömürgecileri için söylüyorum. Bu noktada insanların zayıf zaaflarını kullanaraktan insanları sömürenler için söylüyorum. Akşamleyin görev yerine getirilmesi için. Bu arada tabii ki defin sahasında da birçok şeyler olur. Define götürüldüğünde bazıları, bazı yerlerde, bazı şehirlerde, bazı konularda. İnşallah tabii ki hemen görevi yerine getirebilmek için mümkün olduğunda mümkün hanım özellikle indirilirken, şeran sizin indirmeniz gerekir. Yani yakın akrabaları, dostları. Ama hanım bir bayanı defnederken yabancı bir erkeğin eline vermemek gerekir. Anlatabiliyor muyum? Dikkat edilmesi gereken noktada. Çünkü mezara indirirken gayri ihtiyacı sarılacak, tutacak vesaire.
Sonra aşağı indirildiği zaman çok farklı bir ortamda, aslında kadının içeriden gözükmemesi lazım.

indirilirken üzerine bir yerde, mesela Beypazarı tarafında ben görmüştüm ya buna benzeri yerlerde, kadın defnedilirken en yakın akrabası giriyor içerisine ve mezarın üzerine tamamen çarşaf gerilir. İçeride ne yapıldı kimse görmez. İndirilir hemen, tabutla indirilir. Onlar içeride alırlar, yan tarafa koyarlar ve ondan sonra da tabutu çıkartırlar, sererler, kapatmaları, salmaları bırakırlar. Ondan sonra da çıkarlar ve toprağa üzerine atılır. Kimse görmez. Bu şekilde, ama çok farklı bir günündeyiz, çok farklı. Onun için bazı mezarlıklarda yapılırken hemen 2 dakikada üzerine konuluyor vesaire. Mahrem olan insanlar da bu işi yapıyorlar ve onun üzerine de hemen taş çekiliyor. Hadi bitti. Onun üzerine de orada talkını verilmeden önce örnek veriyorum. İnşallah işte Hoca Efendi'nin cebine birazcık haçlıklar bırakılırsa orada güzel ilahilerle, ilahi demiş mesela, bir iki ayetle falan Kur'an-ı Kerim okunur. O da sorar gerekirse, akşam için bir hizmet var mı diye. Gayri ihtiyari, o anda hakikaten böyle bir program yapma ihtiyacı o anda hissettiğin, para falan gözünde değil, gerekir. Aynı pazarlıklar belki orada da yapılır, kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde belki de. Ve ondan sonra akşam olur, beklersin. O bazı kişiler gelirler. 5 kişi veya 6 kişi gelirler. Hemen alaka kurulur orada. Oturulur. Hatimlerin cüzleri ortaya konulur. 20-25 dakika içerisinde, bazen yarım saat ama bilemiyorum, 20-25 dakikada hatim iner. Ama nasıl okudular bilmiyoruz. Okuyarak, satırları uçarak mı, ezberden mi veya nasıl 25 dakikada Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzü bir anda böyle hızlı bir şekilde okunuyor. Onun arkasından da hemen birkaç tane de ilahiyle süslendikten sonra, ikramlarda kullanıldıktan sonra biz müsaade alalım. Belki sırada başka biri var, oraya yetişeceğiz noktasında. Bizim görevimiz buraya kadar belki de. Ondan sonra zarfları alır giderler. Ondan sonra da sen de mutluluk içerisinde, hatimimi yaptırdım, farzı görevimi yerine getirdim, bundan sonrası bitti, helvasını da yedirdikten sonra, birkaç kişi de ikramı bulunduktan sonra, hadi eyvallah. İşte bu dostlar. Bunu yapıyoruz günümüzde. Yapmıyor muyuz? Hacı Bayram Camiası'nın çevresinde cenaze namazlarına gelen insanları bir gördünüz değil mi dostlar? Şunu hiçbir zaman unutmamalı ki, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. Buna çok dikkat etmek gerekir. Camianın içerisinde üzüntüyle gördüğümüz bir olay var. Her öğlen vakti, ikindi vakti mübarek Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin olduğu yerde cenazeler kalkıyor. Gördüğüm noktada, birçok yerde tabii, Türkiye'nin dünyanın her tarafında kalkıyor. Müslüman olan ülkelerde. Ve oralarda ne hikmetse bazı insanlar cenaze kılınacağı zaman, cenaze namazı esnasında oğlu, işte efendim belki yakınları, akrabası, yakın akrabaları, akrabalı talukatları, belki orada yatan anasıdır, belki babasıdır, belki amcasıdır, dayısıdır, dedesidir, bilemiyoruz. Orada cenaze namazı kılınacağı zaman kenara çekilirler. Sırtlarını böyle kenara verirler. Meyite karşı bir üzüntü, bir burukluk, elbette ki yakınıdır, gitmiştir. Öyle beklerler. Sonra hayırlı evlat, Allahu Teala'nın emrini yerine getirmekten uzak olduğu için tabii ki namaz kılmaktan muaf. Anasının, kendini 9 ay karnında taşımış anasının, belki de yememiş, içmemiş, boğazından hiçbir şey geçmemiş, evladım evladım diye bütün servetini, malını, mülkünü belki vermiş, okutup birçok büyük rütbelere getirmiş, dünya rütbelerine getirmiş evladı, babası için bir cenaze namazı kılmaktan uzak. Ne utanç verici bir şey. Ananın babanın namazını kılamadıktan sonra nasıl bir Müslüman olduğunu iddia edebilirsin ki, samimi bir Müslüman olduğunu? Ne utanç verici bir şey. Kenarda öyle seyredersiniz. Sonra bakarsın bakarsın, cenaze namazını da kılamadıktan sonra hemen ondan sonra götürün arabaları, yükleyin. O arada da şak şak şak şak şak şak şak. Esas duruş. Alkışlar içerisinde cenaze gidiyor. Nereye gidiyorsun? İyi ki öldün diye mi arkasına alkışlıyorsun? Yoksa rahmetli çok mübarek biriydi, güle güle. Alkışın anlamı ne orada? Orada senin yapman gereken, Allah rahmet eylesin, ya Rabbi inşallah günahlarını affeyle, fatihalarla okumak, onun için dua etmek mi senin görevin, yoksa alkışlamak mı? Bu mu İslamiyet? Allahu Teala'nın bizden beklediği din bu mu? Kainatın efendisinin bize bıraktığı emanet bu mu? Utanç verici bir şey dostlar. Vallahi utanç verici. İlahi hesap var. Onunla beraber de, yine altını çizerek söylüyorum, büyük bir müsriflik örneği daha. Birçok paralar veriliyor. Çelenkler yapılıyor. Bir sürü çiçekler. O mazlum çiçekler.

dalından koparılmaya kıyılan Allah-u Teala'nın yarattığı o güzel çiçekler. Belki çiçek yerinde daha güzel ama koparılıyor. Çok büyük paralar veriliyor bunlara, o koca çelenklere, sepetlere ve mevtanın cenazesine ulaştırılıyor. Ve ondan sonra o çiçekler dostlar, o çiçekler belirli bir süreden sonra gidiyor, cenaze defnedildikten sonra mezarın üzerine bırakılıyor ve solmaya bırakılıyor. Mevta gördü mü o çiçekleri? Mevta'nın o çiçekle ne alakası var? Mevta'nın senden beklediği çiçek değil ki. Bir Fatiha. Bir Fatiha. Sen dünyanın çiçeklerini kamyonla üzerine döksen Mevta mutmain mi olacak? Elhamdülillah. Ruhum şad mı oldu diyecek. Kamyonlarla döksen. Ama bir Fatiha ona çok şeyler verir. İşte bununla ilgili bir fıkra gibi bir şey yazılmış dostlar. Bu konuyla ilgili. Konuyla belki yakından uzaktan alakalı değil ama anlayana birçok şeyler veriyor. Diyor ki, bir zamanlar Amerika'nın Hawaii adalarındaki Çinliler ölülerini ziyaret ettikleri zaman mezarlarına pirinç serperlermiş. Ziyarete gittiklerinde. Hani bazı Budalardaki olduğu gibi, Buda ve putçuluk hala mesleğini sürdüren bazı ırklarda, şehirlerde olduğu gibi. Onlar hala canlı canlı yiyecekler veriyorlar ya birçok çeşitli mezarlarına. O devirde de Çinliler bulundukları ortamda ölülerini ziyaret ettikleri zaman mezarlara pirinç koyarlarmış. Bir gün bir Amerikalı kendi ölüsünün mezarına koymak için çiçek götürürken, tabii Çinlilere bu biraz ters geliyor çünkü onlar devamlı pirinç ve yiyecek bıraktıkları için. Diyor ki, ölüsünün mezarına diyor Amerikalı çiçek koymak için çiçek götürürken diyor, Çinlinin yaptığını görünce alay eder derecesinde Çinliye şöyle ithafta bulundu. Arkadaşın diyor pilavı ne zaman kalkıp yiyecek? Hani yemek koyuyorsun ya, ne zaman kalkıp yiyecek deyince Çinli de dönüp şöyle diyor ki, seninki ne zaman kalkıp çiçekleri koklarsa benimki de o zaman kalkıp pirincini yiyecek diyor. Bu bir latife de olsa arif olana yeter dostlar. Böyle boş şeylerin arkasında koşmamak lazımdır. Çünkü Allah-u Teala'nın emri ilahisi doğrultusunda belirli şeyleri yapmakla mükellefiz. Cenazenin bizden beklediği en büyük bidatlar ve hurafelerle beraber birçok şeylerin de peşinden ama samimiyiz diye koşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi o devirlerde anlatılıyor. Mesela bazı dinlerde olan insanlar, farklı dinlerde olan insanlar cenazelerini yakıyorlar. Gene bunlardan başka bir şehirde, 2. Cihan Harbi'nde diyor, başka bir şehire gelmiş. Cenazesini defnedecek harbin içerisinde. Fakat da diyor ki o devirde sıkıntı olduğu için elbette kendi ırkının, dininin gereği diyor cenazesini yakmak istiyor. Rahmetliye de tabii seviyor, ona görevini yerine getirmeye çalışıyor. Başka bir din, Hristiyan olduğu için de diyor ki o devirde diyor o kadar sıkıntılarla diyor bir altına yarım litre gaz alabiliyor. Bayağı bir para diyor. İki altına diyor bir litre gaz alabildim. Ve ondan sonra diyor getirdim arkadaşımı, görevimi yerine getirebilmek için diyor gazı döktüm ve yakmaya başladım. Dumanlar yükseldi ve meyit için dua ettim. Vay rahmetli kardeşim dedim diyor. Senin hakkın diyor memleketimizde olsaydı 50 galon altın ederdi. 50 galon gaz yapardı. Onlarla çatır çatır yakıp da diyor daha güzel görevimi yerine getirmek varken diyor. İki diyor galonla diyor görevimi yerine getirdim, ne olur beni affeyle. Bu da bir zihniyet. Yani öyle şeylerin peşindeyiz ki dostlar, ne yapalım ne yapmayalım ortada kaldık. İnançlı kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Çok samimi kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Diyoruz ki Allah rızası için bazı şeylerin peşindeler. İslamiyet'i yaşamak, samimi olmanın peşindeler. Ama şu şekilde karşımıza çıkıyorlar. Abi 52. gecemiz var, sizi bekliyoruz. 40'ımız var, abi gelirseniz mutlu oluruz. Veyahut da işte bugün 7. günü burnu işte sizi bekleriz, elimizden gelen hizmet varsa yapalım. Allah razı olsun, gelin şerefli. Allah razı olsun, ne kadar güzel. Sünnettir böyle yerlere gitmek, güzel, hoştur, sohbettir. Veyahut da şu şekilde buyruluyor. Abi bugün 40. günümüz, sizi bekliyoruz çünkü bugün burnu düşüyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Neyin düşüyor burnu dostum? Cenaze, meyyitin bugün burnu düşüyormuş. 40 günde burun düşüyor. Nereden bildin? Kabir açtın, içine mi baktın? Burnunun üstüne, hem burnu düşse elbette ki o ceset, o beden çürüyecek. Allah-u Teala'nın samimi bir kulu ise çürümez. Toprak onu yemeye haram kılınmıştır. Allah davası yolunda şehit olmuşsa toprak ona haramdır. Toprak dokunamaz bile ona.

yok etmeye. Allah-u Teala emrettikten sonra. Ama beden çürümeye mahkumdur. Avam için bu olan şeydir. Ondan sonra da 40'ımız, 50'miz, 60'ımız, 70'imize bekliyoruz. Böyle insanlar dinimizde olmayan şeyleri bir ibadet gibi gösterildiği zaman bunun hesabını Allah-u Teala'ya verirler. Böyle dostlar, Kur'an okumak güzeldir. Yasin-i Şerif göndermek güzeldir. Okuyun, hep bir arada toplayın ama 40'ını, 50'sini, 60'ını, 30'u, 5'i diye bir şey yok. Bunları yapan bir insan bir bid'at yerine getirmiş olur. Bid'atın kelime manası İslamiyet'te olmadığı halde İslam'a sokulan, sonradan sokulan şeylerdir. Allah Resulü zamanında deseler ki 3'ü, 5'i, 7'si, 40'ı, 60'ı, 70'i vardı, o zaman de ki sen de yap. Ama Allah Resulü zamanında böyle bir şey yoktu. Şu meyyitin senden beklediği bir Fatiha, el alime para bastırıp da bir de bunun öyle bir sermaye tüketimi var ki dostlar. Adam geliyor pazarlığa oturuyor seninle. Abi, hoca efendileri, bazı hoca efendiler, yani bunu istismar edenlere söylüyorum. Diğer hoca efendilerin ellerini öperim. Allah onlardan razı olsun. Allah için çalışanlardan, dini için çalışanlardan. Diyorlar ki, Yasinci grupları var. Bazı teşbihte hata olmasın da o ismi adletmekten Allah-u Teala'ya sınırım, yanlış adletmekten. Onlar böyle dolanırlar. Hazır hatimler var. Hazır hatimler. Elimizde bir 15-20 tane hazır indirilmiş hatim var. Hemen isterseniz size verebiliriz. Sanki taze fırından yeni çıkmış, yemek için tabakla önüne sürüyor. Nereden biliyorsun? Hazır okunmuş hatimlerimiz var inşallah. Bu 15 dakikada, 20 dakikada okunan hatimlerden mi acaba? Yorum yok. Hemen inşallah onlardan size verelim. Ne kadar, nasıl yapmamız gerekiyor? İşte anlaşırız. Kolaydır inşallah. Birazcık yardıma ihtiyaç noktasında. Kaç milyona? 50 milyon, 60 milyona. İşte iki tane hatim istersen tenzilat da yaparız. Üç hatim istersen ona göre. Hazır hatimler var. Böyle hazırlanmış, pişmiş, tabakla önüne konmuş. Hemen onu götürüp meyite sunuyorsun. Ondan sonra da benim gariban kardeşim o hazır hatimlerden tamam diyor, neyse parasını verelim, inmiş hatim. Onu öyle yapacağını Allah için üç ihlas bir Fatiha gönder. Allah katında hangisi daha makbul? Tabii Allah için okunduğu zaman elbette ki mükafatı vardır. Allah'ın kelamı. Ama bu pazar noktasına dökülüp de hazırdan okunmuş hatimler var. Hemen üzerine yazıp da sanki davetiye dilekçesi gibi senin mezarına mı gönderiliyor? Yapmayın böyle dostlar ya. Allah için bu samimiyeti, yani samimiyet buysa bu samimiyet değil. Meyyit için yapılacaksa bu bir görev de değil. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif oku, ondan daha hayırlı. Allah'ın kelamı böyle şeylere sermaye edilmemeli. Yani birisine rica edersin, Allah rızası için ben okuyamıyorum. O kardeş olur, Allah rızası için okur. Ama samimi noktada Kur'an'ı, ama sen kardeşim, sen benim meyyitime al sana şu kadar para. Ondan sonra hemen dediğinde 5 kişi oturup da 10 dakikada bir hatim şerif indirildiği zaman bu ne kadar samimiyet oluyor? Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı İslamiyet bu 5 dakikada okunan Kur'an'la mı oluşuyor? Bu samimiyetsizliktir dostlar. Bu işin tüccarıyla para kazananların sömürüsü olmaya gelmiş insanların bu bir çeşit sağılmaya hazırdır. Çok hazır, özür dilerim. Otururlar böyle insanlar. Cırt cırt cırt bir affedersin ineğin önünde nasıl sağırlar? O şekilde sağılmaya müsait insanlar gidip bunlara sağdırırlar kendilerini. Ama Müslüman böyle olmamalı işte. Bugün bir annene, bir babana, bir Fatiha, bir Yasin gönderemiyorsan yazıklar olsun sana. Önce kendi nefsime söylüyorum. Ondan sonra da ben nasıl Allah-u Teala'dan cennetini bekleyebilirim? Nasıl Allah-u Teala'nın huzurunda beni ya Rabbi cennetinde güzel nimetlere kavuştur diyebilirim? Veya huzur-i ilahi de Allah-u Teala'nın her şey rahmetiyledir. Rabbim dilerse her şeyi verir dostlar. Bunun altını çiziyorum. Allah-u Teala dilemedikten sonra hiçbir şey oluşmaz. Her şey Allah-u Teala'nın rızasıyladır. Ama Müslüman hayatında samimiyeti göstermedikten sonra ben nasıl Rabbimden cenneti talep edebilirim ki? Cennet de ölçü değil. Rabbimin rızasını nasıl kazanabilirim? Bugün kardeşlerimizden inançlı olan kardeşlerimiz bile hala 3'ün 5'in 40'ının 47'nin işte 7'sinde 52'si 53'ün peşindeler. Bu bir samimiyetlik değil. Eğer Allah rızası için yapacaksan 42'sinde ne yapıyorsun ki? Meyit vefat eder etmez Allah rızası için oturun. Ver eline birkaç kişiye Yasin-i Şerif okuyun. Her gün oku. Anan babansa, yakınınsa, akrabansa her gün bir Fatiha oku hiçbir şey yapamıyorsan. Ya Müslüman bu olmalı. Bugün ben anamın babamın hatırına bir Allah rızası için bir Fatiha daha gönderemiyorsam zaten ben Müslümanlığımdan şüphe ederim. Ama başkalarına niye alet oluyoruz ki? Üzülüyorum çünkü böyle insanlar sömürüyor. Böyle sömürü olduğu için de dinimize bir sürü hakaretler oluşturuluyor. Bazı insanlar da bunu tamamen sermaye haline getirmişler. Sağdıkça sağıyorlar. O zaman bunları kabul ediyorsan sağılmaya müsaitsin. Ama başkalarına bu şekilde empoze etme. Çünkü hurafelerin içerisinde acayip bir hale geldik dostlar ya.
Mezarların üzerinde bir sürü bir sürü şiirler. Efendim mezar taşlarına çok büyük paralar yatırarak o kadar çok para ve harcıyorlar ki bazı insanlar mezarlarına saltanatlar yapıyorlar o mezarların içerisinde. O kadar pahalı mermerler tutuyorlar, mermerleri işletiyorlar, tavanlara bir şeyler takıyorlar, koca koca şeyler takıyorlar. Ve ondan sonra da mezarlarına muazzam paralar harcıyorlar. Onu öyle yapacağın anda ölüye hiçbir faydası yok ki meyyite onu yaptırmışsın. İstersen üzerine altından kubbe diktir. Altından saray yaptır üzerine. Meyyite ne faydası var? Ama ona vereceğin parayı Allah rızası için meyyitin ruhuna hediye etmek için garibanın fakirini doyursan, işte Allah rızası için vakıflara ve İslam'a yolunda veyahut da ihtiyaç sahibi olan bir sürü fakir insan var memlekette. Aç olan insan var. Açlıktan birbirini yiyen insanlar, yani birbirini eziyet eden insanlar var. Bunlar Allah rızası için versen o meyyitin hatırına, desen ki ya Rabbi sevabını meyyite hediye eyledim inşallah diye, onun mükafatını alırsın ama üzerine paralar basıp da milyarlarca para basıp, yani ne mezarlar yapıyorlar dostlar gördüğünüz zaman. Üzerlerine şiirler, destanlar yazıyorlar. Ama en usturuplu mezarın taşının üzerine yazacak tek şey var. Hüvel baki. Manası baki olan Allah'tır. Gayrısını boş ver. İşte dostlar, Allah rızası için tebliğ ediyoruz. Günümüzün Müslümanı artık uyanık olmalı, şuurlu olmalı, Müslümanlığın vecibelerini yerine getiren samimi insanlar olmalı. Ve böyle olamadıktan sonra da bizim arkamızdan gelen evlatlarımızla, kusura bakmayın da, bizim arkamızdan bir Fatiha bile göndermekten uzak kalırlar. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayınız ki bir Müslüman nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. Eğer samimi bir Müslümansan Allahu Teala elbette ki senin sonunu samimi bir şekilde değerlendirir. Ama değilsen Allah yardımcın olsun derim. Kimseyi üzmek değildi maksadımız, kimseyi eleştirmek değildi. Sadece Allah rızası için mikrofonda konuşulması gereken bir şeyi konuştum. Bunun da sorumluluğunu kendi nefsimde adetmek için. Ya Rabbi bir karınca misali dahi. Bunu kendime görev adettiğim için ve hocalar derken de özellikle altını çiziyorum. Dağlanıp budaklanmaması için, Allah rızası için samimiyetle yapanlar için değil benimki. Benimki sadece insanların temiz duygularını sömürenler için söylüyorum. Allahu Teala inşallah sizlerin hatırına beni affu mağfiret eylesin dostlar. Bugün de programımızı burada kapatıyoruz. Her zaman bu arada bir kardeşimizin bir dua ilticası var. Sizlerden dua istirham ediyor. Faruk Şimşek adında bir kardeşimiz, 6-7 yaşında bir evladı varmış. Kıbrıs köyünde araba çarpmış. Ve çocuk 10 gündür bitkisel hayatta, bir hastaneden başka bir hastaneye nakletmişler. Ailenin hakikaten imtihanı çok ağır. Allah rızası için diyor, bu gecenin hatırına dinleyicilerimizden hem o kardeşimiz için ve onun gibi durumda olan hasta olanlar için dua edelim de Rabbil Alemin imtihanlarını kolay kılsın, sağlık afiyet ihsan etsin inşallah. Bunu da buradan addediyorum inşallah. Ve her programda kapatırken kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize aşık olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin kainatın efendisine yazdığı kasidenin son mısralarıyla bugün de vedalaşıyoruz dostlar.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi, yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli âba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resulün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme rızukna fıkhen fiddin ve sa'aten fil rızk ve sıhhaten fil abdan. Allahümme habbib ileyne l-iman ve l-ilme ve l-ta'a ve zeyyinha fi kulubina ve kerrih ileyne l-kufra ve l-fusuka ve l-cehle ve l-asyan ve ec'alna min el-raşidin. Allahümme ec'alna min ehli l-iman ve l-ilm ve l-tuka ve l-salahi hakka. Allahümme ec'alna min el-ulema il-amiline bi kitabike ve sünneti nebiyike el-kerim. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Taksir-i Salah, yolculukla ilgili, yolculuk esnasında kılınacak namazlarla ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir soru insanın aklına gelebilir. Yolculuk ile ilgili, yolculukta 4 rekatın 2 rekat olarak kılınmasının önemi niye bu kadar üzerinde durulacak kadar kitaplara yansımıştır. Burada anlatılmak istenen konu şu: mukim de olsak, seferi de olsak, ilahi ve nebevi emirlere uymak durumundayız. Tarihi, coğrafyayı, bölgeleri, insanı en iyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu bize zaman zaman bir takım kolaylıklar ihsan etmiştir. Suyun bulunmadığı, suya ulaşılamadığı veya suyun kullanılmasının zararlı olduğu durumlarda teyemmüm etmemiz emredilmiştir. Teyemmüm ettiğinizde o zaman gözünüzde İslam'ın büyüklüğü bir kez daha canlanıyor. Bu İslam her coğrafyada, her tarihte, herkes tarafından uygulanabilen bir sistemdir, bir nizamdır, bir dindir diye inancınız bir kez daha kuvvetleniyor. Yolculukta 2 rekat kıldığınız o namaz, seferi olarak ilahi ve nebevi emirlere tabi olma hususundaki gayretinizi arttırmakta ve ben şu anda Allah'ın emrine, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam emrine tabiyim diyerek İslam'ın güzelliğini bir kez daha yaşamış olmaktasınız. Biz şuna inanıyoruz ki İslam her coğrafyada uygulanmalıdır. Her coğrafyada uygulanabilir. İslam her zaman diliminde, bundan 1000 sene önce öğrendiği, uygulandığı gibi 1000 sene sonra, binlerce sene sonra aynen uygulanacaktır. Kitabımızın emirleri, bunun en güzel açıklaması olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyeleri ve sünnetleri, işte bu manada merin dediğimiz elastiki hükümler ihtiva etmektedir. Kapalı kalan bazı hususlar, peygamberlerin varisleri olan alimler tarafından içtihatla, fetva ile açıklanacak ve yine İslam'ın uygulaması devam edecektir. Günümüz şartlarıyla İslam'ı bağdaştıramayanlar, gönüllerindeki iman zayıflığı sebebiyle bu şekilde konuşmakta ve hareket etmektedir. Her bölgede, her coğrafyada, her zaman ve her zeminde İslam'ı yaşamakla yükümlüyüz. Uçakta, gemide, karada, denizde, havada, nerede bulunursak bulunalım, Allah'ın kulu olduğumuz şuurunu ve bilincini ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura buyuruyor Peygamberimiz. Yeryüzü

Bana mescit kılındı ve tertemiz, toprak tertemiz kılındı. Yeryüzünü bir mescit, gök kubbeyi de bu mescidin kubbesi olarak düşünen insanlar, bütün varlık aleminin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu bilecek ve yeryüzünde bulunan toprakların ya Darül İslam olduğunu ya da Darül İslam olmaya aday olduğunu düşünecektir. İki tip toprak vardı. Bir İslam ülkesi, diğeri İslam ülkesi olmaya aday. İki tip insan vardı. Bir Müslümanlar vardır. Bir de İslam'ı kabul etmeye aday olan insanlar vardır. Biri ümmetü'd davedir, diğeri ümmetü'l icabedir. Ümmetü'd dave, davete muhatap olan ümmet demektir. Bütün insanlığı kapsar. Ümmetü'l icabe, bu daveti kabul eden Müslümanlar demektir. Yani iki tip insan. Ya Müslüman ya da Müslüman olmaya aday olacak. İşte bizim vazifemiz İslam'ın güzelliklerini bu adaylara veya aday adaylarına en güzel şekilde açıklamak, tebliğ etmek, örnek o Müslüman olarak İslam'ı en güzel şekilde duyurmaktır. Evet, yolculukla ilgili hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Seferilik durumunda gerçekten insan çok farklı yolculuklar yapmaktadır. Yani kaptanlara sorun, pilotlara sorun, şoförlere sorun. Nelerle nelerle karşılaşmışlardır. Dolayısıyla yolculukla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu sünnet-i seniyyeler, tatbikat bizim için çok anlamlı ve İslam'ın gerçekten muazzam bir hayat dini olduğunu bir kez daha gözlerimizin önüne sermektedir. Kâlel müellif el-İmâmul Bukhâriyyü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Bu kitabın müellifi İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu hadisi şerifleri okuyan, dinleyen, bize kadar nakleden, şerh eden, açıklayan bizlere, sizlere, hepimize Rabbim dünya ve ahirette rahmetiyle, mağfiretiyle muamele buyursun. Haddetena Museddet, kâle haddetena Yahya, an İsa ibni Hafs ibni Asim'in kâl, haddeteni ebi ennehu semi'a ibni Umar'a radiyallahu anhuma yekul. Yazmıyor burada radiyallahu anhuma, yazmasa da okuyoruz. Çünkü sahabidir, hem kendisi hem babası. Hazreti Ömer oğlu Abdullah. Sahibtu Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ile beraber bulundum. Fekâne la yezîdu fîs-seferi alâ rek'ateyni. Yolculukta 4 rekatlı namazlarda 2 rekata ilave yapmazdı. 2 rekattan fazla kılmazdı. Ve Ebu Bekir'in ve Umar'a ve Osman'a kezalik. Hazreti Ebu Bekir'le beraber bulundum. Hazreti Ömer'le beraber bulundum. Hazreti Osman'la beraber bulundum. Radiyallahu anhum. Peki niye Hazreti Ali demedi? O zaman henüz daha Hazreti Ali radiyallahu anh belki halife olmamıştı bu hadis-i şerifi söylerken. Belki de Hazreti Ali radiyallahu anh'la beraber bulunmadı. Veya Hazreti Osman döneminde bunu söylediği için Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ismini vermedi. Dolayısıyla Abdullah İbni Ömer farz namazların, 4 rekatlı farz namazların 2 rekat olarak kılınmasını bu şekilde anlatıyor. Babu men tetavva fi's-seferi fi gayri duburi's-salavati ve kableha. İşte hadis-i şerifleri bütünüyle okumak gerekiyor. Bir önceki dersimizde 11. baba şöyle bir bakalım. Babu men lem yetetavva fi's-seferi duburi's-salati ve kableha. Yolculukta farz namazlardan önceki sonraki sünnetlerin kılınmaması. Peki 12. bab yolculukta farz namazlardan önceki ve sonraki sünnetlerin kılınması. Dolayısıyla bir hadis-i şerif bulduk, hemen Buhari'de buldum diyor, gördüm cımbız da alıp hemen tamam uygulamaya kalkmayacağız. Önüne arkasına, ondan sonraki bab, ondan önceki baba bakacağız. Şimdi bu babta da sünnet namazların kılınmasına dair hadis-i şerifi naklediyor. Ve rek'a nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem rek'ateyl fecri fis sefer. Açık.
Peygamber

Peygamberimiz özellikle sabah namazının iki rekat sünnetini yolculukta kılmıştır. En kuvvetli sünnet. Hiç terk etmediği sünnet. Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmamız gerekiyor. Ama geldik camiye, imam namaza durmuş. İmam da uzun uzun okuyan bir imam ise, selam vermeden önce sünneti bitirebilecek isek sünneti kılarız. Ama imam ikinci rekattaysa ve bitiremeyecek durumdaysak sünneti bırakır, farzı kılarız. Bu sünnet-i seniyyeyi farzdan sonra kılmayız. Bu sünnet-i seniyyeyi güneş doğduktan 40-45 dakika geçtikten sonra, yani mekruh vakit geçtikten sonra kılarız. Sabah namazının farzından sonra vakit olsa bile, güneş doğmasa bile herhangi bir namaz kılmak mekruhtur. Sabah namazının farzından sonra. Sabah namazının farzından önce yine sabah namazının sünnetinden başka bir sünnet, bir namaz kılmak da mekruhtur. Yani imsak vaktinden itibaren sabah namazının farzına kadar kılınacak namaz sadece iki rekat sünnettir. Ve farzdan sonra güneş doğuncaya kadar başka bir namaz kılınmaz. Mekruhtur. Haddetena Hafs ibn Umar kale haddetena Şubetu an Amrin an İbn Ebi Leyla kale ma enbe ahadun ennehu ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem sallet duha gayru ümmi hani. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin Mekke'de Ümmü Hani'in evinde kuşluk namazı kıldığını Ümmü Hani bize nakletmektedir. Ama İbni Ebi Leyla diyor ki Ümmü Hani'den başka kimse Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin yolculukta kuşluk namazı kıldığını rivayet etmemiştir. Zekerat ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yevme fethi Mekke'te iğtesele fi beytiha. Ümmü Hani radıyallahu anha diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde benim evimde yıkandı. Fesalla temane rekaatin 8 rekat namaz kıldı. Şimdi ihtilaflar nereden kaynaklanıyor? Mesela bazı alimler diyor ki bu 8 rekat kuşluk namazıdır. Kuşluk namazı 2 rekat olur, 4 rekat olur, 6 rekat olur, 8 rekat olur, 10 rekat olur, 12 rekat olur. Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfü Doğan hocamız Mekke'ye geldiğinde bir kuşluk namazı kıldı. Herhalde 2 rekat namaz kılacak dedim. Bir baktım ki 12 rekat kuşluk namazı kıldı. En fazla 12 rekat. Peygamber Efendimiz 8 rekat. Kuşluk namazı diyenler var. Bu namaz şükür namazıdır diyenler var. Şükür namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi sebebiyle şükür namazı kılmıştır. Bu namaz fetih namazıdır diyenler var. Sadece fetih günü Fatihlere mahsus bir namazdır diyenler var. Yani farklı görüşler var ama kuşluk vaktinde kılınan bu namaz kuşluk namazıdır deniyor. Evet. Fema ra'aytuhu salaten ahaffe minha. Diyor ki Ümmü Hani bu namazdan daha hafif bir namaz görmedim. Yani saatlerce süren bir namaz kılmadı. 8 rekat hafif. Tabii hafif namaz bizimki kadar hafif değil. Biz iyice hafif olduk. Çok hafifleştirdik biz. Bizim teravih namazlarımız çok hafif oldu. 15 dakikada teravih namazı makbul değil. 15 dakikada kılınan teravih namazı. 20 dakikada en az olmalı. O dahi ne derece kabul? Allahu alem. Namazları mümkün olduğu kadar en hızlı şekilde kılmaya çalışmak. Hiç de doğru bir hareket değil. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun.
الذين هم

fi salatihim haşiun. Namazlarında gönlü ürperenler, gönlü ürpererek duyarlı bir şekilde, gözü yaşlı bir şekilde tadil-i erkana göre namaz kılanlar gerçek anlamda kurtuluşa erenlerdir. Bir kimseyi gördü Peygamber Efendimiz, çok hızlı namaz kılıyordu. Sen namaz kılmadın dedi. Onun namazını namaz olarak kabul etti. Tekrar ikinciye kıldı. Yine namaz kılmış olmadın. Üçüncüye kıldı. Yine namaz kılmadın dedi. Eksik kıldın demedi. Namaz kılmadın. Ve ondan sonra namazları ağır ağır nasıl kılınacağını tarif etti. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki çok hızlı namaz kılan bir kimse için لَوْ خَشْعَ قَلْبُهُ لَخَشْعَتْ جَوَارِهُ. Gönlünde ürperme olsa, huşu olsa azalarına da bu yansırdı. Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Öyle namaz kılıyor ki tavuğun yerden tane toplaması gibi. Pat pat pat pat. Geliyorum tamam diyor. Ya namaz tamam diyor. İki dakikada tamam hemen namazı bitiriyor. Ve böyle hızlı bir namaz. Böyle bir namaz insanın yüzüne çarpılır. Rabbim namazlarımızı yüzümüze çarpmasın. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Namazlarında gafil olanlar, kıldığı namazdan habersiz olan namaz kılanların vay haline diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Rabbim namaz kılarken huzurunda durduğumuz Rabbimizin makamına, azametine uygun namaz kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet, gayr ennehu yutimmur rükû'a ve sücûd. Peygamberimizin bu namazı kadar hafif bir namaz görmedim. Ancak secde ve rükûları tam yapıyordu. Yani o zaman hafif namaz nedir? Ayakta çok uzun okumuyordu demektir. Bunun anlamı ayakta Fatiha'dan sonra okuduğu sureler bu namazda, kuşluk namazında kısa surelerdi. Ancak rükû ve secdeler tam olacak. Peki ölçü nedir? Bir kimsenin namazında huşu sahibi olup olmadığının ölçüsü nedir? Dışarıdan bakan kimse ya bu namazda mı değil mi diye tereddüt edecek olursa huşu yok demektir. Anlayamıyorsunuz. Adam öyle bir namaz kılıyor ki namazda mı değil mi belli değil. O kadar böyle fazla hareket, amel-i kesir dediğimiz çok fazla harekette bulunuyor. Amel-i kesir bütün mezheplere göre namazı bozar. Ne demek amel-i kesir? El-amelül kesir. Karşıdan bakan kimse namazda mı değil mi diye tereddüt edecek. Mendilini çıkarıyor, saatini kuruyor, elbisesini düzeltiyor, yanındakini çekiyor vesaire bir bakıyorsunuz. Sonra rüküye vuruyor. Ha namazdaymış diyorsunuz. Böyle bir kimse gerçek anlamda namaz kılmış olmuyor. Ne kadar ağır, ne kadar itina ile namaz kılarsak, namazda kendimizi ne kadar ibadete verirsek, ecrimiz, mükafatımız, sevabımız o kadar fazla olacaktır. Bir namaz eğitimine ihtiyaç var. Namaz platformu diye kardeşlerimiz bütün Türkiye'ye dolaşıyor. Ne güzel. Namaz seferberliğine ihtiyaç var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, müftülüklerimizin, imamlarımızın bu noktada yeni bir namaz seferberliği başlatmaları çok yerinde olacaktır. Gerçekten cemaatle namazdan uzak kaldık. Gerçekten şöyle bir camilere bir bakın, namaz kılanların durumlarına bakın. Şöyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in istediği, emrettiği şekilde namaz kılan kişilerin sayısının az olduğunu göreceksiniz. Secdeye varıyor, böyle dirsek yerde. Bir bakıyorsunuz, safların arasına birkaç kişi daha namazda durabilir şekilde. Namaz kılarken yapılan hareketler ve diğer davranışlar üzerinde önemli durulması gereken ve namaz eğitimiyle insanımızın, Müslümanların, kardeşlerimizin bu manada yetiştirilmesi bir görev olarak üzerimize terettüp etmektedir. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Ve kale leysu, bu Leys İbni Sa'd, Buhari

Tarihinin hocasının hocasıdır. Leis mezhebinin kurucusudur. Yani Hasan el-Basri bir mezhep sahibidir. Leis bin Sa'd böyledir, İmam Evzai böyledir. Yani mutlak müçtehittirler. Ancak talebeleri kalmadığı için bugün Leis mezhebi diye bir mezhepten söz edemiyoruz. Hem hadis alimidir, hem fıkıh alimidir. Leis bin Sa'd güvenidir. Hafızası güçlü, fıkhi melekesi, içtihadı güçlü zevattandır. Evet, Leis bin Sa'd. Haddeteni Yunus an İbni Şihabin kal, haddeteni Abdullah İbni Amir'in en ebâhu akbarahu ennehu ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salle subhate billeyli fisseferi. Geceleyin peygamberimizin nafile namaz kıldığını gördü. Ala zahri rahiletihi, bineğinin üzerinde, haytü tevecehet bihi, ve bineğinin yöneldiği istikamete doğru. Demek ki seferilikte sünnet namazlar kılınabilir. Kılınmaması için izin var. Normal zamanda sünnet namazları bırakmak kesinlikle uygun değil. Çok çok önemli mazeretimiz olmadığı takdirde farzlardan önceki ve sonraki sünnetleri ihmal etmeyeceğiz. Çünkü imanımız merhum Muhammed Zahid Kotku Hoca Efendi'nin tarifi bu. İmanımız bir mum ışığı gibidir. İmanı koruyan üstte bir fanus düşünün, bir cam. Bu farzlar. Onun üzerinde bir fanus. Bu vacipler. Onun üzerinde sünnetler, onun üzerinde müstehaplar. Müstehap dediğimiz adab. Bir edebi terk ettiğinde bir camı kırdınız. Ondan sonra sıra vacibi, sünneti terk etmeye gelir. Sünneti terk ettiniz. Sıra vaciplere gelir, vacibi terk ettiniz. Sıra farzlara gelir. Farzı da terk ederseniz, o camları kırarsanız, bir mum ışığı şeklindeki imanınız bir rüzgar, bir fırtına ile sönmeye mahkum olur. İbadetler imanı korur, imanı kurtarır. İmanı muhafaza eder. Dolayısıyla bırakın sünneti terk etmeyi, müstehap dediğimiz adabı bile terk etmemek. Adab dediğimiz o en güzel, en ince ahlaki özellikleri baş tacı etmemiz bize emredilmektedir. Peki farz, vacip, sünnet, müstehap diye ayrılmasının sebebi nedir? Burada gerek gelen delillerin kuvvetli oluşuna göre, bir de insanın kendi durumuna göre. Hasta bir insan düşünün. Yani iki rekat namazı zorlukla kılabilecek. Yani böyle bir insan için, işte seferi olan kimse gibi, hasta olanlar gibi, mazeretli olan kimseler gibi, yani makul, meşru mazeretler durumunda elbette bunlara gereken kolaylıklar sağlanması için bunlar anlatılmıştır. Seferilikte Ramazan orucunu tutma noktasında izin verilmiştir. 90 kilometre bir mesafeye giden kimse, ister uçakla gitsin, ister gemiyle, ister arabayla, ister yolculuk şartları kolay olsun, ister zor olsun. Yolculuğa çıkan kimse isterse Ramazan orucunu tutar, isterse niyet etmez. Enes bin Malik diyor ki, sahabe-i kiramdan bir kısmı Ramazan-ı Şerif'te seferi olduklarında oruca devam ederdi. وَاَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bir kısmı da oruçlarını açardı. Hiçbir mazeret olmadığı halde. Ne oruçlarını açanlar oruç tutanlara, ne de oruç tutanlar oruçlarını açanlara hiçbir tenkit, hiçbir eleştiri yapmazdı. Sahabe-i kiram arasındaki hoşgörü.
böyle bir izin verilmişse,

İkimiz de seferiyiz. Ben sünnet namazları kılıyorum. Kardeşim kılmıyor. Ama izin verilmiş. İzin verilen noktada birisini kınamamız doğru değil. Gece namazı farz değil. Muhammed kardeşim gece namazını kılıyor. Mesela öbür kardeşim kılmıyor. Yani ne onun onu ne de diğerinin diğerini herhangi bir şekilde tenkit etmesi, eleştirmesi söz konusu değil. Ancak hayırı, güzellikleri tavsiye ederiz. Elimizden geldiğim kadar yapmaya çalışırız. Evet, neyi okuyoruz? Yolculukta sünnet namazlarının kılınmasına dair hadisleri okuyoruz. Daha önce de sünnet namazların kılınmayabileceğini okumuştuk. Haddeten Ebul Yaman kal akhbarana Şuaybun an Zuhri kal akhbarani Salim ibn Abdullah an İbn Umar radiyallahu anhuma. Burada açıkça radiyallahu anhuma yazılmış. Demek ki bazen yazılıyor, bazen yazılmıyor. Ama her defasında okuyoruz. Allah her ikisinden razı olsun. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusabbihu ala zahri rahiletihi haythu kâne vecuhuhu yûmi'u bi ra'sihi. Bineği hangi tarafa ise o tarafa doğru nafile namaz kılıyordu ve başıyla da işaret ediyordu. Yani rükûya giderken başını biraz eğiyor, sonra başını kaldırıyor ve sonra secdeye giderken biraz daha eğiyordu. وَكَانَ اِبْنُ اُمَرَ يَفْعَلُهُ İbn Ömer de bu şekilde hareket ediyordu. İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'a bu şekilde hareket ediyor. Şimdi son iki vaaptan şunu öğrendik ki, yolculuk esnasında dilersek nafile namazları veya farzlardan önceki sonraki namazları, yani öğle namazının farzından önceki 4 rekatı, farzından sonraki 2 rekatı, ikindi namazının 4 rekat sünnetini, akşam namazının sünnetini, yatsı namazının 4 rekat ilk sünnetini ve 2 rekat son sünnetini istersek kılabiliriz, istersek kılmayabiliriz. Ama Peygamberimizin sabah namazının ilk sünnetini hiç terk etmediğini de biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaman zaman kılıyordu. Zaman zaman da caiz olduğunu göstermek için terk ediyordu. Vitir namazını, nafile namazları bineğin üzerinde kılarken, çünkü tam secde etmesi mümkün değil. Uçaklarda mesela, bazı uçaklarda özel olarak namaz kılma imkanı var. Ayakta kılabiliyorsunuz. Bazen de uyarıyorlar. Yani hostesler, görevliler, kimse şu anda uçak özellikle inerken ve uçak havalanırken herkesin kemerlerini takması emrediyor. Böyle bir durumda namaz da geçecek. Bulunduğumuz yerde koltuğumuzda başımızla işaret ederek bu namazları kılarız. Ama imkan varsa bazı uçaklarda, mesela özellikle hac ve umre için tahsis edilen uçaklarda namaz kılma bölümü var. Rahat bir şekilde kıble işareti de var. Pusula ve benzeri işaret var. Uçağın içerisinde özel bölümde rahat bir şekilde namazı kılabiliyorsunuz. Efendim, abdest almak zor deniyor. Bir takım sıkıntılar da olacak. Yani yolculukta elbette abdest almak için uçakta yerler müsait değilse inşallah daha müsait yerler yapılacak. Biz kendimizi şartlara uydurma yerine şartları inancımıza uydurma durumundayız. Yani bizim görevimiz, biz yeşili savunuyoruz, bütün dünyayı yeşillendirmek. Görevimiz bütün dünyayı cennet yeşiline boyamak. Görevimiz İslam ahlakını, İslam medeniyetini, İslam'ın güzelliklerini nefsimize, ailemize, topluma en güzel şekilde sunabilmek, yayabilmek. Savaşın, terörün, şiddetin, bölücülüğün, kin ve intikamın olmadığı, ailede huzurun devam ettiği, iş yerinde huzurun devam ettiği, cennet misal bir hayat yaşayabilmek için gayrete devam edeceğiz.

yapabildiğimiz kadar. Elbette problemler, sıkıntılar olacaktır. Ama biz hayra, iyiliklere, güzelliklere davet eden bir ümmetiz. Böyle bir ümmet olmak zorundayız. Bu çağrıyı da her zaman ve her yerde seslendireceğiz. Rabbim yardımcımız olsun. İslam için, iman için, Allah'a kulluk için, ilim, adalet, sevgi, rahmet, kardeşlik gibi en güzel değerler için verilecek mücadele en kutlu, en şerefli mücadeledir. Tebrik ediyoruz ve Cenab-ı Hak'tan yardım diliyoruz. Rabbim yolumuzu, yönümüzü aydınlatsın. Ya Rabbim bu hayat yolculuğunda hepimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 2. cüz.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.
0: وَكَذَا

0: imanakum innallaha bin nasi raufur rahim.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

0: Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ın kuluyuz ve mutlaka O'na döneceğiz derler.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

0: فَبِأُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمْ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
1: İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

0: الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden

0: Şeytan, innehu lekum aduvun mubin.
1: Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: ihim ve lehum azabun alim.
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap var.

0: الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.
0: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unfâ bil unfâ.

0: ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اْعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا

0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Ya eyyühellezîne âmenû kutibe aleykumussiyâmu kemâ kutibe alellezîne min qablikum leallekum tettekûn.
0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdâ

0: فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
0: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
1: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.

0: وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.

0: Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
0: فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَاِنْ اِنْتَهَوْ فَلَا عُدَوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
0: اَشْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

0: وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ.
1: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
0: El-Haccu eşhurun me'lumat. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

0: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun.
1: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlardan bazıları da, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.
0: Ulaika lehum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab.
1: İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.
0: سَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah, kendi izniyle iman edenleri, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah, dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

0: Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.
1: Kutibe aleyh.

0: ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Ey Muhammed! Sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: dünya ve ahiret.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

0: iznih ve yubeyyinu ayatihi linnâsi leallehum yetezekkerûn.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

0: kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
1: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse, Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa, işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

0: وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: خير ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak, çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ 4 اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

0: الْخَوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: التَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız, yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Vallahu azizun hakim.
1: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كَثِيرَةٌ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah,

0: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
1: Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar, bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde, o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

0: Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.
1: Fehezemuhum biiznillahi ve katale Davudu Calute ve atahullahu'l mulke ve'l hikmete.

0: Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere ikram sahibidir.
1: Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhaq ve inneke leminel murselin.
0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 2. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe

Ey sırlarla dolu, sonsuz hikmet sahibi! Ey sonsuz barış sahibi! Ey bütün ölçülerin sahibi! Ey dengede tutan kainatı! Ey takdir sahibi! Ey kaderin sahibi! Ey önünde tek baş eğdiğim yüce Allah'ım! Ey muahir! Ey mukaddim! Ey kerem sahibi Allah'ım! Allah'ım, sen muahhirsin. İstediğini tehir eden sensin. İstediğini mahrum bırakan sensin. Sen mukaddimsin. İstediğini öne çıkaran, istediğine şeref verip yücelten yalnız sensin. Her şeyi yerli yerine koyansın. Her şeyi bir ölçüde yaratansın. Senin ilmin, senin iraden, senin takdirinle olur her şey. Dostlarını yücelten sensin. Geride bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını geri bırakmazsın sen. Rabbim, mukaddim adının hürmetine, dininde öne çıkanlardan eyle bizi. Bizi ibadetlerimizle yücelt. Sen ki bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sen ki bize şeref verdin. Sen ki bize iman verdin. İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi. Bizi esfeli safiliğine düşürme ya Rab. En aşağı mertebeye indirdiğin Ebu Leheb'lerin dünyasından uzak tut bizi. Dünyamızı aydınlat mukaddim adınla. Mukaddim adınla yolumuzu aydınlat. Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun. Ve adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi. Sen ki mutlak irade sahibisin Rabbim. Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sensin. Her şeyi bir nizama göre yaratan sensin Rabbim. Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza.

Sen ki tebessümü bile ibadet kabul edensin dergahında. Rızan için Rabbim, tebessümümüzü artır bizim. Bizim ibadetlerimizi artır mukaddim adınla. Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi. Mukaddim adının hürmetine ya Rab. Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi. Bizi tevbe edenlerden eyle. Kalbini sana verenlerden eyle. Sana yaklaştır mukaddim adınla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Öne alan ve arkaya bırakan sensin. Hakkımda hükmün geçerli. Hakkımda kazan adildir. Allah'ım, yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikar işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen mukaddim ve muahhirsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikar yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Rabbim, sen benim ilahımsın. Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana. Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni. Beni razı olanlardan, razı olduklarından eyle Rabbim. Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum. Kar tanelerini ruhumun rüzgarı esip savurdukça senin mukaddim adına tekrar tekrar iman etsin. İmanım yenilensin her savruluşta. Sen mukaddimsin Rabbim. Ruhları güzelleştiren, kalpleri güzelleştiren, tutkulu bir imanla öne çıkaran sensin sevdiklerini. Bir gün ruhlar alemine karıştığımda benim de ruhumu öne çıkar mukaddim adında. Ruhumu geride bırakma Rabbim. Ruhum sevinsin, meleklerin sevinsin. Sen sevin Rabbim ruhum sana kavuştuğunda. Mukaddim adının hürmetine Rabbim. Son nefesimde de meleklerin gülerek takdim etsin beni sana. Amin.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları. A. Müslüman hakları. 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman için de beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır. Ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır buyurdular. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allahü Teala, kendini başkalarından aşağı görenler buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir buyurdu. Mü'min kime denir diye sordular. Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir buyurdular. Muhacir kimdir dediler. Fena işlerden kesilendir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte bir Müslümanı rencide eden bakış kimseye helal değildir. Bir Müslümanı korkutacak bir şey yapmak da helal değildir buyurdular. Mücahit radıyallahu anh diyor ki, cehennemde olanlara Allahü Teala öyle yaralar verir ki bütün bedenleri sızıp akar, yalnız kemikleri kalır. Sonra bir ses, bu nasıl bir elemdir der. Onlar çok şiddetlidir derler. Aynı ses, bu dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm.

O kimse Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bana vahiy ile bildirdi ki tevazu et, kimse kimseye övünmesin buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki bir kimseyi senin yanında kötüleyen seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak helal değildir buyurdu. İki dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki Allahü Teala Yusuf aleyhisselama senin dereceni ve ismini kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim buyurmuştur. Hadis-i şerifte din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadis-i şerifte, elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse, sen layıksın buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise, imandan sonra aklın esası, Müslümanları sevmek, müttaki olan ve olmayanlara iyilik etmektir buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, saçı sakalı ağarmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, günahların affına sebep olan iyi amel, güler yüz ve tatlı sözdür buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki, ihtiyar bir kadın Resulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, istediğin yerde oturalım seni dinleyeyim buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Resulullah onu sonuna kadar dinledi. 9. Hiçbir Müslüman verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 huy vardır. Bunlar kimde bulunsa o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. 10.

Kese derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı herkesin arasında daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. "Şuna bir parça ekmek verin," buyurdu. Bir atlı geçiyordu. "Onu çağırın," buyurdu. Ona dediler ki, "Fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun." Buyurdu ki, "Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır." Hadis-i şerifte, "Bir halkın azizi yanınıza gelirse onu aziz tutunuz," buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine oturmak için paltosunu kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi: "Ey annem, rahat ol. Emret ve ne istersen iste vereyim." Resulullah ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı 100.000 dirheme Hazreti Osman'a radıyallahu anh sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya, aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi?" buyurdu. "Buyurunuz," dediler. "Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, niye güldünüz?" dedi. Resulullah, "Ümmetimden biri alemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al. Bana zulüm etmiştir. Hakkımı isterim," diyor. Allahü Teala diğerine, "Bunun hakkını ver," buyurur. "Ya Rabbi, benim iyiliklerimi, sevaplarımı hasımlarımın hepsi aldı. Bende hiçbir şey kalmadı," der. Allahü Teala mazluma, "Hiç sevabı kalmadı. Ne yapayım?" der. "Ya Rabbi, günahlarımı ona yükle," der. "Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez," buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, "Bu, herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana, bak bakalım ne görürsün," der. "Ya Rabbi, gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin, hangi sıddıkın yahut hangi şehidin olduğunu bilmiyorum," der. Allahü Teala, "Bunlar satılıktır," buyurur. "Ya Rabbi, bunların kıymetini kim verebilir?" der. Allahü Teala, "Sen verirsin," buyurur. "Ya Rabbi, ben bunu neyle alabilirim?" der. Allahü Teala, "Din kardeşini affetmekle," buyurur. "Ya Rabbi, onu affettim," der. Allahü Teala, "Kalk, elinden tut ve ikiniz de cennete giriniz," buyurur. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, "Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur, onları barıştırır." 12. Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmelidir. Hadis-i şerifte, "Bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter," buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da
Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Resulullah'ın rengi değişti. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz dediler. Resulullah, ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükte nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini, günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince had cezası tatbik edilmek gerektir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti. Hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü. Pencereden içeri girdi ve "Ey Allah'ın düşmanı! Böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin?" dedi. O kimse, "Ey müminlerin emiri! Ben bir günah işlemiş isem sen 3 günah birden işledin." Allahü Teala Hucurat Suresi 12. ayetinin ortasında, "Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın." buyurdu. Sen ise araştırıyorsun. Allahü Teala Bakara Suresi'nin 189. ayetinin sonunda, "Evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtulasınız." buyuruyor. Sen ise pencereden girdin. Allahü Teala Nur Suresi 27. ayetinin başında, "Ey iman edenler, kendi ev ve odalarınızdan başka evlere sahipleriyle alışkanlık temin edip izin almadan ve selam vermeden girmeyin." buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: "Şimdi seni affedersem tövbe eder misin?" O kimse, "Elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem." dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür." 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de gıybet etmekten korumuş olur. Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan, o günaha ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz?" buyurdu. "Ya Resulallah, bunu kim yapar?" dediler. Buyurdular ki, "Başkalarının anasına babasına sövüp, mukabilinde anasına babasına sövdürenler, anasına babasına sövmüş olur." Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ramazan ayı sonunda hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince Resulullah tebessümle, "Bu benim hanımım Safiye'dir." buyurdu. Gelenler, "Ya Resulallah, bir kimse ne kadar suizan etse de size de edemez ya." dediler. Resulullah onlara, "Şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü.
erkeğe kamçıyla vurdu.

Erkek, "Bu benim hanımımdır," dedi. Hazreti Ömer, "Niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz?" buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse, hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, "Bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri, sizlerin iltimasta bulunup ecir kazanmanız için biraz geciktiririm," buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadis-i şerifte, "Dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur," buyurdu. "Bu nasıl olur?" dediler. "İltimasta bulunmakla. Bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir," diye cevap verdiler. 15. Bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana, Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa, Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır," buyurdu. 16. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse, ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. İbni Abbas radıyallahu anh, Ra'd suresi 22. ayetinin sonunda, "Kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar, adı geçenler var ya, ahiret saadeti onlar içindir." Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken, "Kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz," buyuruluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. "Gelsin, zira kavmi arasında kötü kimsedir," buyurdu. O şahıs Resulullah'ın yanına gelince ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki Resulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca, "Fena insandır dedin ve böyle muamele ettin," dedim. Buyurdular ki, "Ey Ayşe, kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü, kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir." Başka bir hadis-i şerifte, "Kötü sözlülerin dilinden namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır," buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, "Çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder," buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölülerle oturmayınız," buyurdu. "Ölüler kimlerdir?" dediler. "Zenginlerdir," buyurdu. Süleyman aleyhisselam, kendi ülkesinde nerede bir fakir görse, yanına gider, oturur ve şöyle derdi: "Miskinler, miskinlerle oturur." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle," diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, seni nerede arayayım?" diye niyazda bulundu. Allahü Teala, "Beni kalbi kırık olanların yanında ara," buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmet

de geçmiş gibidir buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyuruldu. Konu ile ilgili şu hadis-i şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan, o işi yapsın veya yapmasın, camide 2 ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da, mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle. Zalim olunca nasıl yardım edelim dediler. Zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir Müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı rahmetullahi aleyh ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır, dedi. Maruf-u Kerhi, rahmetullahi aleyh, bir kimse günde 3 defa, Allah'ım Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç derse, ismi Ebdallar defterine yazılır, buyurdu. 19. Kime rastlarsak konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, müsafaha etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, selam vermeden önce konuşana cevap vermeyiniz. Önce selam versin, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve selam vermedi. Resulullah ona, dışarı çık, yeniden gir ve selam ver, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, abdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun, buyuruldu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve selamun aleyküm ya Resulallah, dedi. Buna 10 sevap yazıldı, buyurdu. Bir başkası geldi ve selamun aleyküm ve rahmetullah, dedi. Buna 20 sevap yazıldı, buyurdular. Bir başkası daha geldi ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü, dedi. Buna 30 sevap yazıldı, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yere girerken selam veriniz. Dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir, buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada 70 rahmet taksim olunur. Bunun 69'u güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, 100 rahmet aralarında bölünür. 90'ı önce selam verene, onu da diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anh diyor ki, birbirimize rastlayınca eğilelim mi diye Resulullah'a sordum. Hayır buyurdu. Öpüşelim mi dedim. Hayır buyurdu. Musafaha edelim mi dedim. Evet buyurdu. Ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim. Ve geldikleri zaman